Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

like

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg KT Radyo.

0: toplantıya geliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum.
4: Good morning. We've talked the whole night through.
5: Good morning.
4: Good morning to you.
0: Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
6: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: her gün başka bir gelişme var ama hayatımızda hiçbir şey değişmemiş oluyor. Yani iniyor, çıkıyor ama bir türlü biz yönümüzü gerçek çok affedersiniz.
1: Çok yaşayı yaşa,
0: hep beraber.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Hep beraber. Çok affedersiniz. Ama biz bir türlü yönümüzü gerçekten dönmemiz gereken yere dönemiyoruz. Odaklanmamız gereken işlere odaklanamıyoruz. İşte savaşın pençesinde ekonomiler ne kadar kendilerini kurtarabilecekler? Piyasalar iniyorlar, çıkıyorlar, durumdan memnunlar. Ama işte ekonomiler kendilerini ne kadar kurtarabilecekler? Bunu konuşacağız Filiz Hoca ile efendim. Pek tabii önce bizden başlayacağız. Sizleri de yayınımıza bekleriz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim sorularınızı, yorumlarınızı konuklarıma yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bugünkü gelişmeler açısından baktığımızda Brent 110'un altına inmiş görünüyor. Buna sevinmeli miyiz, bir şey demek midir, değil midir? Filiz Hoca ile zaten konuşacağız. 108 dolarlardı. Bununla birlikte altının onsu 4644'lerde. Buralardan yükseliş gelir mi gelmez mi kendisiyle konuşacağız. Baltık Kuru Yük Endeksi ki asıl bakılması gerekenlerden biri biliyorsunuz. 2832'de yukarı yönlü seyrine 2 gündür devam ediyor. Bunun altını çizelim. Fakat yetkililerin açıklamalarına baktığımızda ise İran Hürmüz için yeni bir mekanizma oluşturdu. E-posta ile izin dönemi başlattı, biraz enteresan. Mail atacaksınız diyor geçmek için. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Rubio'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması var. Destansı öfke operasyonu tamamlandı dedi. Böyle de enteresan isimler veriyorlar. Dün de Trump hatırlarsanız işte İran'la aramızda mini bir savaş yürütüyoruz demişti. Mini bir savaş, destansı öfke operasyonu, özgürlük getiriyorum gemilere. Böyle gidiyor. Şimdi böyle çok havalı isimler seçilince acaba durum da havalı mı oluyor? Yoksa ekonomilerin gittikçe havası mı sönüyor? O havalar sönerse eğer biz 2020'de nasıl yaşarız? Bunları konuşacağız. Sizlerin de soruları, yorumları olabilir. 536-266-8181 536-266-8181. Ayrıca mini bir savaştan. Benim de kendince mini bir savaşım var. Ben de şununla mini bir savaş yürütüyorum dediğiniz ne var? Bunu da yazabilirsiniz efendim. 536-266-8181 536-266-8181 Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Buradan da paylaşabilirsiniz. Mini savaşınızı anlatın bize. Peki Filiz Hocam, ilk soru pek tabii sana. Ben de mini savaş yürütüyorum dediğin ne var?
1: Kilo vermek Süheyla. Direkt söyledin ve direkt yani hayatımdaki mini savaşın birinci sırada kilo. Maalesef yani yemek yemeyi seviyorum. Çok hareketsiz bir hayatım var. Bu ikisi birleşince tabii böyle bir durumla karşı karşıyayım. Diyetisyene gidiyorum, öbür diyetisyene gidiyorum. İşte Instagram'dan gördüğüm ya da işte yapay zekaya soruyorum. Ama galiba ufak bir çözüm buldum gibi. Ufak ufak azaltmayı, daha sürdürülebilir bir kilo verme yöntemini denemeye başladım. Nazar değmesin diyeyim, ufaktan işe yarıyor.
0: Maşallah.
1: En azından kilo almıyorum. O da bir şey.
0: Zarar kesmişsin, an... öyle düşün.
1: Evet, bak ne kadar dertliymişim durmadan anlatıyorum.
0: Zarar kesmişsin. O açıdan bakalım.
1: Dolayısıyla yani benim mini savaşım bu Süheyla maalesef.
0: Çok tatlıymış senin mini savaşın. Bu arada canım, kum saatlerinin yaptıkları diyetler sayılmıyor, tamam mı? Gider misiniz buradan? Şu an Filiz Hoca'ya çok sinir oldum, çok gıcık oldum. Hem kum saati hem diyet yapıyorum diye buralarda geziyor diyenler efendim el kaldırsınlar. Onların da mesajlarını okuyacağım. Ayrıca bunu da belirteyim. Kum saatlerinin yaptıkları o diyetler sayılmıyor efendim. Çok da lazım değiller. Maşallah diyelim yine de. Madem savaşın buymuş, çok tatlıymış savaş. Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki o zaman şimdi diğer soruma geçiyorum. Sizler yazabilirsiniz efendim. Neyle mini savaş yürütüyorsunuz? 536-266-8181 536-266-8181. Böyle bir isimler falan buluyorlar ya Filiz Hocam, böyle işte yok destansı öfke operasyonu, gemilere özgürlük. Böyle Hani çocuklar kendi kendine oyun oynarken böyle o

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 6 Mayıs Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Peki başlayalım öyleyse. Neyimiz var neyimiz yok. Roller Coaster'da bugün diyoruz. Şimdi... Neden roller coaster'da bugün diyoruz? Çünkü...

0: şeyden annelerin çarşaflarından, battaniyelerinden pelerin yaparlar. Ellerine oklava alır falan böyle bir şeyler yaparlar. Ya tam böyle gözünün önünde böyle bir şey canlanmıyor mu, yoksa söyle bu kadar hafifseme. Bak işin sonunda bizi şu bekliyor dediğin bir konu var mı senin?
1: Ya şuna katılıyorum. Genelde hani bu destan sesinler Trump'tan çıkıyor. Yani işte şu operasyonu, bu operasyonu. Orası net. Ama tabii sahada bir gerçeklik var mı? Evet var. İşte bu özgürlük projesi bunun en güzel örneklerinden biri. Evet, atılan adım doğru mu aslında? Doğru bir adım. Gerekli bir adım mı? Evet, gerekli bir adım. Ama isimlere bakarsak, hatta bazen ben kaçırıyorum isimleri. Böyle bir operasyon mu vardı deyip isimleri bile kaçırdığım olabiliyor. O açıdan evet, isimler itibariyle bakarsak farklı bir görüntü var. Ama sahada farklı bir görüntü var. İlginç olan şey şu Süheyla. Yani piyasa, şimdi sabah kalkıyorum bakıyorum ya, ne oldu da şimdi biz böyle artıya geçtik. İşte tabii çok abartmayayım, eskisi kadar çok güçlü reaksiyon vermiyor ama hala piyasa çok olumlu bakıyor gibi geliyor bana. İşte ne olabilir? Yani baktım altın bir tepki vermiş, gümüş de %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Sadece şu, işte Trump özgürlük projesini durdurma kararı almış. Tabii belki bunun bir karşılığı şöyle olabilir. İran'da zaten söylemiş, diyor ki Trump tekrar bir geri adım attı. Amerika'nın bu başarısızlığıdır diyor. Şu açıdan bakarsak belki piyasa haklı. Pazartesi günü çatışmalar oldu biliyorsun. Amerika bu operasyonu yaparken İran'la Amerika arasında. Hatta şöyle oldu. Pazartesi sabah piyasanın bu hiç hoşuna gitmedi bu özgürlük meselesi. Çünkü piyasa dedi ki, ya okuduğum analizlerde de bu iş karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşebilir. Amerikan orduları bu gemileri kurtarmaya çalışırken İran'da ateş açar. Öyle de oldu zaten. Ve o ateşkes falan rafa kalkar. Tekrar bir çatışma oluşur. En azından belki bu cepheden bakarsak hem Trump'ın geri adım atmış olması bir, hem işte bu silahlı çatışmanın gemileri kurtarayım derken bunun olmayacak olması, bu olasılığın en azından ateşkesi tehlikeye atacak bir girişimin olmamasını elbette olumlu karşılıyoruz. O açıdan piyasa bunu anladığım kadarıyla bir miktar olumlu karşılıyor diye düşünüyorum. Ama ana resme baktığımız zaman şimdi ateşkesi bitirebilecek bir durum söz konusu mu? Pek öyle gibi değil. Şimdi İran'dan bir adım geliyor. İşte İran diyor ki 14 maddeyi veriyorum. Bir ay bir süre tanısın Amerika. Oturalım şu nükleerde anlaşamıyorsak oturalım tartışalım. Ateşkes olsun, Amerika'da güvence versin diyor. Amerika'da diyor ki olmaz. Benim kırmızı çizgim. Yani bu cepheden de baktığımda ne savaş var ne barış var, devam edecek gibi mi görünüyor? Evet, öyle gibi de görünüyor. O açıdan yani benim gördüğüm, hani bu iş kolay bitmeyecek. Hatta şöyle şunu da paylaşayım. Piyasa neye bakarak da olumlu fiyatlama yapıyordu? Bu petrol vadeli tarafa da bakıyordu. Petrol vadeli tarafta 90 doların üzerine aralık kontratlarına baktığında oranın üstüne çıkan bir süreç görmüyordun ama geçtiğimiz yani pazartesi salı itibariyle 90 doların üzerine çıkmaya başlamıştı orası. Piyasa ufaktan ufaktan vadeli taraf şunu fiyatlamaya başlamıştı. Yok, bu iş o kadar kısa sürmeyecek. Bu iş uzun sürecek fiyatlaması da vardı. En azından şimdilik onun bir adım geri de aldığı bir süreç var ama hani bu iş öyle çok, en azından belki sahada ciddi bir çatışma olmasa da kolay kolay anlaşabilecek iki ülke görüntüsü de pek çıkmıyor gibi görünüyor. Benim sahadaki nabzı tuttuğumda hani Amerika bu işe bir girdi bir türlü çıkamıyor. Hani çıkarken de bak mesela ne diyor İran hemen? Amerika başarısızlıkla bu işten geri adım atıyor diyor. Bunu da istemiyor Trump, bu kadar maliyete rağmen bir maliyete katlandı, bir işe girdi, seçmenini oynamak istiyor. Amerika büyüktür göstererek buradan bir kazanımla çıkmak istiyor ama onu da yapamadığı için böyle hani İran'da Hürmüz'ün stratejisini ve gücünü gördüğü için şartlarını zorluyor bu süreçte. Çok kolaymış gibi de görünmüyor yani işin günün sonunda Süheyla.
0: Ya bir de arada biliyorsun tarifeler getiriyor sağa sola. Ya bu tarifeler
1: Evet.
0: kaldırılmadı mı? Kendisinin geri ödeme yapması gerekmedi mi? Yani ki o başvuruların da hiç kolay olmayacağını zaten söylemiştik. Kolay kolay vermez o aldığı paraları diye. Bir kısmını geri verdiler, bir kısmını veremediler. Aa, siz düzgün başvuramadınız deyip vermediler. Ama yine de tarife getiriyor. Bu döngüden çok kolay çıkabilecekmiş gibi durmuyoruz. Kendilerince çözüm bulmuşlar. Mesela Mr. Efendim devlet başkanlarının yancıları olmaz. Kabinesi olur, kurmayları olur efendim. Yani abartmayalım lütfen, çok rica ediyorum. Trump ve yancılarına işlem yasağı getirilsin. Bence savaş biter demiş. Yani işlem yasağıyla olsaydı bu işler. Yani piyasaları manipüle ediyor diyor özetle kendisi. İzleyicimiz bunu söylüyor. Kendi görüşüdür efendim. Peki şimdi ne demişsiniz? O bizim çok önceden görüp konuştuğumuz bir şeydi damat Ferit Bey. Kendisi diyor ki Hürmüz, Venezuela, Chevron bağlantısını göremeyen geleceği göremez. Çok aylar önce konuştuğumuz bir şey efendim o bizim. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim size. Bu yayında biz görüyoruz böyle şeyleri, merak etmeyin. Chevron Venezuela'daki üretimini eski 3,5 ne bu? Ha, eskiden olduğu gibi 3,5 milyon varil düzeyine çıkarana kadar Hürmüz açılamaz demiş. Herkesin kendince bir görüşü var. Peki, şimdi savaşlarınıza yazmışsınız. Ben birazdan reklam arasına giderim efendim. Ama gitmezden önce bir seninle şeye bakalım. Şimdi stoğumuz çok azaldı. 101 günlük stok kaldı dedi Goldman. Onun raporunda işte 8 yılın düşüğünde görünüyor stok meselesi. Farklı farklı beklentiler var. Mesela 4. çeyrek için neredeyse böyle bir 90 dolar, 85 dolarda bir konsensüs oluşuyor diyebiliriz. Şimdi bu seviyelerde olmadığını da biliyoruz aslında petrol fiyatının. Yani kimse bu seviyelerden alamıyor zaten Filiz. Onu tabelada görüyorsun da almak
1: Evet.
0: ne mümkün? Üzerine en az 20 dolar koyman gerekiyor alırken. Bazı yerlerde farklar çok fazla arttığını biliyoruz. Şimdi o çok spekülatif söylemeyeceğim. Yani çok ciddi farklar var bazı yerlerde. Ama hadi biz ona 20 diyelim, 30 diyelim, öyle olsun. Şimdi bu dünyayı nereye götürür? Gerçekten IMF Başkanı Georgieva'nın uyardığı gibi biz 2027'yi bu durumda zor mu görürüz? Yani çok zor olacak dedi. Senaryoları var biliyorsunuz efendim, IMF'nin farklı farklı. Burada bu kadar enerji bağımlısı bir ülke olarak bizim için ne demektir? Seninle konuşalım, gel.
1: Tabii söyle. Önce şöyle, dün 2-3 tane ayrı toplantıya katıldım. Bana en çok şu soru soruldu. Ya hocam bu nasıl oluyor? En çok sorulan soru. Mantıklı da bir soru bir taraf bir yönü itibar. Ben çok mantıklı buldum. Soru şu. Şimdi madem dünyanın petrol rafinerisinin ya da günlük petrol üretiminin %20'si buradan geçiyorsa %80 orada durmaya devam ediyor. Yani bu biraz felaket senaryosu değilmişti. Bu kadar öleceğiz, bu kadar biteceğiz senin sorunla bağlantılı olduğu için. %20'si olmasın, geriye kalan %80 olmaya devam ediyor. Peki niye bu petrol fiyatı bu kadar yukarı gidiyor? Mantıklı mı bir %20 kesildi diye böyle olması? Şimdi orada tabii durum şu. Yani bir sürü mesele var orada. Bir, evet belki %20'si geçiyor olabilir ama İran dünyanın ikinci, üçüncü büyük petrol ithal eden ülkesi. Üçüncü yanlış bilmiyorsam tam sıralaması. Şimdi dolayısıyla İran'ın yataklarında çok büyük bir zarar var. Savaş bugün bitse de dünyanın üçüncü büyük petrol ithal eden ülkesinin bu kadar güçlü yataklarının zarar görmesi elbette ki arzı etkileyecek önemli bir gelişme olacak bir. İki, risk prim dediğimiz bir şey var. Yani bu savaş devam ettiği sürece petrol fiyatları üzerine risk primi geliyor. Bir de şu var. Savaş devam ettiği sürece bu savaş böyle kalmaz söyle. Ben de biraz böyle düşünüyorum. Yani bu ne savaş var ne barış. Ya bu bir şekilde anlaşılacak, kör topal bir ateşkes olacak, tamamıyla bitmese bile ya da daha sert bir çatışmaya dönüşecek. Piyasa biraz bu risk primini de işin içine dahil ediyor. Bu da var bence fiyatları yukarı çeken etmenlerden biri. Biri de şu. Yani işte İran'ın çok güçlü bir petrolünün azalmasının yine %20'lik etkiyi de buraya koyduğumuzda yani o %20'lik etki daha yukarıya çıkıyor İran'ın petrol yataklarını koyduğumuzda. Bir de şu var, petrol arzını arttırabilecek diğer yandan unsur çok az. Ya OPEC artı çok ciddi bir karar alacak, stratejiden vazgeçecek. Diyecek ki ben artık hani yüksek fiyat düşük kota yapmayacağım diyecek. Kolay görünmüyor. Amerika Rusya yaptırımlarını kaldırmayıp çok düşünmüyor. Oradan gelecek ciddi bir arz etkisi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğunda işin içinde risk birimidir, işte İran meselesidir, yatakların zarar gördüğü meselesi. Özellikle yatakların zarar görmesi meselesi çok önemli. Bakın dikkat edersen sen söyledin. Goldman Sachs'ın 4 tane analizi var. Ilımlı senaryo ortalama 80 dolar. Şu an baz senaryo ortalama 90 dolar. Olumsuz ve ağır senaryoya geçişte varsayımlara şunu ekliyor. Katılırım. Hürmüz Boğazı bugün açıldığında eski haline dönebilecek mi? Onu da fiyatlıyor piyasa. İşin içine katıyor. Bugün açtık diyelim. Eski kapasitesinde çalışamayabilir. Mesela olumsuz senaryoda diyor ki kapasitesinin %70 altında kalacak diyor. Günlük diyor 2,5 milyon varil azalma olacak bu nedenle. Sadece kapasitenin normale dönmemesi sebebiyle açıldığında. Ağır senaryoda da ciddi anlamda kayıplar var. Yani eski normuna dönemiyor. Bir de işin içine bunları koymak lazım. Yani bir de bu kısım var. Dolayısıyla Süheyla tüm bunları üst üste koyduğumda yani şu an senin de dediğin gibi baz senaryo 90 dolar. Yani ben şöyle bir kabaca bir hesaplama yaptığımda 87 dolar falan civar çıkıyor şu an. En iyi senaryoda ortalama 2026 ortalaması. Dolayısıyla George Yevon'un uyarısı burada önemli. Ben biraz önce ne dedim? Piyasa hala bas senaryoda iyimser. Orta riskli senaryoya geçtiğimiz anda o da nedir? Ortalama 100 dolar 120 dolar arası petrol. İşte o zaman gerek büyümeler gerek enflasyon sadece bu yıl için değil önümüzdeki yıla sarkan bir etkiyi görmeye başlayacağız. Ve belki de orada Merkez Bankası'nın bırakın faizi hiç indiremediği senaryo var. Şu an ılımlı senaryoda, bas senaryoda 90 dolarda 4. çeyrekte en erken faiz indirimi gelecek. Ama orta senaryoda faiz indirimi rafa kalktı ve hatta belki faiz artırımlarının masaya geldiği bir süreç olacak. Bu yılı kaybettiğimiz gibi önümüzdeki yılı kaybetme ihtimal var. Yani burada önemli olan şu, bu iş nereye evrilecek? Hürmüz ne kadar kapalı kalacak? Sahada sıcak çatışmaya dönecek mi? Birazcık daha böyle ortaya doğru gidişatta dediğim gibi çok daha farklı senaryoları konuşuruz.
0: Şimdi kaybetme kısmında dünyanın kaybedecek yeri kaldı mı? Yani enflasyon döngüsüne tekrar dönmüş olmak pandemi zamanı. Şimdi pandemi zamanı deyince de hatırlarsan Filiz hocam şöyle bir görüş de vardı. Ya dünya zaten krize girecekti. Evet. Zaten işte duranlaşıyordu her şey. Peki işte bir bahaneye ihtiyacı vardı. Tamam. İşte o bahanede pandemi oldu. Yani kendi kendini gerçekleştiren kehanete bir gerekçe bulmamız lazımdı. Biz de ona pandemi dedik. Ama dünya zaten bu hale gelecekti diye. Mesela kimdi o? Krugman. Açık büfe krizi diyordu ya buna. Biz açık büfe krizi
1: Evet.
0: bekliyor diyordu. Yani öngörüsü. Sadece şey değil efendim yani Krugman pandemiden sebep dedi değil. Onun beklentisi buydu. Bizi bir açık büfe krizi bekliyor. Bu krizin adı bu demişti. Şimdi burada da zaten biz üretim noktasında sıkıntıya giriyorduk. Tüm dünyadan bahsediyorum. Bir tek Çin. İşte efendim orada yancıları diyebilirsiniz ASEAN ülkeleri. Çin ASEAN ülkeleri asıl burada üretimi sırtlıyordu. Dünyanın geri kalanı istediği gibi üretemiyordu. Satamıyordu. Ve Çin'e bir dur demek gerekiyordu. Evet peki o yüzden bak böyle bir şeyde bunun bahanesi oldu. Yani petrol dediğiniz sadece yakıt değil aynı zamanda çok büyük bir ham madde. İşte o ham madde çıkarılmazsa üretim de olmaz. Bu da bunun bahanesi oldu gibi bir tabloda hepimiz birden elle gelen düğün bayram an hep beraber batıyoruz diyebilir miyiz sence?
1: Şimdi Süheyla ben pek o yani şöyle söyleyeyim konjonktür teorisyenleri var. İktisadın bir bakış açısından birisi bu. Tabi bu bizim bildiğimiz geleneksel konjonktür teorileri değil. Şöyle bakan ekonomilere bir grup var. Şimdi biz kabaca halk dilli kapitalist sistemdeyiz, serbest piyasa sistemindeyiz. Dolayısıyla bu serbest piyasa sisteminin gerçekliği şudur. Sistemin bazı noktalarında bir takım sıkıntılar olduğu için hani birileri çok kazanır, birileri az kazanır. Dolayısıyla sistem ciddi çatlaklar üretir ve aynı zamanda sistemin temeli sağlam olmadığı için bu sistemle yola devam ediyorsak serbest piyasa sistemi, liberal yaklaşım bu sistem belli sürelerde kriz doğurmaya gebe, kriz doğurmak zorunda olan bir sistemdir. Hatta ona bir zaman bile koyarlar. 7-8 senede bir ülkeler açısından, dünya açısından krizle karşılaşma olasılığı mümkündür derler. İşte Türkiye'de hatta derler 91 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi gibi böyle hani biraz tesadüfe de benzer bir dönem vardır. Onun için bundan kaçamazsınız. Bir yerde bu patlak verecek bir şey bahane olacak bakış açısı var. Ya şuna katılırım. Elbette sistemlerin özünde iyi, olumlu sonuçlar yaratırken bu serbest piyasa sisteminde de bence böyle en büyük bence handikapı ciddi gelir dağılımında adaleti bozan bir yapısı var. Bana kalırsa en büyük olumsuz etkisi budur ve bunu çözebilecek evet belki var hani daha sosyal devlet anlayışının sisteme empoze edildiği bir süreç belki daha fayda sağlayabilir ama en büyük handikapının bu olduğu kanaatindeyim. Hani oraya çok ciddi çözüm üretemiyor çünkü elde edeceği sonuçları yapabilmek için bu ayrışmayı yapıyor olması lazım. Şimdi onları söylediği şey bu. Bir şey bahane olacak. Fakat ben pek hani dediğim gibi pandeminin ortaya çıkış itibariyle bakarsak veya işte sonrasında bu krizin bir incelemek gerekir. Hani bu konuda bir incelemem olmadı açıkçası ama hani ben çok o tarafta değilim. Şuna katılırım. Sistemlerin eksiklikleri vardır ve bu eksiklikleri bir yerde patlak verir. Bir yerde kriz olarak, sorun olarak kendini gösterir. Ama özellikle de hani sırf bu krizi ortaya çıkarmak için birilerinin kasıtlı olarak pandemiyi yarattığı gibi bu tarz şeylere çok katılmıyorum açıkçası. Çünkü pandemi dediğin şey sistemin doğasından kaynaklanan bir şey değil. Yani tamamen bir mikrop çıkıyor ortaya. Yani ya da işte ne diyeyim, virüs çıkıyor. Bu virüs sağlık krizi.

0: ekonomik krize çeviriyor. Dediğim
1: Okey,
0: gibi.
1: yani bunu fırsat bilip kullandılar kısmını ben aslında sormuştum. Yoksa
0: Ha,
1: birileri
0: anladım.
1: gitti laboratuvarda üretti değil. Şimdi bu da bunun bahanesi. Yani aslında bu savaş tırmandırmayabilirdi, tırmanmayabilirdi, tırmandırılmayabilirdi. Fakat bunu bilerek işte tamam ya biz bunu bir akışına bırakalım. Bunun da akışa bırakmak ya efendim, yani kendi haline
0: Anladım.
1: bırakıyorsunuz, adı da onun
0: Anladım.
1: akışa bırakmak oluyor. Her dönem biz bir şeyleri berbat etmek için çok güzel çok havalı kelimeler bulabiliyoruz işte. Bakın destansı öfke operasyonunu bitirmiş Amerika. Burada da söylemeye çalıştım buydu. Yani ya işte
0: Anladım.
1: biz de bak bugün böyle işte görüştük, olmadık şeyler talep edersen, bu İran için de geçerli, yani İran'da sütten çıkmış ak kaşık değil. Olmadık şeyler talep edersen pek tabii orada karşılık görmeyecek. Ya da sen durduk yere sanki o kadar derdin yokmuş gibi, sanki borç tavanın almış başını gitmiyormuş gibi, sanki Fed'le bir kavga içerisinde değilmişsin gibi. Sırf dolaylı vergilerden kendi ekonomiyi toparlamaya çalışırken kalkıp kilometrelerce öteye özgürlük getireceğim petrolün üzerine ne kadar güzel dersen bir sonucu olacak bunun dünyanın geri kalanı için. Anlatmaya çalıştığım buydu Filiz
0: Tamam,
1: Hocam.
0: anladım Süheyla. Şimdi daha iyi anladım. Tabii ki kesinlikle katılırım. Yani eğer gerçekten amaç savaşı bitirmekse, bir sonuç elde etmekse tabii ki yapılacak iyi niyetle daha ciddi adımların olacağı kesin. Ona katılıyorum. Yani ben Amerika'nın da bu noktada belli şeyleri kullandığını, tek amacının işte İran'daki işte İran'ın nükleeri bitirmesi olduğu, bence bu çok geride kalan amaçlardan biri. Çok daha farklı amaçların masada olduğu kanaatindeyim. Evet, ona katılıyorum. O dediğin doğru. Ama hani dediğim gibi, yani bir incelemek gerekir. Şey kısmı için söylüyorum. Hani bunu sen öyle söyledin diye söylemedim. Böyle bakanlar var konuyla ilgili olarak. Onu anlatabilmek adına söyledim. Ona katılıyorum. Mesela bunlardan biri şu. Biraz önce izleyici söyledi. Acaba Trump manipülasyon mu yapıyor? Şuna inanan bir kesim çok. Sırf
1: Tabii.
0: manipülasyon, para kazanmak için Trump savaş çıkarıyor. Savaştan önce pozisyon alıyorlar. Haberi piyasaya vermeden önce pozisyonu kapatıyor. Buna inanan çok sayıda insan var Süheyla. Yani bu bile başlı başına senin söylediğin şeye bir gerekçe oluşturur bence.
1: Yani onun yüzünden biliyorsun Amerika'ya sat teması geldi oturdu. Kimin aklına
0: Evet.
1: gelecekti millet Amerika'yı satacak? Yani şu an o tema ne durumda? Ne kadar devam edecek? Neyse efendim çok konumuz var bizim. Bunlarla devam edeceğiz. Altın, gümüş, özellikle altın bugün biraz kıpırdandığı için altın ve gümüş. Bunlara bir bakar mısınız demişsiniz. Döndüğümüz gibi reklamlardan sonra ona bakalım. Arada konuşmayacağız. Ama arada neyle mini savaş veriyorsunuz bunu konuşuruz. Trump'ın mini savaşı üzerinden İran'la sizin neyle mini savaşınız var diye sormuştum. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Siyasi gelişmeleri altın nasıl bağladınız efendim? Bir de onu bir söyler derseniz içerideki gelişmeler, yani bizdeki durumla ne ilgisi, yani bizim kendi siyasi gelişmelerimizle altının arasındaki bağlantıyı nasıl kurduğunuzu bana bir anlatırsanız ben bunu Filiz hocama da sorarım, bizdeki bağlantılar ne kadar ilgisi var bunun diye. Volkan Bey demiş ki şehir içi taşıdığım yolcularımla mini bir savaş veriyorum demiş, birlikte mini bir savaş veriyoruz diyor. Nedeni de ücretsiz biniş hakkı olan insanların gereksizce aynı araca günde 10 kere binip işgal etmesi demiş. O da bundan şikayet etmiş. Herkes de yazıyor yavaştan mini savaşlarını. Biz onu arada konuşacağız. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için

0: expo.com.tr.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
7: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS ile gel.
5: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo.
9: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
10: Çok alakasız bir yerden SEC'ye geldik efendim biz buradan. Ha tamam, şeyden, Trump'a ceza kesilmesi kısmından. Şirketlere 6 aylık raporlama seçeneği sunacak bir teklif açıkladı. Biz de bunu konuşmaya başladık Filiz hocamızla arada. Bizde de aynı olsa mesela 3 aylık değil de 6 aylık olsa bunun ne gibi artıları olur, ne gibi eksileri olur, daha mı iyi olur, daha mı kötü olur, bunu konuşuyorduk. Buyursunlar Filiz hocam.
11: Tabii yani şöyle söyleyeyim, hani şu konjonktürde düşündüğüm zaman bir yön itibariyle çok iyi olmayabilir şirketler açısından. Çünkü bu bilançolar döneminde biraz daha tabii hassas çalışmanız gerekiyor. Elbette siz şirket olarak kendi bilançonuzu yönetim olarak yakından takip edersiniz ama gerek yatırımcı açısından gerek şirket açısından bu raporları açıklamak, düzenlemek çok daha disiplinli bir süreci getirdiği için bilançoların çok daha yakından takip edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Hatta şöyle diyelim ki bu birçok kurum için böyle. Diyelim ki ayda bir yaptığınız bir kontrol varsa bunu haftada bire çekmeniz lazım. Ya da çeyrekte bir yaptığınız kontrol, herhangi bir test varsa bunu aya çekmeniz lazım. Gidişatı görebilmek adına. Onun için böyle bir ortamda, içeride bu kadar işte belirsizliğin olduğu, dışarıda bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda erken uyarı sistemlerini daha frekans aralığını düşürtmeniz gereken bir dönem. O nedenle böylesi bir dönemde hani bu bilançoları 3'ten 6'ya çekmek bir yönü itibariyle şirketlerde bir gevşeme öyle veya böyle yaratabilir. Çok o açıdan sağlıklı olmayabilir diye düşünüyorum ben. Yani daha sağlıklı, konjonktürün daha normal gittiği bir dönemde belki daha uygun olabilir. Şirketler açısından baktığımda şirketlerde şu tarz bu konuyla ilgili yakınmalar görüyorum. Çok ciddi bir işlem maliyeti bu. Özellikle muhasebe anlamında, finansal yöneticiler açısından. Dolayısıyla belki o finansal yükten kurtulmuş olunabilir. Şöyle bir artısı daha olabilir. Dönem dönem bilançolarda yatırımcılar açısından, çünkü yatırımcılar bu bilançoları yakından takip ettiği için işte bir çeyrekte bir kötüleşme şirket adına farklı bir tablo ortaya koyar ama aslında bu sürdürülebilir, istikrarlı bir görüntü olmayabilir. O nedenle 6 ayda bir almak eğilimi daha iyi yakalamak adına faydalı olabilir yatırımcı için. Böyle bir artısı olabilir. Yani bir çeyrekte herhangi bir nedenle bir kötüleşmeyi işte kötü görüp şirketin satmak yerine 6 ayda bir görmek daha iyi bir eğilim yakalayabilir. Bence böyle bir artısı olabilir genel olarak.
10: Evet. Mr. May de seninle tam tersini düşünüyormuş. O da diyor ki aylık enflasyonumuz %4, bence aylık açıklamamız gerekiyor bizim demiş. Böyle bir ortamda biz yüz ne olur? Aylık açıklanıyor düşün ki. Ki maliyet, hani hesaplama falan Filiz hocamız zaten bahsetti. Görüşünü aktardı ama mesela Borsa İstanbul için bir şey değişir mi Filiz hocam?
11: Şöyle, ben aslında Murat Bey'le çok farklı düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Böyle bir ortamda sürenin uzatılması doğru olmaz. Onu söyledim. Daha frekans aralığını düşürmek gerekir dedim. Şirket bunu yapıyor tabii ama yatırımcının da bunu görmesi lazım. Bence en büyük artısı bu olur. Çünkü çok ciddi belirsizlik var. Onun için o belirsizlikleri daha iyi takip etmek için, yatırımcı için de şirket için de. O açıdan frekans aralığının düşürülmesi gerektiğini ben de düşünüyorum böyle bir ortamda. Valla şöyle söyle, bu çok sürdürülebilir bir şey olmaz. Analistler açısından da böyle, şirket açısından da böyle. O bilançoların açıklanmasını, çünkü ben şunu biliyorum, araştırma. En azından hemen bir aracı kurumda çalışan biri olarak söyleyeyim. Çok ciddi bir mesai gerektiriyor. O nedenle hani onların takibi, açıklanması, fiyatlamalar üzerine etkisi bence çok volatil olabilir diye düşünüyorum ben. Yani sanki şu an çeyreklik eğilimi de yakalamak adına çok daha iyi. Yani 6 aylık mı, çeyreklik mi, aylık mı dersin? Bence çeyreklik şu an daha uygun gibi görünüyor. Yani çok sağlıklı olmayabilir çok aylık. İşlem maliyetlerini de koyduğumuzda, yanlış bir sinyal üretme potansiyelini de ortaya koyduğumuzda çeyreklik sanki daha uygun gibi şu an.
10: Evet, biz şu an doğru bir şey yapıyoruz. Şaşmayalım. 6 aylık da bize
11: Evet.
10: uymaz, aylık da bize uymaz diyor.
11: Evet.
10: Peki Murat Bey demiş ki, Murat G. İran doları kullanamıyor. ABD de yuan kullanmasını istemiyor. Şimdi bu Hürmüz geçişlerini altına bağlasalar da biz ne kadar mutlu olsak, ne güzel olsak da olmaz mı demiş Murat G. Altın konuştum diye döndürüp dolaştırdınız, getirdiğiniz yerler. Peki şimdi altın fiyatında bir kıpırdanma var. Bunun devamı gelir mi? Önce seninle bunu konuşalım. Sonrasında işte bu zaman zaman geliyor biliyorsun işte. Madem dolarla olmayacak, işte petrol dolarla değil de altınla satılsın. İşte Hürmüz geçişleri petrolle şeyle dolarla değil de altınla yapılsın. Ara ara bunlar da akıllara geliyor biliyorsun. Yuan mı kullanılsın, altın mı kullanılsın, neye çıpalansın diye. Senden dinleyelim.
11: Tabii söyle hani bu özellikle İran bir ara dedi ki Hürmüz'den geçişleri yuanla yapacağım dedi. Hatta orada petro dolar sistemi yıkılıyor mu yıkılmıyor mu? Bu iş öyle kolay değil. Çünkü petrol tek İran satmıyor. OPEC ülkeleri var. OPEC ülkelerinin, başat ülkelerinin de Amerika ile ilişkilerin iyi olduğunu da biliyoruz. Yani o sistemin yıkılması petro doların öyle kolay olmayacak gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Kısa vadede bunu beklemem. Hani orta vadede de hani ömrünün çok kısaldığı, eskisinden bir miktar kısalsa da çok çok kısaldığı kanaatinde değilim. Bu tarz şeyler üretilebilir ama çok mümkün gibi görünmüyor. Şimdi gelelim şuna, altın meselesine. Altın gidiyor. Çünkü petrolle çok ciddi bir ters korelasyonu var Süheyla Savaş'ta. Petrol gerileyince altın gümüş tepki veriyor. Niye peki ters korelasyon var? Artık biliyoruz ama hani bilmeyenler için petrol yukarı giderse enflasyon yukarı gider. Enflasyon yukarı giderse faiz daha en azından artmıyor olsa bile daha uzun süre yukarıda kalır ki artabilir. İşte ECB artıracak, İngiltere artıracak, Japonya artıracak. Fed de belki artırmak zorunda kalacak. Üyeler çok şahin konuşuyor. Tamam şu an fiyatlamalarda yok ama farklı senaryoları görmeye başladığımızda orada da bir artışı görebiliriz. En azından indirim göremeyeceğimiz kesin. Ne bu sene ne de önümüzdeki sene piyasa hiç indirim beklemiyor Fed'den. Hatta İndirim olasılığı mı daha güçlü ay ay baktığında yoksa faiz artırma olasılığı mı daha güçlü, faiz artırma olasılığı daha güçlü gibi görünüyor. O nedenle de faiz altın en büyük ne diyelim rakibi olduğu için altın baskılıyor. Orada da hep şu soruyla karşılaşıyorum. Ya hocam Rusya-Ukrayna savaş değil miydi? O dönem petrol enflasyonu yukarı çıkarmıyor muydu? O dönem niye altın bu kadar rekor kırdı da şimdi kırmıyor şeklinde. Şimdi o dönemde o ortaya çıkan savaş çok ani bir şekilde ortaya çıktı. Bir kere bir şok etkisi yarattı Süheyla o dönemde. Ve o döneme baktığımızda dünyada enflasyon tam pandeminin sonuna denk geliyordu. Enflasyondaki bu kadar çok güçlü bir artış yoktu. Zaten şu an ülkeler başta Amerika olmak üzere enflasyonun kalıcı olduğu bir dönemde, bir türlü indiremedikleri bir dönemde birazcık daha sinire sinire geldiği için bunun etkisi artı enflasyonun sorun olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Bir de o dönemde yine o savaşı dikkate aldığımda o savaşın bu kadar kolay bitebileceği piyasa çok fiyatlamıyordu. Çok farklı noktalara evrilebilir. Rusya da dünyanın en büyük petrol ithal eden, satan ülkelerinden biri. İthal diyorum, ihraç eden ülkelerinden biri. Onun da etkisi var. Dolayısıyla oradaki şok etkisi, o savaşın daha uzun sürebilecek etkisi bence altın yukarı çıkardı. Burada biz hep ne dedik? Trump geri adım atar, tako gelir. Hep o tako zaten piyasayı daha böyle aşağıda tuttu. Aradaki şey bu. Bu savaş uzun sürmez, belirsizlik olmaz fiyatlaması da var burada. O nedenle Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında altın rekor kırarken şimdi kırmıyor. Bu tarz sorular da geliyor. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Onun için ters korelasyon var. Şimdi bu kalıcı olur mu? Bundan emin değilim Süheyla. Çıkıp şimdi Trump sinirlenebilir. Teslim demiş ki Trump gene başarısız oldu. Tako yaptı. Trump'ın kafası atarsa şimdi bu habere öyle dediğiniz gibi değil. Çıkıp bir şey yapar. Petrol tekrar çıkar 110 doların üzerine 120 dolarlara. Tekrar altın gümüş baskılanabilir. dikkatli olmak lazım böylesi bir ortamda. Temelin çok değiştiği, haber akışlarının çok değiştiği bir ortamdayız.

0: için yani bu savaş bitmeden, petrol fiyatlarında belirgin bir geri çekilme olmadan altında ve gümüşte çok belirgin bir hareketi ben bu noktada beklemiyorum. Ama gerçekten bir ateşkes olduğuna piyasa inanır. İki taraf anlaşır. Petrol fiyatlarında bir gerileme olursa hatta ben gümüşün altına göre daha sert tepki vereceğini ilk etapta düşünüyorum. GMS TR'nin ülke içinde gümüş fonlarının daha sert tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü gümüş
1: Seni
0: şuradan
1: sana bunu düşündüren ne? Yani
0: şu Süheyla, şimdi yakın vadedeki harekete bakarsak Nisan başında ateşkes haberleri geldiğinde gümüşte çok belirgin bir hareket gördük altına göre. Altın o hareketi ilk etapta yakalayamadı. Sebebi şu, evet faiz iniyor, ikisi de bundan nem alınıyor ama savaş bitiyorsa büyümeler daha az hasar alacak fiyatlamasıyla sanayi metali olduğu için gümüşe ekstradan bir alım geliyor. Bir de şu oluyor Süheyla, gümüş biraz gidiyor. Bakıyorum gümüş fonları gidiyor, GMS TR gidiyor içeride. Yatırımcının aklına şu geliyor. Ya yakın vadede gümüş çok gitmişti. Biraz orada psikoloji de işin içine giriyor. Bak bu sefer gene gümüş gidecek diye ben gidip yatırımcıların o dönemde GMS TR aldıklarını biliyorum söyle. Hatta bazı yatırımcılar terste bile kaldı bu nedenle. Yani ellerinde kaldı o GMS TR'ler. Ne zaman aldı yatırımcı? Hatırlarsan İran dedi ki ben Hürmüz Boğazı'nı açtım dedi bir cuma öğleden sonra. Ve
1: Evet.
0: gümüşte çok sert bir %6'lara 7'lere varan sert bir tepki gördük. İlk etapta ama sonra altın toparlar, gümüşü geçer. Onun için şimdi mesela bakıyorum 4652'de. Şimdi 4652 üzeri mesela kısa vadeli yatırımcı ne yapmalı? Bence dikkatli olmalı burada.
1: Bu arada
0: Son
1: sen
0: 15.
1: şimdi rakamlara geçeceksin Filiz hocam. Geçmeden ben şunu eklemiş olayım. Senin söylediklerine ek, altın bugün %2, gümüş %4 kadar gitti.
0: Evet.
1: Filiz hocamız da diyor ki yani sana GMSTR'nin daha çok gideceğini düşündüren nedir tam olarak diye sordum. O da dedi ki bak daha önce de İran'dan gelen açıklama bir günlüğüne işte ben açıyorum dediği anda bak ne oldu %7 fırladı gümüş bir anda. Bana düşündüren bu, aynı hareketi tekrarlayacağını düşünüyorum dedi Filiz hocamız. Aynı zamanda şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. İran'la nihai anlaşmaya çok yaklaştık dedi Trump. Bunun açıklamasının etkisini görüyoruz bu saatleri itibariyle. Yani Brent'teki düşüş, altındaki yükseliş, gümüşteki yükseliş, borsaların yükselmesi, bazılarının rekor kırmaya devam etmesi. Tüm bunlar bununla ilintili. Filiz hocamızın sözleri üzerinden. Fakat Filiz hoca diyor ki efendim, Trump bu. Başka bir şey söyler, başka bir şey yapar, hop tam tersine döner. Roller coaster, kendin söylüyorsun. Yani buna çok güvenme. Bu bugünkü kısa süreli. O yüzden altında bana yeni zirve soruyorsan kısa sürede değil işte böyle uzun vadeli süper döngünün bir parçası bir altın yükselişi soruyorsa onu unut diyor. Yani 2 gün sonra başka bir şey olabilir. Ben sana saatlik hesap yapmaya, günlük hesap yapmaya devam ediyorum diyor Filiz hocam. Doğru muyum hocam? Bunu mu
0: Evet,
1: söyledim?
0: kesinlikle,
1: Tamam.
0: kesinlikle Süheyla,
1: Peki o
0: kesinlikle.
1: zaman böldüğüm yerden herkesin hazır olduğu kağıt kalemini hazır etti ya da arkadaşına not al not al dediği yere geldik şimdi. Altınla ilgili hangi seviyeleri bekliyorsun? Önce 10 sonrasında gram altın konuşacağız. Kaç saatlik seviyelerle al satlık reklam? Aa valla şey yapacak. Çok çok azmış. Ay nasıl da şey yaptı. Aa reklam şimdi. Valla bilerek yapmadım gerçekten. Tamam, bilinçaltım bilerek yapmış olabilir. Reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüz gibi altını konuşacağız. Söz veriyorum size, arada altını konuşmayacağım. Yani başka şeylerini konuşabiliriz de seviyeleri konuşmayacağız. Twitter'da Süheyla Yeyse, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz'a gidiyoruz. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Radyoda reklamlar.
2: İyi dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
8: Sabah öğle akşam SOA.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: altın seviyeleriyle döndü efendim Filiz hocamız.
1: Evet, şimdi en son baktığımda 4653 dolardı. Şimdi çok kritik bir destekte şu an. Kısa vadeli ve uzun vadeli ikiye ayırarak seviye vereceğim. Bana diyor ki yani 4652 üzerinde hacimli bir kırılım gelirse 15 dakikalık, o zaman belki kısa vadeli bir momentum trade'i deneyebilir. Ama tabii burada çok agresif trader'ın agresif davranması lazım. Ama yine de bana diyor ki ya bak bu 4653, 4652 bu bölgeler çok güçlü dirençler. Onun yerine hani şöyle bir 4600'e doğru geri çekilme olur. Burada böyle bir aşağı gelmezse oradan almak kısa vadede long yani yükselmeye oynama adına alınan pozisyonda çok daha mantıklı olabilir diyor. Ama eğer 4614 dolar arasında bir kapanış geliyorsa diyor bu biraz 4590'a ilk etapta, sonrasında da 4560'a doğru geri çekilme yaratabilir. Ya öyle kritik yerdeyiz ki hani bu bölgeden altın yükseliyor diye kısa vadede pozisyona girmek tehlikeli olabilir. Ama illa gireceksiniz. Riskiniz yüksekse 4652 üzerine hacimli bir kırılım geliyorsa gün içinde orada tutunuyorsa o zaman açabilirsiniz. Çünkü yani RSI'nin çok yüksek olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bir boğa tuzağı riski olabilir. Ani bir kar realizasyonu da gelebilir. Dikkatli olarak pozisyon açsın. Bence kısa vadede. Uzun vadede yön belli. Strateji değişmedi. Panik satışları düşüşlerde yapmıyoruz. Sakin kalmaya devam ediyoruz. Ekleme yapma, kademeli giriş. Tek seferde girmeden kademeli girmeye devam ediyoruz. Mesela nereler olabilir uygun yerler? Riski yüksekler için 4590'lar geri çekilme bir kademe alım yeri olabilir. Yani kabaca bana diyor ki hareket 4590-4605 dolar arası bir kademe alım yeridir. Bir miktar daha arkada 4540-4560 bölgesi yine uzun vadeli için, çünkü bu buralarda da tutunduğunu görüyoruz. Ve hatta şimdi Süheyla geçen hafta Fed vardı. Çok kötü haberlerde altının gördüğü en düşük seviye 4501 dolar oldu. Buranın altına inmedi. Yani 4500 dolar çok güçlü. Kısa vadede destek olarak çalışıyor. Eğer olur da buranın altına doğru gelirsek zaten bir sonraki önemli desteğimiz 4400 dolar. Daha böyle orta vadede önemli bir destek burası. O zaman mesela 4400-4450 arası bir kademe veya 4450-4480'den en iyi aslında şu an orta vadeli baktığım zaman en iyi alım yeri görebileceğimiz hani çok güçlü olasılık olmasa da yer 4450-4480 dolar arası buralara kadar geri çekilmede. O zaman şimdi şunu bilmiyorum ben. Şimdi 4000 mesela 3 tane kademe verdim. 4590, 4605, 1. İşte 4540, 4560 ve 4450, 4480. Yani kabaca 4500'ün altı. O zaman ne yapacağız? Yani bir kademe o zaman 4600'ün altında bir kademe. 4500'ün altında 4450'ye kadar bir kademe. Ama artık 4450'nin altına iniyorsa bir görelim hareketi. Dip nerede oluşuyor? Acele etmeyelim. Ondan sonra alım
0: Kaç
1: yapalım. Çok
0: saat
1: daha
0: bekliyorum?
1: mantıklı.

0: Diyelim.
1: Söyle, orada kapanışlara bakmak lazım. Yani bence bir gün,
0: Kapanışı
1: iki
0: görsün.
1: gün kapanışı bir görmek, hani en düşük riski olanlar için 2 günlük kapanışı görmek bence daha uygun olabilir böyle bir ortamda.
0: Evet. Peki. Gümüş için bize ne söyleyecek? Gram altına geçelim. Gram altın kısmına.
1: Tabii şimdi Süheyla, oraya da bakacağım. 6.765. Şimdi bir saniye. Şimdi Süheyla, orada da yani benim görebildiğim kabaca 6.685. 6.685'in altında düzeltmelerin bir miktar daha hızlı olduğu bir süreç olabilir gram altın tarafında. Onun için 6.685'in üstünde kaldığı sürece burada kısa vadeler için söylüyorum bunu özellikle. Burada bir long denemesi yapılabilir. Mesela bana diyor ki, yine gram altın tarafına baktığımda 6.760. Şu an mesela o direncin üstündeyiz. 6.760 üzerinde bir long denemesi yapılabilir ama yine burada dikkatli olmak lazım. Çünkü bu 6.760 önemli bir direnç gibi görünüyor. Buranın üzerinde kaldığından emin olmamız lazım gün içerisinde. Belki o zaman bir hareket yapabilirsiniz. Veya tıpkı ons altında olduğu gibi geri çekilmesini bekledikten sonra kısa vadeli trader'ın alım yapması daha uygun olabilir. O zaman geri çekilmeleri nereye kadar tahammülüm olacak? 6.685 TL. 6.685 TL'ye kadar geri çekilmelerde yine kademeli alım yapmak kısa vadeli için çok daha uygun gibi görünüyor gene itibariyle. Burada uzun vadelinin ne yapması lazım? Kademeli biriktirmeye devam etmesi lazım. Burada da benim uzun vadede, yani genel olarak tahammül edebileceğim sınır 6.500 TL'dir. 6.500-6.600 arasında bir ya da iki kademe. Ki ben bir kademeyi öneririm burada. Bir kademe alımı öneririm. 6.600-6.700 arası kabaca burada yine bir diğer kademeyi önerebilirim. Yani bir diğer olabilecek kademe. Ama eğer 6.500'ün altına iniyorsa, biraz önce söylediğim gibi, burada bir miktar daha düşüşler nereye kadar gidebilir? Onu gördükten sonra alım yapmak çok daha uygun olabilir. Yani strateji aynı. Onsta da gramda da bak altın gümüş gidiyor diyerek çok hızlı hareket etmeden söylediğim seviyelerin üzerine kaldığında kademeli bir şekilde kısa vadeli alım yapsın. Uzun vadeli de mesela uzun vadeli burada ne zaman alım yapabilir? Trendin başladığından ons tarafında emin olabiliriz mesela. Burada bana diyor ki hareket 4.800 dolar üzerinde. Biraz daha hareketin belirgin, yani oradan biraz daha uzağız. O zaman belki uzun vadeli trendin döndüğünden bu noktada emin olabilir mesela. Onun için hani şu anki strateji ağırlıklı geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanmak çok daha iyi. Daha trendin dönme meselesine var gibi görünüyor.
0: Peki, trendin daha dönmesine var diyorsun. O zaman gel gümüş tarafına da geçelim. Bir kere daha söyleyeyim efendim. Altın %2 giderken gümüş %4 gidiyor bugün. Buna benzer hareketi İran ben tam Hürmüz'ü açıyorum dediğinde de yapmıştı Süheyla. %7'lerde gitmişti. Dolayısıyla altın gider ama bu süreçte gümüşün daha çok gideceğini düşünüyorum. Altının gittiği bir ortamda en azından savaş sürecinde bu geçerli dedi Filiz hocamız. Gümüş dönemi bekliyorsun.
1: Söyle, gümüş de çok önemli direncine gelmiş. Yani 75.8, ben en son baktığımda 75.8 üzeri hacimli bir kır. Bakın hepsinde aynı. Karar noktasında, altında, gümüşte de karar noktası var. Ya kırıp bunun üzerine, haber akışı bunu biraz belirleyecek. Emin olamıyor piyasa. Emin olamadığı için belli dirençlerde kalıyor. 75.8 üzeri kısa vadeli gümüş al satçılar için söylüyorum. 75.8 üzeri güçlü bir kırılım görüyorsa, hacimli bir kırılım görüyorsa, o zaman belki burada bir long denemesi yapılabilir. Ama gene aynı şeyi söyleyeceğim. Hani burada ben 75.8'i geçti, işte 76'ya geldi. Boğa tuzağı riski olabilir. Daha sağlıklı hareket ne dersen, bir miktar geri çekilip kısa vadede geri çekilmede almak. Mesela neresi olabilir? 74.5-74.8 bandı. Buraya geri çekilmelerde ve buranın altına inmediğinde buradan bir kademe almak kısa vadeli için çok daha önemli. O nedenle yani kısa vadede altın, gümüş yatırımcısının bence birinci şeyi hemen çok güçlü gidiyor diyerek harekete girmek değil, pozisyonu koruyup geri çekilme oluyorsa, tabii haber akışlarını da burada takip etmeniz
0: Tabii.
1: lazım. Nereye evrildiğini de görüyor olmanız lazım. Daha mantıklı gibi görünüyor. Şeye baktığımda uzun vadeli yatırımcı yine altındaki strateji, kademeli alım yapacağız. Geri çekilmeler de ekleyeceğiz
0: Evet.
1: ve şunu da söyleyeyim yalnız. Özellikle bu gümüş tarafında çok kaldıraç kullanılıyor. Kaldıraç kaçınmakta böyle bir sürede fayda var diye düşünüyorum.

0: En iyi alım bölgesi neresi istersen söyle. Bana diyor ki yani kabaca 70 dolar üstü, 70 dolarlara doğru geri çekilme. Çünkü geçen haftada nasıl ki 4500'ün üzerinde tutundu ons, 70 doların üzerinde tutundu. 70 dolarlara kadar geldi. Fed akşamı da geldi gümüş. Şahin Fed'le birlikte ama oranın altını kırmadı. 70-72 arası şu anki trende baktığımda en iyi alım bölgesi gibi görünüyor. Bir sonraki alım bölgesi 72-74 arası söyle. İkinci kademe uzun vadeliler için alım bölgesi. Ha ne olur 70 doların altına geliyorsa hemen hızlı hareket etmem. Dibi görürüm. Neresinin dip olduğundan emin olurum. Ondan sonra alırım. O nedenle hemen 70'in altına indiğinde 68-70 arasında alın demiyorum. Düşüş daha baskılanabilir. Bir görmemiz lazım nereye gidiyor hareket. Ondan sonra daha emin olduktan sonra temel teknik alım yapmak önemli. Ve tabii ki 72-74 arası bir diğer önemli alım bölgesi olarak görülüyor. Yani şu an bana 70 dolar üzerinde kaldığı sürece 70-72, 73-74 iki kademe veya 70-74 arası bir kademe alım yapabilirsiniz.
1: Evet. Peki şimdi bir de senden sepet rica etmişlerdi. O tarafa da yanıtlamanı rica edeyim. Bir yıllık ama. Ya bilmiyorum bir yıllık sepet ne kadar
0: Evet.
1: mantıklı. Yani bir sepet kaç vadeli yapılmalı belki onu da söylemek istersin Filiz Hocam. Böyle bir sepet yapıyorsan eğer vadesi ne kadar olmalı aslında ya da ne olursa olsun ben alacağım ve unutacağım diyor belli ki burada izleyicimiz. Nasıl bir sepet yaparsın alacağım ve unutacağım diyene.
0: Söyle şöyle yani bu ortam öyle alacağım unutacağım ortamı değil. Alırsın unutursun ama çok ciddi en azından belki zarar etmesen de ciddi kazançlı kaybedersin. Çünkü sürekli haber akışının değiştiği, varlık fiyatlarının çok mesela şöyle örnek vereyim.

0: 120 dolarlara gitti. O zaman sert satış yer borsalar. O zaman yani oturup ben tekrar borsada kalmak yerine pozisyon azaltmayı tercih edebilirim. Onun için böyle bir ortamda çok sağlıklı olmaz. Proaktif, reaktif olmanız lazım. Yani özellikle proaktif olmakta fayda var. Yani önden ona göre haber akışlarını yakından takip ederek pozisyon azaltmak ya da pozisyon artırmak önemli olabilir. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi baktım ki inşallah olmaz tabii. Yani önce insanlık için de diyelim ki çok kötüye gitti. Petrol yukarı gidiyor. Neden petrol fonu almayayım ki o zaman? Yani niye hisse fonunu satıp da petrol fonu almayayım? Ya da baktım elimde petrol fonum var. İyi de kazandım. Kazandırıyor gibi bir miktar tutuyorum. Ama baktım ateşkes geldi. Niye o petrol fonunu tutayım? Niye gidip bir borsada bir HSYF, stopaja da dahil olmayan almayayım ki? Yani ona göre çok böyle bir ortamda hızlı hareket etmeniz lazım. Piyasaya göre pozisyon azaltıp pozisyon artırmanız lazım. Peki şöyle bir ortamda ne olmalı? Yani şunu anladık. Yani faizler daha uzun süre daha yüksek bizimle olacak. 28 olan faizi 35'e çektim şu an mesela Türkiye'de yıl sonu. Dolayısıyla TL varlıkların cazibesinin arttığı bir ortamdayız. Riskli olmamasının da getirdiği etkiyle. Düşük risklerde bence %50'lere kadar özellikle işte vadeli mevduattır, para piyasası mesela para piyasası fonlarında %4,5 aylık tabii stopaj dahil bunu söylüyorum. %4,5 getiren fonlar var Süheyla. Dolayısıyla para piyasası fonları hala bence bu anlamda cazip. Mesela düşük risklerde %50'ler, daha orta risklerde %40'lar, daha düşük riskler, şey yüksek risklerde pardon 25-30'lara kadar bence hala sepette para piyasası fonları veya vadeli mevduata yer vermek gerekir. Şey tarafı, borçlanma araçları tarafı bir miktar tabii eskiye göre cazibesi azalıyor oranın. Çünkü faizler daha yüksek. Eğer faiz indirim sürecinde olsaydık orayı daha şiddetli bir şekilde önerecektim ki öneriyorduk da zaten savaştan önce. Hatta bu Ocak ayı enflasyonu görmeden önce faiz indirim sürecine göre orada pozisyon artırmalıdır dedik ama orada biraz daha beklentimizin altında bir süreç olacak borçlanma araçları tarafında. O nedenle bence %50, hatta şunu da söyleyeyim yani çok düşük risklerde %60'lara kadar bile hala bence TL varlıkta para piyasası fonuna yer var diye düşünüyorum. Şimdi peki borsa ne kadar olmalı? Bence düşük risklerde 25-30'a kadar bence borsada yer var. 20 de olabilir, 20-30 arası. Orta risklerde 40'lara kadar bence borsa ağırlığı çıkabilir bu noktada. Tabii yüksek risklerde de %50 ve hatta çok yüksek risklerde de 70'lere kadar çıkabilir. Tabii bu savaşın gidişatına göre değişecek diye düşünüyorum ben bu noktada. Kıymetli maden tarafı, yani ben şu an portföylerde maksimum %20'ler kadar olması kanaatindeyim. Düşük risklerde, daha orta risklerde 10-15 arası, daha düşük risk, yüksek risklerde de %5 ile 10 arası bir oranın uygun olabileceği kanaatindeyim. Ha, ne oldu? Mesela diyelim ki baktım savaş daha hararetleniyor. O zaman mesela şunu yaparım ve borsalar satış yemeye başladı. O zaman borsa ağırlığımı azaltıp daha TL varlık tarafına kayabilirim. Veya mesela ya da tam tersi oldu. Savaş bitti. Borsada elbette ki eski seviyeleri göremeyeceğiz savaş öncesi. Çünkü faiz daha yukarıda kalacak ama borsada mesela yatırım fonları bence bu anlamda çok mantıklı. Yani hiç borsayla alakası olmayanların bence yatırım fonları tarafında. Çünkü çok iyi getiren gerçekten fonlar var. O tarafta pozisyon almaları uygun olabilir. Şimdilik genel dağılım bu yönde Süheyla.
1: Peki, genel dağılım bu dedin. Süremizin sonuna geldik ama gel seninle enflasyon kısmına da bir bakalım. Bunun için Filiz hocamızla ayrılırız efendim birazdan ama bu konuyu konuşmaya başlayalım. Muhtemelen yayınımıza bitmiş olacak. O sırada biz sadece sosyal medyada yayınımıza devam edebileceğiz. Raporlar farklı farklı gelmeye başladı biliyorsun. Enflasyon yükü üzerinden Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğiyle ilgili önünde rezervlerin ne kadar baskı kaldırabileceğine dair bir test olduğu ve diğer testin de yerli yatırımcının özellikle TL'ye ne kadar teveccüh etmeye devam edeceği, bunun test edileceği, buna bakılacağı ile ilgili raporlar var biliyorsun. Şimdi bu şekilde devam ederse herkesten 3 aşağı 5 yukarı aynı söylem geliyor. Herkes birbirini uyarıyor. Mesela işte Uluslararası Enerji Ajansı Avrupa'yı uyarmıştı. Şu an biz bunu Asya'da hissediyoruz ama Avrupa'da hissetmeye başladığımızda çok büyük sıkıntı olacak demişti. Lagarde daha yeni açıklama yaptı 2-3 yani hafta sonra. Enerjiyle ilgili sıkıntının bakın dönüşü olmaz dedi. Georgieva'nın yine ona keza böyle açıklamaları var. Yani biz bir şekilde belli ki dışarıdan bir enflasyonu ithal

0: Edeceğiz Filiz Hocam. Kendi enflasyonumuzu da düşünecek olursak eğer, sen ayın 14'ünde nasıl bir enflasyon raporunda revize görmeyi beklersin? Ne görürsen için bu konuda rahatlar. Majör bir değişiklik yapması Merkez Bankası'nın kendi politikası içerisinde ya da işte tüm bu program içerisinde para politikasında majör bir değişiklik bekler misin? Yoksa hafif nüanslarla gidecek böyle fine tuning dedikleri ecnebilerin ince ayarlarla mı gidecek sence? Gidecekse eğer bu ince ayarlar ne olabilir? Sorun buydu efendim. Dinlemek istiyorum, merak ediyorum Filiz Hoca'nın görüşünü diyenler Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Sizi buraya bekleriz. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Verimli bir gün olsun, neşeli bir gün olsun, güneşli bir gün olsun inşallah sizler için. 11.30'da görüşünceye dek hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
6: Kale, ele, güvenli, kale, gibi güvenli.
7: Kale kilit.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
12: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebir ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: avantajı sağlayın.
1: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi finansal danışman sevgili Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Ali, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl, günaydın.
1: Şimdi aslında savaşın akışı ile ilgili birçok haber akışı var. Bundan sonra ne olabileceğine dair işte karşılıklı birbirini kolaçan etme. İşte ben onun hızlı botlarını vurdum, o benim bir tane tankerimi vurdu, işte Fujairah'ı vurdu. Diğer taraftan işte biraz böyle diğer rafineriler acaba tehdit altında mı falan tartışması derken bunların hepsinin müzakerelerde el yükseltmek üzere olduğu konusunda biraz daha fazla meyil olduğundan bahsetmiştik. Nitekim bugün dönüp baktığımız zaman işte Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki Rubio bu operasyon sona erdi. Epic Fury dedikleri, bu destansı öfke diye çevirebileceğimiz belki bu operasyon sona erdi. Diğer tarafıyla dönüp bakarsak yine Trump'ın açıklamalarına diyor ki askeri varlığımız orada kalmaya devam edecek ama oradan çıkmak isteyen tarafsız gemilere eskort etme niyetimiz vardı. İran buna tepki gösteriyordu, benim karasularımda sen hakimiyeti bu şekilde alamazsın diye. Dolayısıyla biz şimdilik bunu durduruyoruz diyor Donald Trump da yazdığı mesajla. Dolayısıyla hani aslında abluka kalıyor ama yani abluka durduğu yerde duruyor ama o eskort işi şu an itibariyle çalışmayacak gibi görünüyor. Ablukanın da kaldırılması için kalıcı bir anlaşmanın şart olduğu konusunda hemen hemen herkes biraz daha fazla mesaj duyacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. İşin bir bacağı burası ama yumuşama sinyalinin ve geri adım sinyalinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmış olması bugün piyasalarda risk iştahını yükseltiyor. Çin'e baktığımız zaman %1.2 Şanghay Kompozit Endeksi yukarıda, 1.7 Shenzhen yukarıda. Diğer taraftan yine Hong Kong'da işlem gören Çinli hisseler %0.6 kadar yukarıda. Ama Kospi mesela, Güney Kore Endeksi coşuyor. Diğer taraftan baktığımızda yine benzer şekilde petrol fiyatlarında 108 dolara doğru geldiğini görüyoruz Brent'in. Beraberinde işte Amerikan tipi ham petrol gene 100 dolar sınırına doğru geliyor. Altın bir 90 dolar kadar yukarı atmış durumda, 4652 dolar görüyorum ben sabah işlemlerinde. %3,5 gümüş yukarıda, bildiğimiz ezber devam ediyor ve euro dolar çaprazı da yeniden 1.17-30'lara doğru gelmiş oldu. Şimdi tabii bir yandan bunları takip ederken bir taraftan da piyasa sanki savaş ve savaşa benzer riskleri bir kenara koymuş. Gelen iyimser bilançolarla teknoloji hisseleri üzerinden potansiyel toparlamayı biraz daha fazla ön plana çıkarmış bir izlenim uyandırıyordu bir hafta 10 günden bu yana. Aslında ateşkesin başından bu yana da diyebiliriz ama hani bir hafta 10 gündür daha da belirginleşti bilançolarla beraber. Bugün hani özellikle çip üreticilerinden tut yapay zeka üreticilerine kadar hemen hemen her yerde çok ciddi fiyatlamalar görmeye devam ediyoruz. Rekor kapanışlar S&P 500 endeksinde, işte Hong Kong'dan bahsediyoruz, Güney Kore'den bahsediyoruz, Çinli şirketlerin oradaki özellikle yapay zeka şirketlerinin çok ciddi fonlama potansiyelinden bahsediyoruz. Orası bambaşka bir yere, farklı bir değerlemeye doğru gitmiş gibi görünüyor. Bir yandan çok yüksek CapEx tarafı var. Yani ciddi bir sermaye harcaması oluyor. Mesela Anthropic, Google'la birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 200 milyar dolarlık harcama yapacağını söylüyor. Bunlar önümüzdeki süreç açısından sürekli bu yapılacak yapay zeka için veri merkezi harcamalarının artış öngörüleriyle gidiyor. 1.2 trilyon dolara çıktı mesela gelecek sene için yapılması düşünülen buradaki yatırım tutarı. Bunlar bayağı ciddi bir sürece doğru ilerliyor. Burası dışarısı. İçeride de yüksek gelen enflasyon verisi, bunun yarattığı bir sarsıntı var ister istemez. Dün de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklamalar var. Biraz belki onların üzerinden de geçmek gerekebilir. Goldman Sachs'ın beklentilerini biraz daha farklılaştırdığını anlıyoruz mesela Türkiye ekonomisine ilişkin. Hemen hemen bütün bankalar aracı kurumlar gelen Nisan enflasyonu sonrasında biraz daha yıl sonunu 30'larda bekler noktaya doğru evrildiler. Goldman Sachs da diyor ki biz yılın 4. çeyreğine kadar Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz hamlesi gelmeyeceğini öngörüyoruz. geldikten sonra da yılı %34'ler civarında kapatabilir faizde diyor. Dolayısıyla en fazla politika faizi üzerinden 3 puan, şu anki cari faiz, iş gören faiz diyorsun ya, onun üzerinden kabaca ve 6 puan kadar iş alan açılabilir gibi bir görüşleri var. Ama biraz bunların üzerine değerlendirme yapabiliriz. Bu arada Goldman mesela yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmemiş. %26 diyor hala. Ona revizyon belki bir sonraki enflasyon rakamının ardından gelirse gelir. Ama sonuçta hakikaten önümüzdeki süreç açısından hem dünyada belirsizliğin bol olduğu hem de bize tezahürünün çokça tartışıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce dönüp şimdi en başa, savaşın bitiş açıklaması zaten uzadıkça bütün anketlerde dayak yiyen Trump yönetiminin bir geri adımı mı? İstediğinin ne olduğunu bilmediğimiz için ne zaman biteceğini de bilmiyoruz diyorduk. Şimdi bundan sonra neyi aldı, neyi alamadığı tartışması başlayacaktır muhtemelen. Ama savaş bitiyorsa o zaman hayatın normalleşmesi için uygun ortam ne zaman başlayabilir? Önce belki onu konuşmak lazım.
2: Şimdi resme baktığımda ateşkes Lübnan'da bozuldu. Bak yani çünkü İran'ın önemli ön koşullarından bir tanesi Lübnan'da da ateşkes. Teorik olarak bir ateşkes var ama şey devam ediyor.
1: İsrail... Ama orada daha sonra da başka bir operasyonda daha devam etmedi yani. Hani ilk gün bozuldu da ondan sonra tekrar onun çok da devamı gelmedi. Küçük küçük birkaç çatışma duyduk o kadar.
2: Devlet olarak belki çatışmıyor olabilirler ama Hizbullah tarafı veya Filistin'de de keza İsrail'in ben yani Haretsi başlıklarıyla en azından okuyorum ve her seferinde oradaki şey yani kaynama devam ediyor. Biz böyle bir yatışma durumu yok. İran tarafına veya Amerika, İran, İsrail tarafına ben ona Hürmüz Savaşı demeye başladım. Çünkü daha kolay oluyor bu Hürmüz Savaşı demek. Üç tarafı birden saymaya çalışmak daha zor. Ama bu Hürmüz Savaşı'nda benim gördüğüm kadarıyla Amerika'nın 4-6 haftası çoktan bitti. Hani benim 3 aya kaldı 3 hafta. Yani bu 3 haftanın içinde ben geçtiğimiz 2 hafta, bu haftayı saymıyorum, ondan önceki 2 hafta hayli iyimserdim aslında. Bir an evvel bu işi bitirirler. Çünkü 100 dolarlık petrole veya 100 doların üzerindeki petrole ne üretici tarafı ne tüketici tarafı dayanabilir durumda değil. Çünkü 2026'nın bütçeleri, hesapların tamamı neredeyse 60 dolarlı rakamlara göre yapılmıştı. Yukarıda olanın

0: yukarıdaki petrol fiyatının kazananı kim diye baktığımızda teknik olarak Amerikalı Kayaç petrolü üreticileri, evet onlar kazanıyor fakat Amerikan hane halkı kaybediyor. Diğer taraftan işte Rusya ve İran serbest stoklarını veya denizlerdeki stoklarını satabildiler. Fakat her ikisi de şu anda boru hattı dışında denizlerden yeni petrol satamıyorlar. Yani Rusya halen daha deniz üzerinden transfer edilenlerdeki o yaptırımlar, $60 yaptırımı devam ediyor. Diğer taraftan İran dışarı çıkamıyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yani satıcı tarafında bir tek yarayan ülke var. Hep söylüyorum, Norveç. Yani herhalde bu işin en kaymağını yiyen Norveç oldu. Çünkü son 3 yılda çok ciddi yatırımlar yapmışlardı. Onlar yenileme, hatta yeni sahalar buldular. Onları geliştirdiler falan. Her sene 20-25 milyar dolarlık yatırımın şimdi yani bu savaştan dolayı en fazla karşılığını alan herhalde Norveç olacak gibi görünüyor. Ve savaşın sonu ne olur konusunda ta en başından beri her iki tarafta kazandım diyecek. Ama gerçek bir kazananı olmayacak diye bir varsayımım vardı. Büyük ihtimalle İran bu kadar direndiği için sonunda belli bir takım şeyleri koparmayı başaracak. Aksi takdirde bunun sürmesi, dediğin gibi, Trump'ın popülaritesi hakikaten dibi vurmuş durumda. Artık Kasım'da seçimler var. Şimdi o zamana yüksek petrol fiyatlarıyla gitmek Trump'ın hiçbir zaman istemeyeceği bir şey olsa gerek. Beraberinde hani ilk geldiğinde her yeri deleceğiz, petrolü çıkarabildiğimiz kadar çıkaracağız diyen Trump buna rağmen, ya ki arttırdılar üretimlerini Trump geldiğinden beri, Amerika arttırdı. Buna rağmen petrol fiyatları çok yukarıda. Yani $100 seviyeleri Amerika için hakikaten yüksek. Şimdi bunu aşağı çekmenin yolu mutlaka bir yerde karşı tarafların her ikisi de, özellikle İran'ın nükleerde, Amerika'nın da İran'ın yaptırımları konusunda önemli tavizler vermeleri gerekiyor. Ben halen de çok naif bir umut taşıyorum ve buradaki Hürmüz Savaşı'nın, hani Hürmüz Boğazı için bir tür Montre tarzı bir yapı, belli bir kontrol mekanizmasıyla orada herkesin, en azından İran'ın, belki de Umman'ın istedikleri zaman orayı kontrol edemedikleri ve bu kontrol için belli koşulların olduğu.
1: Sen İran olsan bunu kabul eder misin, herhangi bir anlaşma?
0: Karşında ne aldığıma bağlı.
1: Ne alabilirsin ki yani?
0: Yaptırımları alırım. Savaş yani tezminatı alırım. Tamam? Çok basit. Ve tekrar dünyaya entegre olurum ve Çin'le işbirliğime engel olmazsan ben bunlara okey diyebilirim. Ne yapacağım ben Boğaz'ı? Hayır. Kontrol etsem ne olur, etmesem ne olur, bunları alamazsam.
1: Ne yaptığını gördün işte Boğaz. Yani sonuçta şöyle düşün. Hani Boğaz dediğin bir ülkenin egemenlik hakkı açısından çok belirleyici ve önemli bir şey ya.
0: Çanakkale ve İstanbul
1: işte
0: bizim için çok
1: diyorum.
0: Kritik.
1: İşte o yüzden diyorum, yani şimdi bizim için İstanbul, Çanakkale, Boğaz neyse İran için.
0: Ama Montre'de
1: bir egemenlik.
0: Tamam, Montre'de bir egemenliğimizi ihlal eden bir durum yok.
1: Biz geçiş alanına onay vermişiz. Yani
0: tamam.
1: Askeri gemilerde, askeri geçişte bizim
0: benzer
1: hakkımız var.
0: Benzer bir durumu orada da yaparlar.
1: Yok diye.
0: Ha, benzer bir durum. Orada yaparsın, Amerika'da gelemez.
1: Ama işte o senin kullanabildiğim çok büyük bir koz ve onu gördün ya.
0: Yani evet, ben ama karşılığında ne aldım olmalı dedim ya.
1: Yani savaş tazminatı için yani onca senedir sende olan bir boğazda serbest geçiş imkanı vermek.
0: Serbest demedim. Belli kontroller altında dedim. Yani mesela bizim Montreux'un en büyük esprisi askeri gemilerin burayı kullanamaması. Veya Karadeniz'e geçtiklerinde misafir olarak gidiyorlar, iki haftadan sonra geri dönüyorlar. Benzer bir durumu yapabilirsin. Ya ama bunu çözmediğin takdirde, bu kozu vermediğin takdirde ne elde etmeyi bekliyorsun? Şu anda İran'ın altyapısıyla ilgili halen daha çok ciddi sorunlar var. Evet, elektrikleri verdiler. Bir haber okudum, bilmiyorum nerede okuduğumu hatırlamıyorum, kaynak veremiyorum ama İran'daki elektrik kesintilerine buldukları çözüm, İran'ın devlet eliyle desteklediği veya en azından büyük oranda göz yumduğu kripto madenciliğiyle ilgili şeylere, operasyonlara durdurmuşlar. Oradan gelen elektriği de şehirlere vermişler. Şimdi böyle bir problemleri de var. Yani bunu uzun süre devam ettiremezsin. Hani yani sokaktaki insanların mutlaka itiraz edeceği bir takım şeyler olur. Bir de şöyle bir şey görüyorum İran tarafında. Şimdi bu hani gerilla savaşı tarzında devrim muhafızlarının bölgesel komutanlıkları altında kendi kafalarına göre takılmaları iyi hoş da bir süre sonra pazarlıkta ellerini zayıflatan şeyler olacaktır bunlar. Çünkü bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne drone saldırısı oldu, Fujairah saldırı oldu dendiğinde merkezi bir komutanlıktan gelmeyip bölgesel birisinin böyle bir saldırısı de müstakbel bir barış ihtimalinde tehdit edecektir diye tahmin ediyorum ben. Ama bunun ben halen de dediğim gibi ben naif taraftayım. Yani bunun karşılıklı bir mutabakatla çözülmek zorunda olduğunu düşünüyorum.
1: Yani barış anlaşması ve bir mutabakat olabilir de o tabii egemenlik hakları bulunan bir yerden ne kadar taviz içerir onun üzerinde tartışıyoruz. Yoksa
0: tabii, hani tabii. İran'ın

0: da yani savaştan hasar almadığını söylemek mümkün değil. Yani İran ekonomisinin toparlaması çok uzun zaman
1: alacak. Çok uzun zaman alacak. Yani onun için hani dediğim gibi bu işin içinde Çin de artık var. Yani İran'ın askeri desteğinin yanı sıra ekonomik olarak çok ciddi. Zaten Amerika'nın istediği şey bu Çin'i çevreleme. Ama İran'ın bu kadar uzun süre abluk altında kalması çok tarafların herkes her 5-6 taraf yani İsrail'in umuru değil, İsrail'in de işine geliyordur büyük ihtimalle. Amerika'nın yorulması pek mümkün değil bu arada. O abluka çok maliyetli değil, çok zor bir şey değil. Amerika uzun süre dayanabilir ama İran'ın aynı şeyi aynı sürede dayanabileceğini düşünmedim. Aynı şekilde Çin'in de buna bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü bölgenin her ne olursa olsun hem Çin'in enerji tedariği hem uluslararası gemi ticareti açısından sıkıntı yaratan bir bölge. Onun bir şekilde çözülmesi Çin'in de işine gelecektir diye
0: düşünüyorum. Peki o zaman dönüp şuradan devam edeyim mi şimdi? Mesela dediler ki buradan çıkan petrolü işleyen Çinli rafinerilere ve rafinerilerin bağlı olduğu şirketlerin tamamına yaptırım uygulayacağız Amerika tarafı. Çinliler de dediler ki ne yaparsan yap, uygulayamazsın. Dolayısıyla Çinli şirketlerde yani Çin yönetimi de döndü. Dedi ki rafinerilere bildiğiniz gibi yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi buradan sorum şu. Çin Amerika'ya diş geçirebilir. O ayrı zaten 10 gün sonra liderler görüşecek.
1: İnşallah fakat, görüşürler bu arada. Yani,
0: takvimde görüşecek görünüyorlar. Fakat daha önemli bir sorun var. Yani bu savaşa başlamadan öncesini hatırla. Trump'ın özellikle Venezuela'daki Maduro operasyonu sonrasındaki hem öncesindeki hem sonrasındaki tavrını hatırla. Yani astım estik, astık kestim kestik. Ben ne dersem o olacak. Bunu böyle istiyorum, böyle yapacaksın. Bunu böyle yapmazsan bedel ödetirim, ceza keserim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu tavrın bu savaş sonrasında, bu olup biten sonrasında bu şekilde devam etmesi mümkün mü? Yani Avrupa Birliği otomotiv tarafında kendisine %15'ten 25'e çıkarttığı vergi nedeniyle o zaman ben de Amerikan şirketlerinin hepsine koyuyorum kardeşim diye tavır alabiliyor ki Avrupa Birliği sinik ve daha pasif bir tavır sergiliyordu bu tarafta örneğin. Veya diğer ülkelere uyguladığı baskı, bugüne kadar uyguladığı baskı ya da her istediğini yapabilme özgürlüğünü bu operasyon ve olup bitenler acaba törpüledi mi?
1: Ben törpülediğini düşünüyorum. Yani şöyle ki ne yapacağız, bir sonraki aşamada ne yapacağız diye bir toplantı yapılıyor. CENTCOM ve Trump ve de ben ilgili tarafların olduğu 45 dakika sürüyor. Şimdi 45 dakikada bir ülkenin kaderiyle oynadığınız veya ülke dünyanın şeyle ayarıyla oynadığınız bir toplantı 45 dakika sürüyor olamaz. Burada ya hiçbir şey konuşmadılar. Merhabalaştılar, hoş sohbet ettiler, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ya şimdi biraz daha ablukayı uzatalım, sonra bakarız diyebilirsin. Daha fazla bir şey diyemezsin herhalde. Ama belli ki adım atmakta Amerika eskisi kadar veya Trump eskisi kadar agresif değil. Hani söylemlerine baktığımızda hiç şaşırtmıyor. Bir gün böyle, bir gün öyle. Her seferinde biz kazandık diyor. İşte Rubio bitti diyor ama devam ediyor. Daha önceden Hexet söyledi bunu, işte bizim için bütün o önemli kısmı bir tamamlandı, bundan sonrasına bakacağız gibisinden şeyler var ama yok bitmiyor. Yani halen daha oradaki o gerilim devam ediyor, tansiyon sürüyor. Ben Trump'ın Kasım seçimlerine kadar bu astım astık kestiğim kestiği devam ettirecek. Kasım seçimlerinde büyük ihtimalle...
0: Evet ama işte asıp kesmek için biraz eli kolu budanmış oldu ya.
1: Budandı tabii. Anayasa Mahkemesi de bunun elini kolunu budadı tarifeler konusunda. Hakeza 60 gün meselesinde kongrede 60 gün dolmadı veya 60 gün sayamazsınız çünkü ateşkes oldu gibi bir açıklamayla gidiyor olması zaten yavaş yavaş Amerika'daki o güçler ayrımından gelen kontrol mekanizmalarının devreye girdiğini gösteriyor benim açımdan en azından. Ben törpülendiğini düşünüyorum. İşin kötüsü yani o çok kolay dedikleri, hızlı halledeceğiz dedikleri İran'da halen daha çok önemli bir kazanım elde edebilmiş değiller. Tam tersine gerek mühimmat eksikliği, gerek İsrail'in o çelik kubbesinin artık çalışmaz hale gelmesi gibi hiç de hoş olmayan, hatta Amerika'nın körfez ülkelerinin nezdindeki bence güvenilir abi, bize güvenlik şemsiyesi tutan Ağar abimiz imajı da ortadan kalktı. Bununla birlikte diğer ülkelerin de Amerika'ya bakış açısı değişiyor. Yani bunların hepsi hem Amerika açısından bence kayıphanesine yazılacak konular. Hem de Trump açısından geçenlerde bir açıklama yapmış. Ben daha 8-9 sene buradayım demiş. Yani
0: ya onu ayak üstü söylüyor. Yani. Ya,
1: ama niyet var arkada. Bir, en azından gönlünden geçen var. Yani gönlünden geçeni söylüyor. Şimdi böyle bir dünyada 8-9 sene orayı yönetemez o. Mümkün değil yani. Ya bütün dünya buna itiraz edecek.
0: O zaman Kanada, başka bir şey sorayım.
1: Hemen parantezli küçük bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın gönlünü kırdıklarının Kanada gönlünü kazanmaya çalışıyor ve orta kuvvet dedikleri, orta devletler dedikleri bölgede yeni bir oluşum oluşturmaya çalışıyor. Mesela bunun da Amerika'nın için kazanım değil, kayıp olduğunu düşünüyorum ben.
0: Benim soracağım şey şu. Kasım seçimleri önemli ya. Kasım seçimleri yani aslında buradaki en temel konulardan bir tanesi zaten Amerika'da güçler ayrılığı dengesinin bir tezahürü olarak çalışıyor şu anda. İktidarda olanı hep zedeleyen ve zorlayan bir şey ara seçim Amerika'da. Şimdi
1: kontrol
0: Trump açısından da
1: gibi
0: evet
1: bir şey.
0: Evet yani o yüzden şimdi Trump açısından da kaybetme potansiyeli yükselmiş görünüyor anketler en azından öyle söylüyor ama tabii daha Kasım'a kadar çok var dolayısıyla bayağı uzun bir süre. Sorun şu kaybederse ara seçimleri. O zaman hani tamamen Senato bende, Temsilciler Meclisi bende, istediğimi yapabilirim diyen bir Trump'ın karşısına bu kez bunlardan birinin ya da ikisinin de desteğini kaybetmiş bir Trump'ı koyduğunda o zaman istediği ya da yapmaya çalıştığı dönüşüm nasıl olacak? Bu sadece Trump'ın istediği bir şey midir? Yoksa Amerika'daki hani müesses nizamın da talebiyle ortaya çıkmış bir değişim ve dönüşüm süreci midir? Bir de elbette lider diplomasisi çok önemli ve çok belirleyici oldu bu dönemde. Trump ve onunla aynı hizada duranlarla durmayanlar arasındaki güç dengesi önümüzdeki dönemde nasıl değişir? Avrupa Birliği ile çok itişiyor, kakışıyor. Japon Başbakanı ile çok yakın örneğin. Veya Meloni ile daha önce çok iyi anlaşıyordu. Özellikle son dönemde aralarının açıldığını görüyoruz ki Marco Rubio'yu göndermiş Dışişleri Bakanı'nı aradaki ilişkiyi tekrar kurgulayalım diye. Ne dersin?
1: Ben hemen aradakini seçeyim, alayım. Bunun Trump'ın tek başına yaptığı bir şey olduğunu kimse beni ikna edemez.
0: Tabii.
1: Yani müesses nizam önemli bir değişiklik yapma çabası içine girdiğinde bunu yavaş yavaş yapmanın zaman kaybı ve maliyeti arttırıcı bir unsur olduğunu düşündüklerinden ben hani Trump'tır ne yapsa yeridir tarzında bir işini getirip baya böyle bir züccaciye dükkanına girmiş fil misali ortalığı önce bir yıkıp dökelim. O eskiden bağlı olduğumuz zincirlerden bir kurtulalım sonra yeni düzeni kurarız. Ha yeni düzen ne olacak sorusu biraz evvel yani senin sorunun başına geldiğinde Çin'le olan şeyi müzakerelerin ne aşamada nasıl bir şekilde sonuçlanacağını ben bilmiyorum. 14-15 Mayıs bence oldukça dünyanın bundan sonraki en az 2-3 senesi veya en azından Trump'ın Kasım seçimlerinden sonraki dönemde nasıl bir liderlik sergileyebileceği ile ilgili bile önemli bir toplantı olacak. Kaybederse topal ördek olacak. Yani Kasım'da seçimi kaybederse yani artık o yağıp esen, kükreyen Trump gidecek yerine işte müesses nizamından değilse bile en azından kendi ekibinde daha orta yolcu hatta kırıp döktükleri bir kısmında tamir eden insanlarla yeniden benim istediğim bu siz beni yanlış anladınız hadi gelin şunu birlikte yapalım tarzında yarım işbirliği tarzında bir yerlere gidecek ama Trump'tır bu huyundan vazgeçeceğini ben hiç zannetmiyorum ama bunun Trump'ın bir kararı olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Amerika'nın yapmaya çalıştığı bir başka şey daha bence ya bendensin ya toprağınsın tarzında bir yere doğru gidiyor. Yani bütün dünyadaki ülkelere çok net bir şekilde şunu söylemeye çalışıyor Amerika bence. Ya benim bloğumdasın ya Çin'in bloğundasın. Benim bloğumda olmayan herkes de Çin'in bloğundadır gibi bir yaklaşımla bir siyaset izliyor ki dünyada şu anda hani iki kutup değil belki çoklu kutup. Onun için Kanada'yı araya parantez içine soktum. Çünkü Kanada bu iki tarafta da olmayan ülkeleri de bir araya getirme gibi bir çabası var. Mesela Hindistan eskinin o bağlantısız ülkelerin en önemlilerinden biriyken şu anda hem İsrail hem Amerika ile birlikte bence bağlantılı ülkeler bloğunda Çin'in karşısındaki bloğun içinde yer alma gibi bir durumla karşı karşıya veya onu tercih ettiler. Bunun beraberinde A fiyatlamalar, B politik yapılar, C

0: Tedarik zincirleri üretim desenlerinde bile çok büyük farklılıklar yaratacak. Hatta ve hatta onu Şant Manukyan çok güzel söylüyor. Kırmızı petrol, yeşil petrol olacak diyor. Yani Amerika'nın petrolü yeşil, Çin'in petrolü kırmızı olacak. Amerika'nınkiler düşük, Çin'inkiler yüksek olacak. Veya işte bir şekilde birileri birilerine ulaşamayacak. Bazı petrollere ulaşamayacak. O yüzden de fiyatlamalarda farklılıklar olacak. Şu anda WTI ile Brent arasındaki farklılıktan bahsetmiyorum aslında. O işte sigortanın avlum farkı, biraz çok az da arz talep farkı meselesi var, tedarik farkı var, ama yarın öbür gün ülkeler arasında ayrımlar, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılmasını ben o yüzden önemli buluyorum. Yani halen de ana temam petrolde aşağı yönlü olmasına rağmen birisi 60 dolarken biri 90 dolar olduğunda başka bir dünyadan söz ediyor olacak. Aynı şekilde işte nadir metaller olsun, çip tarafı olsun, üretimle ilgili meseleler olsun, hepsi böyle yavaş yavaş ayrışma ihtimali var. Ve Trump eğer kazanırsa şeyde, ikinci yani şey Kasım'da,
1: o zaman zaten önünde kimse duramaz.
0: Çok daha sert bir dünya bekliyoruz. Kazanamadı. Yaptı. İhtimaldir ki belki bir sonrakinde demokratlar tekrar başkanlığı alırlar, ama ondan sonraki dönemde ben çok çok büyük ihtimalle Vance'in gelip, o da Trump benzeri hayli sert bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Şu anda Vance'i, ben herkes Trump'ı izlerken ben bir taraftan da Vance'i izlemeye çalışıyorum. Vance genelde kenarda köşede kalmayı tercih ediyor.
1: Çünkü çok, savaşa çok karşı ya.
0: Yüksek sesle çıkmadı ortaya, evet. Artı işte İslamabad'daki görüşmelerde de teknik olarak Amerika'nın yenilgiyi kabul etmesi anlamına gelecek görüşmede altına imza atmak istemediği için bence o görüşme sonuçlanmadı veya sonuçsuz kaldı diyelim. Ama buradaki dönem, yani ben şu andaki Amerika'nın izlemekte olduğu politikanın teknik olarak Trump'ın politikası olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiç düşünmedim. Yani herhangi bir başkan geldiğinde, Biden geldiğinde, hani Biden'a baktığımızda hakikaten fiziksel olarak sıkıntı çeken bir başkanı bile orada ayakta tuttular. Yani neden? Birileri geliyor, onunla ilgili düzenlemeleri yapıyor. Orada figür olarak Biden duruyor. Yani benzer bir durum Trump için değil. Trump sadece farfara birisi, yani çok yüksek sesle her şeyi söylüyor.
1: Ya işte bu tarz,
0: o biraz daha hızlandırıyor.
1: Bu tarz onları. Büyük bir dönüşümü normalde kırıp dökmeden yapmak çok mümkün değil. Kırıp dökerek ve hızlı sonuç alacak şekilde yapabilecek bir profil olarak, aynen, Trump son derece uygundu. Şimdi onu yapıyor. Ama tabii bundan sonra o gücü elinde ne kadar tutabilecek, konsolide ettiği gücü bugüne kadar, o tartışma konusu. Geçelim Türkiye'ye çok hızlıca istersen. Özellikle yüksek gelen enflasyon verisi, tabii hani aylık %4'ün üzerine gelip İşte 4 aylık enflasyonda %14'e doğru çıkınca ister istemez hem yıl sonu hedeflerini biraz sorgulatır hale geldi. İşte 30'a doğru gidiyor piyasa. Hem de aynı zamanda önümüzdeki hafta enflasyon raporu toplantısında gelecek olan revizyonu, ki gelmemesi artık pek mümkün görünmüyor. Gelecek olan beklenti revizyonunun boyutunu, orada kullanılacak olan dilin nasıl olacağını biraz daha fazla tartışılır hale getiriyor. Dün bunun bir iz düşümünü biz işte Plan Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı sunum çerçevesinde izledik, takip ettik. Diyor ki hani iki tane önemli kanal var. Sonuç itibariyle birincisi bu savaşın önemli yansımaları oluyor. Bunların ne kadar etkili olacağına bir miktar bakmamız gerekecek. Yüksek gerçekleşmeler enflasyon beklentilerini biraz yukarı çekiyor. Ama sonuç itibariyle bir yandan da diyor arz şokunun ekonomik aktivite üzerinde bir yavaşlatıcı etkisi var. Bu yavaşlatıcı etkinin de ne kadar olacağına bakacağız. Yani açıkçası ekonomideki yavaşlama, enflasyon beklentilerinin çokça bozulmasının önünde dizginleyici bir rol oynarsa o zaman daha farklı. Eğer hani burası çok da engelleyici boyutta olmayacaksa o zaman daha farklı bir politika gerçekleştireceğiz. Ama sonuç itibariyle diyor ki hani dezenflasyon görünümü üzerinde bir riskimiz var. Ama bu risk bizim kararlılığımızı değiştirmiyor. Ne dersin?
0: Kaçınılmaz. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Yani petrol 60 dolarda değil ki biz gene eski ezberlerimizi veya eski söylemlerimizi devam ettirelim. Yani bunun karşılığında Türkiye'de yeni bir risk ortaya çıktı mı? Tabii ki çıkıyor. İster istemez enerji faturası Sayın Babacan zamanından kalma bir rakam, hep söyleriz. 10 dolarlık bir artış 4 milyar dolarlık cari açık getiriyoruz Türkiye'de. 3 aşağı 5 yukarı doğru bu rakam. Çünkü petrol talebimizde çok majör bir artış olmadığına göre, yani 65 dolar 70 dolarlardan 100 dolara geldiğinizde, yani yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir ekstra cari açık. Bu tabii ki yeni bir risk unsuru.

0: unsur oluşturuyor. Bununla birlikte yabancıların veya yatırımcıların, yabancı diye ayırmamızın çok bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben carry trade'de yabancıların payının oldukça düşük, asıl carry trade'i Türklerin yaptığını düşünüyorum. O yüzden hani yatırımcılar diyelim ve buna şirketler ağırlıklı olarak dahil. Yani onlar halen daha tercihlerini döviz kredisi tarafında veya açık pozisyonu taşıma tarafında kullandıkları sürece hani bu yapının çok fazla değişmesini ben beklemiyorum. Ama ortada da hakikaten artan bir petrol fiyatı ve bunun yarattığı bir baskı var. Ekonomiye böyle bir olumsuz yansıması olacak mı? Olmaz mı? Mutlaka olacak. Şimdi bunu telafi edecek bazı önlemler alındı. İşte öncelikli olarak işte Dubai'nin yanına Türkiye'yi alternatif bir finans merkezi olarak yapma. Yeni gelen bazı düzenlemelerle de ihracatçıların, özellikle doğrudan ihracatçı olanların kurumlar vergisi tarafını indirme. Hakeza genelde kurumlar vergisinin aşağı çekilmesiyle ilgili bazı çalışmalar var. Bunun tabii bütçe dengesine yaratacağı baskı ve olumsuzluklar var. Benim orada biraz itirazım var. Hani vergi inmesini değil, tam tersine inecek vergi, daha doğrusu neredeyse hane halkının veya bireylerin ve de şirketlerin vergi ödeyecek halleri kalmadı. Kalmayınca ne oldu? Ağırlıklı olarak bu devlet gelir arttırıcı önlemler olarak trafik cezaları olarak bize başka bir taraftan yansıdı. Yani benim orada uzun zamandır, hatta rasyonel politikalara geçtiğimizden bu yana ısrarla söylediğim, kamunun tasarrufu esas olmalı dediğim yerde bir şey yapılmadı. Çok vakit kaybedildi. Şimdi bundan sonra bir de dışsal şok geldi. İşimiz gerçekten çok zor. Yani burada kamu tasarrufundan kastım şöyle bir şey. İşte 1,5-2 milyon kişi kamuda çalışırken dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir yerde 5,4 milyonluk kişiye ulaştık. Şimdi kamu tasarrufundan kastım kamunun üzerindeki hantallığın bir miktar azaltılması gerekiyordu. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmadı. En azından hane halkına veya enflasyon beklentilerine pozitif yansıyacak işler yapılmadı. Mutlaka tasarruflar yapıldı, onu tartışmıştık seninle, ama yapısal olarak bir takım adımlar atılması gerekirken onları pek görmedik. Onları yapmadığımız için vakit kaybettik. Kaybettiğimiz vakit bize yeni riskler getirdi. Bu yeni risklerle şimdi tekrar uğraşmamız gerekiyor.
1: Peki bas senaryon ne? Son 1-2 dakika içerisinde onu sorayım. Yani şimdi Nisan enflasyon raporu toplantısında ne duymayı beklersin Merkez Bankası'nda?
0: Nefis. Gerçekten ben o toplantılara katılmıyordum. Fırsat bulursam bu sefer katılma gibi bir niyetim var. Katılırsam kamudan nasıl bir destek geldi ve nasıl bir destek bekliyorsunuz maliye politikası tarafında sorusunu sorardım. Tek bir soru sormak için.
1: Eşel Mobil'i anlatır.
0: Yetmeyeceğini biliyorduk. Ya tabii. Hayır. Enflasyonla mücadele konusunda yani, daha önceden yapılanlardan ve bundan sonra yapılabileceklere dair sorardım. Eşel Mobil bence iyi bir şeydi bu arada. Yani yapılan o uygulama bence pozitif bir uygulamaydı. Bir tek orada gene hani çok iyi yapıyoruz bazı şeyleri. Küçük bir şey yapıyoruz. Petrol fiyatları düştüğünde biraz şey yapıyoruz.
1: Ben para politikası üzerinden ne mesaj duymayı bekliyorsun?
0: Para politikasından hiçbir şey duymayı beklemiyorum. Çünkü para politikası, ben Merkez Bankası'nın üzerine düşeni çok büyük oranla yaptığına inanan taraftayım. Yani %85, yani 10 üzerinden 8,5 çok rahatlıkla veririm. Yani 1,5'ü nereden kırıyorsun dersen 2-3 tane önemli şey var benim için. Onları yapmadılar. Yapabilirlerdi, yapmadılar. Öyle söyleyeyim. Onun için 1,5 puanı kırarım yani 10 üzerinden. Ama para politikasında herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Evet, enflasyon tahminini, beklentisini yukarıya çekmek zorunda ki kredibilitesini ve inandırıcılığını koruyabilsin. Ben uzun yıllardan beri ilk kez bu sene enflasyon tahminimi revize ettim kendimce. Ben 24 bekliyordum. Şu anda 29. 30'un altında kalırız. Yani 29'lu bir rakamla yılı bitiririz diye düşünüyorum. Şu anda cari tabela faiz 37, işgara faiz 40. Yıl sonuna kadar bile tutabiliriz, ihtimaldir. Ben hangi koşul, hani para politikası ile ilgili bir soru soracak olsam, hangi koşullar ortaya çıktığında siz yeniden faiz indirimini göz önüne almayı düşünürsünüz sorusunu sorarım. Onun koşullarını da ben de az çok biliyorum, sen de az çok biliyorsun. Piyasa da az çok bunu fiyatlayacaktır diye düşünüyorum ama çok kolay kolay bir faiz indirimi beklemiyorum. Goldman Sachs'ın yıl sonu son çeyreğiyle tahmini.
1: Son çeyreğe kadar faize dokunmaz.
0: Ben o kadar kötümser değilim diyeyim. Dedim ya, ben halen daha biraz naif tarafta kalmayı tercih ediyorum. Bu barışın olmak zorunda olduğu gibi çok naif bir beklentim var. Onu biliyorum. Hı hı. Yani gerçeklerle örtüşmeyebilir ama olsa çok iyi olacağına inandığım için. Neden iyi olacak dersen, benim için yaptırımların kalktığı bir İran, hele hele yeniden yapılanması gereken bir İran, Çin desteğiyle Türkiye'nin yanı başındayken Türkiye için çok

0: gibi ticaret partneri olacağı gibi bir hayalim var diyeyim. Çünkü bu bölgede iyi bir sinerji yaratabiliriz her ne kadar rekabet içinde olsak da.
1: Ali Ağulu, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın notlar için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya notları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, herhalde bugünün manşeti özellikle Samsung tarafında 1 trilyon doları aştı piyasa değeri olarak Samsung. Apple'la yapılacak olan işbirliği çerçevesi de burayı itiyor. Aynı zamanda yine Güney Kore piyasasına Interactive Brokers'ın doğrudan yabancı yatırımcıların alım yapabilmesi için hat açması da anladığımız kadarıyla buraya bir miktar kaynak girişini besledi.
2: Açıl tabii Kospi şu an önce Kospi'den başlayayım, endeksten başlayayım. %7'ye yakın yukarıda Samsung hissesi dedin. Samsung'da da açılış sonrasında ilk seansta %13'ü bulan yükselişler vardı. Açıl tabii hem endeks rekor yeniliyor hem Samsung kendi rekorlarını yeniliyor. Yenilerken de trilyon dolar kulübüne katıldı. Asya'da daha önce TSMC katılmıştı. TSMC'den sonra Asya'da katılan ikinci teknoloji şirketi oldu Açıl. Samsung tabii, Samsung deyince Açıl şunu belirtmek lazım tabii, bellek vesaire, ama şimdi 12 aylık kazancına, ileriye dönük kazancına baktığın zaman şu anki çarpanı şu haliyle, şu rekor haliyle bile 5.9. yine Kospi'nin çarpanları da her ne kadar rekor kırsa da o kadar yükselmedi. Başka ne var Açıl? Diğer piyasalarda da yükselişler var. Tayvan'da da rekor var. Tayvan'daki rekorda dikkat çekmek isterim, ama bugünkü tabii ki, geçen hafta seninle konuşuyorduk, 48 kat artış var bellek fiyatlarında. Bellek fiyatlarının yükselişe devam etmesi bekleniyor. Yine telekonferansta geçen hafta demişlerdi ki 2027 yılında arz açığı daha da artacak bellek tarafında, ama bugüne özel olarak Samsung Securities ile birlikte bir anlaşma yaptı IBKR. Bu anlaşmanın önemi şu Açıl: daha önce yabancı yatırımlar, bireysel yabancı yatırımlar doğrudan bir Kore hissesi alamıyordu. Ne yapabiliyorduk? Örneğin Kore ETF alabiliyorduk ama hisse senedi alamıyorduk. Şimdi Amerikalı yatırımcılar özellikle doğrudan doğruya Kore piyasasına bir link dağıtmış oldu. Ayrıca tabii ki dünyada bir CPU kıtlığı da başlamaya başladı, darlığı. Başka bir takım yapay zeka ile birlikte, donanımla birlikte

0: Başka bazı kısıtlar var. Dolayısıyla Samsung'un da TSMC ile birlikte gelişmiş çipler yapabildiğini dokümanı işlettiğinde belirtmek lazım. Bu yüzden de Apple onunla görüşü haberleri de bugün %10'luk yükselişte çok etkili açıldı.
1: Sadi çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar ve değerlendirmeler için. Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: TRT.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.

0: küresel çapta da özellikle hisse senetleri tarafındaki ilgi alaka oldukça yüksek. Şimdi baktığında az önce sen de hani başlıkları sayarken belirttin. Küreseldeki hikaye yine yapay zeka özelinde teknoloji rallisine dönüşmüş durumda. Şimdi bizde o bacak eksik. Bizde öyle bir hani yapay zeka gibi teknoloji rallisine katılmamızı sağlayacak şirketimiz yok. Biz neyle gidiyoruz peki dediğimizde petrol feratlarının yarattığı temanın öne çıkardığı hisselerle gidiyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nı faiz indirim sürecinden alıkoyan aslında pratikte faizleri de yükselttiği üst banttan fonladığı süreçte tabii ki bankacılık sektörü oldukça geride kalıyor. Bilançolar geliyor, bankalarda bilançolar beklendiği gibi hatta beklenenin bir tık da üzerinde iyi bilançolar gelmesine rağmen bankacılık sektörünün oldukça geride kaldığını görüyoruz biz. Burada da muhtemelen ikinci çeyrekte bu kadar iyi karlar gelmeyebilir beklentisi biraz daha ağırlıklı fiyatlanıyor. Peki endeksi tüm bu tabloya rağmen 100 doların üzerindeki petrol fiyatları, enflasyon beklentilerinin %25'lerden 30'lara kaydığı, faiz indirim beklentilerinin epeyce ötelendiği, cari açığın gayri safi yurt içi hasılanın %4'üne 5'ine yanaşma ihtimalinin belirdiği ortamda endeksi ne zirveye getirdi dediğimizde iki elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki hisseyle buraya geldik. İşte kimya tarafı yüksek petrol fiyatlarının ve marjlardaki özellikle işte petrol rafineri marjlarındaki yükselişte işte Tüpraş gitti. Astor başlı başına bir hikayeyle gitti. Aselsan zaten 1,5 senedir endeksi sırtına aldı gidiyor. Yani buraya iki tane daha hisse ekleriz ama bir üçüncüye eklemekte zorlanıyoruz. Evet endeks zirve seviyelerine yakın ama 10 tane yatırımcıya sorsanız bireysel yatırımcıya ya bu endeks zirvede ama benle hiç alakası yok bu durumun diyecek durumda biraz farklılaşmış bir zirve tazelemesi yaşıyoruz endekste. Ve kısa vadede piyasa hala şuna bet ediyor. Sadece içeride değil küreselde de. Ya bu savaş tamam uzadı. Petrol de 100 doların üzerinde. Ama bir şekilde bunlar anlaşacak artık. Bak barış masası kuruldu. Neler yaşanıyor? Ateşkes bozulmuyor. İki tarafta anlaşmaya artık yanaşacaklar noktasında bir fiyatlama var. Evet bu orta uzun vade adına piyasaların iştahının devamı adına olumlu ama kısa vadeli fiyatlama açısından risk getiri dengesinin biraz getiri anlamında değil de riske doğru kaydığını dolayısıyla kısa vadede çok dikkatli olmamız gerektiğini bize gösteren bir tablo diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi bir tarafta da faizin dördüncü çeyreğe kadar sabit tutulabileceği yönünde beklenti var. Ama bugün biz hep şunu konuşuyorduk. Yüksek faiz risk iştahını baskılıyor. Borsa İstanbul'daki yükselişleri baskılıyor. Şimdi o zaman benim aklıma şu geliyor. Yani faiz bu kadar yüksek seviyede korunduğu sürece Borsa İstanbul'un itici kuvveti ne olabilir ki? Yani bugün faizden çıkan yatırımcı neden Borsa İstanbul'a bir giriş yapsın? İki farklı yatırımcıdan bahsetmiyor muyuz şu anda var olan ham yatırımcıdan? Bahsedecek olursak ya.
0: Çok doğru, çok doğru. Şimdi yılın başından beri bakıldığında Pelin %30 civarında endeksin getirisi. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yıllık TL faiz tarafında kalacak bir yatırımcının aşağı yukarı bir yılda elde edebileceği getiriyi biz 4 ayda Borsa İstanbul tarafında elde etmiş durumdayız. Altına zaten kıyaslamıyorum. Bu yılın başında altının bir konsolidasyon yılı içerisinde olduğu o yüzden getiri beklentilerinin sınırlı tutulması gerektiğini hep belirttik. Şimdi altın bir yere gitmiyor. Kur zaten belli. Çok kıpırdayası yok. Merkez Bankası kafayı kaldırdığı an hemen gelip oraya müdahale ediyor. Gerektiğinde faiz silahını kullanmaktan da çekinmem diyor. Faiz tarafına baktığımızda evet 40'lar civarına geldi yine mevduatlar ama stopajı vesaire düştüğünde yatırımcının bir parça ya gidecek yerde kısıtlı kalmaya başladı dediği bir ortamdayız. Ama yüksek faiz temasının yine aslında yüksek enflasyon temasıyla birleşip endeksi desteklediği bir noktadayız. Sadece petrol fiyatları üzerinden okuyoruz denklemi ama şimdi gıda fiyatlarını da buna eklemek lazım vesaire. Dolayısıyla sanki borsada son dönemde biz faiz indirim enflasyondaki düşüş ve faiz indirim temasını biraz şöyle elimizin tersiyle taca çıkarıp tekrar yüksek faiz

0: ve görece yüksek kalmaya devam edecek enflasyon fiyatlamasına döndük. Çünkü biz faiz indirim temasını fiyatlıyor olsak bankacılık sektörü bu halde olmazdı. Dolayısıyla endeks kendine kısa vadeli yeni bir hikaye yarattı. Bence bu hikayede bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek enflasyon teması diye düşünüyorum. Yani dönüp dönüp son 3 yıldır sıkıştığımızda başvurduğumuz o yüksek enflasyondan nemalanabilecek şirketler ve biraz daha az önce anlattığım savaş konjonktürünün öne çıkardığı şirketlerle endeksin tutunma çabası var. Bu tekrar altını çizeyim. Yatırımcıyı çok mutlu edecek bir yükseliş değil. Bireysel yatırımcı çünkü genelde böyle bir temayı değil de daha büyük resimde bir tema fiyatlama eğiliminde. O yüzden şunu söylemek istiyorum ben. Kısa vadede risk getiri dengesi açısından Borsa İstanbul'un çok cazip bir potansiyel sunmadığını düşünüyorum. Yani evet. 12.600'lerdeki risk getiri dengesi bana çok daha büyük bir iştahlı olma tablosu yaratıyordu. Şu anki seviyelerde iki kere, üç kere düşünüyorum bir pozisyon alırken. Onu belirteyim. Ama diğer taraftan orta uzun vadede de borsanın bu iştahı ve hevesi bir de devreye bankalar girince bu belli ki Haziran'da olmayacak. Yani Merkez Bankası Haziran'a es geçecek. Ben hala Temmuz'da Merkez Bankası'nın fırsatını bulursa faiz evet. indirecek duruma geleceğini düşünüyorum. Sebebi bizim için, bizim şu an Mayıs ayı daha çok erken belki ama Mayıs ayına yönelik enflasyon beklentilerimiz piyasa kadar kötü değil. Şu an ilk yaptığımız çalışmalar bize hani %1'e yakın bir enflasyon gelebileceğini işaret ediyor. Belki %1'in bir tık altında ya da bir tık üstünde. Dolayısıyla eğer Mayıs'ı böyle geçer, artık savaş temasını da arkamızda bırakırsak biz Temmuz'la birlikte Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirim patikasına geri döneceğini görebiliriz. Bu da Mayıs sonundan itibaren özellikle Haziran'ın başından itibaren tekrar bizim eski temamıza dönmemizi sağlayabilir. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum benim. Biz faiz indirim temasını bir kenara bıraktık. Kendimize kısa vadede yeni bir tema koyduk. Bunu fiyatlıyoruz. Bu tema kalktıktan sonra bakalım gerçekten tekrar faiz indirim temasına dönebilecek miyiz? Endeksin esas sınavı bence Haziran ayı başında Mayıs ayı enflasyonunu gördükten sonra gerçekleşiyor olacak.
1: Peki tüm bu tabloyu şöyle bir sadeleştirerek sorayım o halde. Önümüzdeki 3 ila 6 arasında Pelin çok çok fazla bir aralık veriyorsun diyeceksin belki ama çünkü şu sıra dışı gelişmeler eşliğinde 3 ila 6 ay içerisinde en kritik 3 varlık şöyle bir sınıflandırması tercihini soracak olursam mesela hisse, emtia, İşte dövize dayalı enstrüman hala cazip değil mi? Mesela ne dersin hakikaten bu varlıklar içerisinde tercih ne olur?
0: Evet, şimdi dövize duyarlılık biraz artıyor, onu kabul etmek lazım. İşte bir yandan cari açık artıyor, bir yandan rezervler konusunda acabalar oluşmaya başladı. Ama ben hala dolar TL'yi böyle çok çok önemli, majör bir risk unsuru olarak görmüyorum. Bir defa onu söyleyeyim. Evet, son dönemde böyle yabancı yatırım bankaları TL'deki uzun pozisyonlarını kapatmayı tercih ettiler. Ama bir noktada yine dönerler. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla benim yılbaşından beri genel varlık dağılımım çok oynamıyor. İki tarafta sabitim. Şöyle söyleyeyim. Altın %15. Benim genel varlık dağılım içerisinde 15-25 arasında değişir altın. Bu da gram cinsinden altındır. İşte o bahsettiğim kur riskini ben gram altında almayı tercih ediyorum. Ve onu da şu an %15'te düşüyorum. Yani 15-25'lik dilimde 15'ini gram altına ayırıyorum. Yıla başlarken şunu demiştik. 2025'te maksimum %50 hisse senedi taşıyalım portföylerde demiştik. 2026 ile birlikte bunu minimum %50 ile indirdik. Ve şu an o minimum noktasındayım. Yani 15 altını koydum. Yerine %50 hala hisse senedi koydum. Bunu bir ara %65'lere kadar çıkarmıştık. 12.600-12.700 civarında. Şimdi o kısa vadede risk getir dengesi biraz bence riskten tarafa kaydığı için onu 50'ye indirdik. 50 hissedeyiz. 15 gram altındayız. Kalan 35'te TL getirili enstrümanlarda. Yani sabit getirili TL enstrümanlarda diyebilirim. Oynayacak kısmında bu 35'lik kısım olacak benim. 15 benim portföyümde altın sabit kalır yıl içerisinde. Önümüzdeki 3-6 ayda hatta yıl sonuna kadar ben onu toparlamış olayım. 50 senedim sabit kalır. 35 şu an sabit getiren enstrümanlardayım. Biraz ortam yumuşayınca o bahsettiğim Haziran'ı

0: Mayıs'a atladık, Haziran'da bir parça böyle kafayı kaldırabiliyor olursak yavaş yavaş TL enstrümanlardan tekrar hisse senedine doğru bir 10-15 puan da kaydırmayı düşünüyorum açıkçası. Ben hani biraz belki riskli görecek ama ben 2026 yılının hisse senetleri açısından oldukça pozitif bir yıl olabileceğini yılın başından beri düşündüğüm ve geldiğimiz noktada da bunun teyit edildiğini düşündüğüm için ben hala %50 hisse senedi portföylerde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum ama orada işte esas soru orada seçici olmak lazım. Orada hisse senedini aldım, kenarı çekildim yaparsak endeksin gerisinde kalma ihtimalimiz var. Konjonktüre uygun şekilde o hisse rotasyonlarını da yapabiliyor olmak lazım.
1: Peki o rotasyon içerisinde yani hisse senedinde riski arttırırken riski kendi içerisinde derecelendirerek mi arttırırsın? Yani ne demek istiyorum? BIST 30'dan mı tercihini kullanırsın? Yoksa büyük hareketler sergileyen böyle BIST 100 dışı şirketlere doğru da bir eğilim artıyor yerli yatırımcı nezdinde. Büyük kazanç sağlamak isteyen yerli yatırımcı nezdinde. Orada çok çok büyük bir risk mi görürsün? Nasıl kullanırsın tercihini orada?
0: Ne, yılbaşından beri hatta son 6 aydır, yılbaşı diyelim, yılbaşından beri iyi getiri sağlayan hisselere baktığımızda aslında sıralama çok değişmiyor. Yani tipik bir gidenin gitmeye devam ettiği, geride kalanın geride kalmaya devam ettiği bir tema içerisindeyiz. Bu bize hangi temayı ortaya çıkartıyor? Momentum temasını. Dolayısıyla portföylerin bir kısmında bu momentum temasına yer ayırmak zorundayız. Yoksa endeksin gerisinde kalıyoruz. Şimdi bir defa bunu söyledik. Şimdi ama burada mesela yılbaşından beri endeks taşıyan hisselere baktığımızda Astor, Aselsan son 2 aydır Tüpraş buraya katıldı. İşte ara ara başka hisseler böyle geliyor gidiyor ama genel itibariyle bu 3-5 hisse etrafında temalandık ve yükseliş yaşadık. Ben biraz artık burada portföyleri o yılın ikinci yarısında beklediğim özellikle Haziran'la birlikte beklediğim eski temaya dönüşle birlikte biraz daha mesela Mayıs ayını bankalarda güçlü şekilde git banka al şeklinde değil ama geri çekilmelerde zayıflıklarda ufak ufak biriktir temasına döndürdü. Başka hangi sektörü öne çıkarıyorum? Gıda ve gıda perakendecileri tarafı. Belki enflasyon yıl sonuna kadar yüksek kalmaya devam edecek. Yani %30'un altına çok gelemeyeceğiz. Dolayısıyla gıda perakendecileri tarafı portföyde anlamlı bir yer tutar bende. Onun dışında enflasyon yüksek kaldıkça faizler de bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceği için yine sigortalar benim portföyümde anlamlı bir yer tutar. Bundan sonrası bu 3-4 temel sektörün dışında ben BIST 100 dışında da fırsat aramaya başladım Pelin. Özellikle şimdi bilanço dönemi içerisindeyiz. Bilançolar geliyor. Böyle iki elin parmaklarını geçmiyor şu an bizi heyecanlandıran bilanço sayısı. Hı hı. Ama küçük orta ölçekli şirketlerde şöyle bir tema çok belirgin yine ortaya çıkmış durumda. Bu zorlu duruma rağmen cirosunu, faaliyet karını büyütebilen şirketler maalesef yüksek finansal giderler, enflasyon muhasebesi ve bir de son iki çeyrektir karşımıza çıkan OVUK, TFRS farkı nedeniyle ertelenmiş vergi gelir giderleri nedeniyle bunu net kâra yansıtamıyorlar. Bence bu şirketler yılın ikinci yarısında endeksten pozitif ayrışmaya aday. Dolayısıyla ben portföyümün yani hisse senedi tarafındaki portföyümün %20-25'ini de bu temadaki şirketlere görece güçlü duran, faaliyet karını büyütmeyi başarabilen ama net kâra inemeyen şirketlerden seçmeye çalışırım. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Benim temamda iki sektör daha var böyle portföyde ağırlık vermeye çalışıp. Birincisi enerji. Yenilenebilir enerji tarafı tekrar böyle kıpırdanmaya başladı. Orada işler yavaş yavaş oturmaya başladı. Ve ikincisi sağlık sektöründe de yine fırsat aradığım. Yani 5 sektör etrafında portföy oluşturduğum %20'sini de küçük orta ölçekli şirketlere ayırdığım bir hisse senedi temam var yıl sonuna kadar.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Volkan aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz, seans günü diliyoruz Pusula Yatırım ailesine. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2020

0: 16 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim Elif Canseven'den. Rakamları alalım şöyle bir. Elif, günaydın, hoş geldin. Dün ateşkese gölge düştü diyorduk. Bugün ateşkes umudu diyoruz. Piyasalar bir gün bir gününü tutmuyor. Dolayısıyla rakamlar arasında da dalga boyu artıyor. Şu anki görüntü nedir?
4: Pelin, aslında haftanın artık ortasındayız, çarşamba gününe geldik ve haftaya ilk başladığımızda İran ve ABD ve İran arasındaki ateşkes söylemlerinin 7 Nisan'da başlayan ateşkes sürecinin bir nebze daha acaba sürümcemeye mi girdi, uzadı mı, uzamadı mı şeklindeki fiyatlamaların piyasalara yansımasını görmüştük. Tabii bunları konuşurken bir yandan da hisse senedi piyasasının yapay zeka desteğiyle rallilerini de takip ediyor olmuştuk Nisan ayı içinde çokça. Artık savaşın 3. ayındayız ve bugün dün akşam gelen haber akışıyla beraber ABD-İran ateşkesinin hala yürürlükte olduğuna dair piyasanın bir nebze daha güveninin arttığını ve savaş korkusunun azaldığını söyleyebilirim. Bu da görece piyasalara sakin şekilde yansıdı. Hisse fiyatları artarken petrol ise %1.7 gerileyerek 108 dolar bandına geldi. Savaş boyunca güvenli liman sayılan dolar ise G10 para birimlerine karşı bir miktar daha zayıfladı diyebiliriz. MSCI küresel hisseler endeksi gerileyen petrolün de desteklemesiyle tarihi seviyelerine geldi. Hemen haritalara bakıyorum. Wall Street tarafında yine yeşillenen bir harita var. Özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafında dün açıklanan bilançolar, AMD ve Supermicro Computer'ın da beklentilerin üstünde gelen bilançoların desteğiyle tarihi seviyelerde kapandığını söyleyebiliriz. Avrupa tarafında da yine yeşil bir harita söz konusu. Burada negatif ayrışan FTSE endeksi, yani İngiltere tarafı oldu. Pazartesi kapalıydı İngiltere ve hafta sonu gelen negatif haber akışının fiyatlamasını dün gerçekleşti diyebiliriz. Bugünkü performansını da yine takip ediyor olacağız. Asya tarafı da aslında Çin, Güney Kore ve Japonya pazartesi gününden beri kapalıydı. Bugün Japonya tekrar kapalı ama Çin ve Güney Kore tarafında yine fiyatlamaları görüyoruz. Özellikle Güney Kore Kospi tarafında Samsung'un da desteğiyle beraber rekor seviyelerde %7'lere ulaşan bir yukarı yönlü ivme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Altın ve gümüş tarafında da yine yukarı, petrolün gerilemesiyle yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Altın tarafında %2.3 ile ben yayına girmeden önce 4663 seviyesinde işlem görüyordu. Gümüş tarafında ise %4'lük bir yukarı yönlü ivme olduğunu söyleyebiliriz. O da 75.80 ile işlem görüyor. Aslında burada petrol tarafına baktığımızda bizim için önemli ana unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarında kısmi düşüşler görsek de yine tarihi seviyelerde işlem görmeyi devam ediyor ve buna rağmen yılbaşında yaklaşık 3.3-3.4 bandında milyon kontrat seviyesinde olan açık pozisyonu 2.8 milyon seviyesine kadar düştü. Bu da aslında piyasanın daha kötüsü olur mu algısının ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Keza bu Ağustos'tan beri olan en düşük petrol açık pozisyonunda Ağustos'tan beri olan en düşük seviyelerden biri. Bugün gelen haber akışını tabii ki de takip ediyor olacağız. Piyasalara yansımalarını da gün içinde yine konuşuyor olacağız Pelin.
3: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Ve efendim, borsa açılış beklentisini karşılayalım. Info Yatırım'a gidiyoruz. Çağlar Toros bizlerle birlikte. Çağlar Toros, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bakıyorum, an itibariyle vadeliler tarafı pozitife işaret ediyor. Burada Trump'ın açıklamaları küresel piyasalardaki pozitif seyir derken içeriye de yansımış gibi görünüyor. Dünkü pozitif kapanış vardı. Bugün güçlü alımla mı açılırız? Ne dersiniz? Görüntü beklentisi nedir?
5: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, 28 Şubat tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın etkilerinin yurt içi piyasalara da yansıdığını görebiliyoruz. Özellikle enflasyonist baskılardan kaynaklı olarak ve sıkı duruşun devam edebileceğine ilişkin beklentilerle birlikte Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafında bir yön arayışı var. Fakat son zamanlarda Trump'ın özellikle yapıcı açıklamaları global piyasaları da yukarı yönlü tetikleyebildiği gibi bu durum fiyatlama mekanizması içerisinde Borsa İstanbul BIST Endeksine de yansıyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptığı özgürlük projesini askıya alacağına ilişkin açıklamalar bu noktada barış sinyallerini tekrardan tetikleyerek yurt dışı piyasalardaki risk iştahını yükseltti. Sabah saatleri itibariyle de hem Amerikan vadelilerinde hem de Asya piyasalarındaki sert yukarı yönlü hareketin Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafına da açılış itibariyle yansımasını bekliyoruz. Dün New York akşam seansı normal seans kapanışının da 19 puan üstünde günü tamamladı ve bu kapsamda da bunların hepsini birleştirdiğimizde Borsa İstanbul tarafından da alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Bilançolar da etkisinin fiyatlama mekanizması içerisine yansımasını bekliyoruz. Dün Borsa İstanbul BIST Endeksi içerisinde yaklaşık 14 tane bilanço geldi ve endeksteki ağırlığı yüksek hisse senetlerinin de bilançolarının geldiğini söyleyebilirim. Fena bir bilanço dönemi geçirmiyoruz ve bu bilanço döneminin etkileriyle birlikte de fiyatlama mekanizmasına bir katalizör etki yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Bu noktada Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafında 14.500 seviyelerin üstünde kalınması durumunda kısa vadeli olarak Bollinger üst bandının geçtiği 15.000'li seviyelerin hedef haline gelebileceğini değerlendiriyoruz. Yapıcı açıklamaların, jeopolitik gerginlikleri azaltıcı yapıcı açıklamaların devam etmesi temel perspektifte Borsa İstanbul tarafını destekleyici bir nitelikte olabilir diye düşünüyorum. Kısa vadeli olarak dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında 14.500 seviyelerin üzerindeki kapanışlarda 15.000'li seviyelerin hedef haline gelebileceğini değerlendiriyoruz. Geri çekilme hareketlerinde de Borsa İstanbul tarafında 14.200 seviyesi ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ki 5 günlük hareketli ortalamanın son zamanlarda kırıldığı bir noktada yukarı yönlü trendin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum Çağlar Toros'u aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü dileyelim İnfo Yatırım ailesine. Efendim, programı noktalıyorum. 10-15'te birlikteyiz bir kez daha. Hoşçakalın.
0: Reklam.
6: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her gün olduğu gibi ekranınızdayız. Bugün de yine bol bol bilanço konuşmaya çalışacağız zamanımız yettiğince. Bekir günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi önce bir genel piyasa fiyatlamasını konuşalım. Dün artılarla bir kapanış takip ettik ama banka sanayi rasyosu da bir yıldan uzun bir sürenin en düşüğünde kalmaya devam etti. Bu tablo içerisinde yeni günde abluka devam ediyor ama özgürlük projesini şu an için askıya aldık şeklinde Trump'ın bir açıklaması oldu. Anlaşma yakın şeklinde bunu okuyabiliriz. Yanlar da oldu piyasada. Bilemiyorum bugün bizi açılışta nasıl etkiler?
2: Açılışta öncelikle petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulan Tüpraş ve Petkim'i negatif etkilemesi beklenebilir. Onlar çünkü petrol fiyatlarındaki artışla birlikte ciddi bir şekilde endekse destek olmuştu. Yılbaşından beri Tüpraş'ın yükselişi %50'nin üzerinde. Nisan ayında pozitif, Mart'ta çok daha pozitif, %20'nin üzerinde bir getiri sağlamıştı. Dolayısıyla bunların açılışta negatif olması ama genel olarak hem bilanço açıklanan bilançoların önemli bir kısmının beklentilerin üzerinde olması hem petrol fiyatlarındaki düşüşten destek bulan sanayi şirketleri ve enflasyondaki yükselişin en fazla olumsuz etkilediği banka hisselerinin artık bir tepki alımları dün başlayan, dün aslında öğleden sonra son 1-2 saat yani 16'dan sonra başlayan banka hisselerinde bir tepki alımı gördük. Burada aslında teknik analistler de hem bu ateşkesin başlamasıyla birlikte hızlı bir yükselişle açılıp bir fiyat boşluğu bırakan bankacılık endeksinde bu seviyelerin doldurulması hem de 200 günlük ortalama seviyelerin altına sarkması nedeniyle tepki alımları bekliyordu. Bu tepki alımlarının dün saat 16'dan sonra Trump'ın açıklamaların iyimserliği artırmasıyla biraz etkisini artırdığını, bugün açılışta da bu pozitif görünümün en azından devam etmesini bekleyebiliriz. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bankacılık, banka hisseleri son 10 gündür hatta daha fazla 2-3 haftadır yüksek açılışlardan sonra hep satış baskısı altında kalıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de enflasyona yönelik olumsuz beklentilerin petrol fiyatlarındaki düşüşlerin sınırlı kalması nedeniyle bozulmaya sürdürmesi. Nitekim dün açıklanan enflasyon verileri de pazartesi açıklanan enflasyon verileri ve dün açıklanan mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verileri de buradaki bozulmayı kaydedince banka hisselerinde yıl sonuna ilişkin hedeflerde, beklentilerde aşağı yönlü revizyon ihtimalinin artması bu hisselerde şimdiye kadar satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. Bankacılık endeksi yani 3 haftadır üst üste negatif bir seyir izliyor ki bu sanayi hisselerinin yani 7 haftadır aralıksız yükselmesinin yaşandığı bir dönemde oluyor. Dolayısıyla bu tip bir ayrışma uzun zamandır görülmüyordu. Banka hisseleri geçtiğimiz senenin Aralık ayından itibaren toparlanma eğilimi ve bu makası kapatma eğilimine girmişti. Ama bunun geçerli olmadığını gördük. Dünkü yükselişte BİM, Ereğli, Türksel, Şişecam gibi hisselerin pozitif yönde katkı vermesi, Aselsan'ın düşüş yönünde etki göstermesine karşın önemli.

0: etkiledi. Bu sanayi hisselerindeki yükseliş eğilimi en azından borsanın geneline ilişkin algıda da toparlanmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sasa hisselerinde enteresan hareketlilikler vardı. Sasa uzun zaman sonra bir önceki gün açıkladığı bilanço, uzun zaman sonra açıkladığı en iyi bilançolardan biriydi. Finansal göstergelerdeki.
1: Genel kurulu vardı değil mi Sasa'nın?
0: Evet, toparlanma dikkat çekiyordu. Ancak açılışla birlikte hızlı bir yükseliş, %5-6 yükseliş yaptıktan sonra finansalları açıkladı ertesi günü. Buradan bir satış baskısının geldiğini görmüştük. O gene neredeyse sıfıra yakın kapatmıştı. Dün devre kesicilerin bile çalışacağı kadar bir satıcılı bir seyir izlendi ve %4'ün üzerinde değer kaybetti. Dolayısıyla bu enteresan fiyatlamaları dışarıda bıraktığımız zaman genel olarak endeksin 14.500'ün hemen altındaki kapanış, iyimserliğin biraz daha dediğim gibi sanayi tarafında geneli yayılmasıyla iyimserliğin arttığı bir görünüm bizi bugün de pozitif bir açılış ve devamında da iyimserliğin ne kadar güçleneceğine ilişkin soru işaretleriyle baş başa bırakacak gibi görünüyor.
1: Şimdi o zaman şirket haberleri diyelim çünkü yoğun biçimde bugün bilançoları ele almaya çalışacağız. Öncelikle bankalardan başlayalım. İş Bankası tarafına döndüğümüzde 20,4 milyar TL ile beklentinin üzerinde bir net kar elde ettiğini takip ettik. Yine Migros'ta perakende tarafında 1,6 milyar TL'lik bir net kar açıklaması piyasa beklentisinden yüksek geldi. Otomotiv'den yine önemli bilançolar var. Ford Otosan birinci çeyrekte 5,5 milyarlık bir yine net kar elde ederek beklentilerin üzerinde bir performansta. Tofaş tarafında 3 milyar TL'lik net dönem karında yine tahminlerin üzerinde bir yine çizgi söz konusu oldu diyelim. Anadolu Efes'te ilk çeyrekte 2 milyar TL'lik bir net kar elde ettiğini gördük. Piyasa beklentisinin altında kaldığını belirtelim. Otokar'da 1,6 milyar TL'lik bir zarar açıklaması söz konusu oldu. Bunlara ek olarak diyebiliriz. Ziraat yatırıma baktığımızda Anadolu Efes için sınırlı pozitif, Ford Otosan için sınırlı negatif şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Hektaş tarafında yine ilk çeyrekte 252 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem zararı açıkladığını belirtelim. Ziraat yatırım nötr olarak değerlendirmiş. Yine İş Bankası için ziraatin notu nötr diyor. Migros için sınırlı pozitif, Tofaş için sınırlı pozitif, Otokar için ise sınırlı negatif şeklinde yer almış. Pek çok isim var yine şirket haberini aktarabileceğimiz ama öncelikle istersen İş Bankası'ndan şöyle bir başlayalım. Sabah Mehmet Özdemir ile de konuşuyorduk. Öz kaynak karlılığı tarafında burada da enflasyonun altında bir performans var. İlk çeyrekte öz kaynak karını yakalayan ve üzerine çıkan tek bankanın Yapı Kredi olduğunu takip ediyoruz. Ama net faiz marjı tarafında toparlanma İş Bankası'nda da belirgin gözüküyor.
0: Genel olarak bankalarda herhalde bu tip görünümü yıl boyunca devam edecek gibi görünüyor. Çünkü net faiz marjlarındaki toparlanma ilk çeyrekte bütün analistler tarafından bekleniyordu. Bundan sonrasına ilişkin ise soru işaretleri maliyetler tarafındaki artışın direkt olarak karlılık üzerinde baskı yaratacağına yönelik. Dün İş Bankası hisse senedinde toparlanmaya rağmen ekside kapatmıştı. Haftalıkta da %2'nin üzerinde değer kaybetti. Finansallara ilişkin olumlu beklentilere karşın gerçekleşmedi. Olumlu olmasına rağmen asıl fiyatlanan enflasyondaki yüksek sayı nedeniyle ikinci çeyrek ve sonrasına ilişkin gelişmeler. İş Bankası'nda da öz sermaye karlılığının sadece %19.2 olmasına karşın pozitif bir finansal olduğunu söylemek mümkün. 17.7 milyarlık beklentiye karşın 20 milyar liranın üzerinde bir kar, net kar rakamından bahsediyoruz. Bu çeyreklikte %13 azalışa işaret etse de yıllıkta %60'ın üzerinde bir artışa işaret ediyor. 2026 yılı öngörülünde aşağı yönlü risklerin ağır bastığını söylemek mümkün. Analistler Deniz Yatırım ve Philip Capital'in raporlarını okudum. İkisi de nötr olarak bilançonun sonuçlarını, net kardaki olumlu görünüme rağmen hisse üzerindeki etkisinin nötr olabileceğini ifade etmişler. Bunun dışında Deniz Yatırım'ın revizyon yapabileceğini ancak şu anki görünümle al önerisine devam ettirerek 24 lira 46 kuruş gibi hedef fiyatı olduğunu ifade etmiş. Philip Capital ise çekirdek sermaye oranındaki düşüşün sorguladıklarını kaydediyor. Kaldıraç oranlarında bir daralma görmenin oldukça normal olduğunu ancak içsel sermaye yaratımı sayesinde bunun ileriye dönük bir endişe unsuru olmayabileceğini tahmin ediyorlar. Takipteki kredi oranları 30 bas puan artmış. Komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı ise %71 ile önceki çeyreğe göre azaldığını görüyoruz. Burada işte giderler ve maliyetlerdeki artış bundan sonraki çeyrekler için daha belirgin olacak gibi. Bu yüzden banka hisselerindeki bu soru işareti ve hisselerin üzerindeki satış baskısını açıklamalar geldikçe bence finansallar önümüze düştükçe çok önemli bir sapma olmadığı takdirde bunların fiyatlanmış olabileceğini düşünmek lazım. Dediğim gibi sanayi hisse endeksinden olumsuz oranda, ciddi oranda negatif ayrıştı. Artık bu olumsuzluklar yıl sonuna ilişkin enflasyonun yüksek seyrediyor, politika faizinin yüksek kalacağına ilişkin beklentilerin şimdilik ekstra bir yeni bir şey gelmediği sürece olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde fiyatlanmış olduğunu düşünmek yanlış olmaz sanırım.
1: Şimdi İş Bankası ile ilgili güncel tavsiyelerden biraz bahsedelim. Sen az önce hani değerlendirdiğin raporları da bize aktardın. BNP Paribas tarafında 5 Mayıs tarihli bir nötr tavsiyesi var. 17 liraya hedef verdiler. Yapı Kredi Yatırım 6 Mayıs tavsiyesinde yani bu sabah al dedi, 21 liraya hedef verdi. Ve OYAK Yatırım'da Övünç Gürsoy piyasa üstü getir diyerek İş Bankası C hissesi için 23 lira 19 kuruşu hedef fiyat gösterdi. İş Bankası için 17 kurumdan al, 5 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Dünkü kapanış seviyesi de 14 lira 24 kuruşa işaret ediyor. 23 kuruşluk bir primle birlikte. Şimdi biraz sonra tabii Migros başta olmak üzere yine Ford, Otosan, Tofaş gibi bilançoları da değerlendirmekle devam edeceğiz diyelim. Bu arada biraz sonra borsa açılışı da gelecek. Bu arada torunlar tarafında dün Bloomberg HT'ye açıklamalar vardı. Aziz Torun ciro ve satışlarda 14 milyar TL civarında karlılık bekliyoruz demişti. Samsung projemiz şehrin en büyük AVM'si olacak. Ciro katkısının %5 ila 7 seviyesinde olmasını tahmin ediyoruz demişti. Bu şirket haberini de yine aktaralım izleyicilerimize. Borsa %1,25 artıda bir açılış yaptı. 181 puan kadar yükselen ana endeksimiz şu anda 14.677 puanda. 90 hissemiz yükseliyor endeksimiz içerisinde. 8 hisse düşüşte, 2 hisse ise yatay bir performansla ekranlara yansıyor. Kırılımlara gelecek olursak mali endeks %1,23, bankalar %2,01 kadar artılardayken sanayi endekste bu harekete %0,84'lük yeşil bir ekranla eşlik ediyor. Hizmetler endeksi tarafına geçtiğimizde orada da %1,03'lük bir artı var. Keza ulaştırma %1,57 alıcılı. Turizm ise %0,10'luk yatay bir eksiyle yeni güne başladı. Dönelim buradan bir de kurlara. Dolar endeksinde sabah saatlerinden bu yana 98.3'ler civarında mutedil bir seyir izliyoruz. 45.23.51 seviyesi dolar TL kotasyonunda geldiğimiz son düzey ve yine canlı rakamlarda euro TL ekranımıza 53.11.90'la yansıdı. Destek Finans, Akbank, Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM şu anda puan bazlı katkılarda ilk 5'i de karşımıza çıkıyor. Puan bazlı baskılarda Tüpraş, Mavi Giyim, Pasifik Eurasia, Petkim ve Otokar var. Yine Tüpraş ve Petkim tarafında zannediyorum petrol diyeceksin Bekir. Otokar'da da bilanço sonrası %2,18'lik bir düşüş var. Yüzdesel'de en çok artan tarafta tavan yapan Pasifik Teknoloji'yi izliyoruz. Ardında Margun Enerji, Sarkuysan, Tofaş, Odaş var. Tofaş bilançosu sonrası %2,68 kadar yukarı yönlü bir hareketle açılış yaptı diyelim. Ve yüzdesel bazda en çok düşen tarafta bilanço sonrası %2,18 düşen Otokar'ı Mavi Giyim, Pasifik Eurasia, Petkim ve Efor Yatırım takip etti diyebiliriz. Şimdilik açılış rakamları böyle diyelim. İş Bankası'nın da biraz sonra açılış performansından bahsederiz ama Migros Spor'da bilanço sonrası %2,64 yukarıda, onu da ekleyeyim. Ve istersen Perakende ile devam edelim.
0: Edelim. Hem Perakende hem otomotiv biraz evet. Konuşalım.
1: Evet.
0: Otomotivden bilançosunu açıklayanlar oldu. Olumsuz yönde Otokar dikkat çekiciydi. Olumlu taraftaysa Tofaş Otomotiv'in oldukça Stellantis birleşmesinden sonraki açıklanan bilançolar arasında bunu da önemli artı haneye yazan bir çeyrek olduğunu söyleyebiliriz. Otokar dediğim gibi olumsuz gelmişti ama Migros tarafına baktığımızda Perakende tarafı oldukça önemli. Çünkü BİM'in endeks üzerinde ağırlığı en yüksek Aselsan'dan sonra hisse senetlerinden bir tanesi BİM. BİM'deki hareketlilikler, perakende sektörünün genelindeki hareketler BİM ve onunla birlikte de endeks üzerinde belirleyici oluyor. Migros'un açıkladığı bilanço analistler tarafından da olumlu karşılandı. Nitekim hisse senedi de geçen Nisan ayında %6'nın üzerinde değer kazanmasının ardından çok sınırlı olmakla birlikte pozitif görünümünü sürdürüyordu. 109.2 milyar liralık toplam gelir beklentilerinin üzerinde. Favök tarafına baktığımız zaman 5.3 milyar lira yine tahminlerin üzerinde. Net kar 1.6 milyar lira ki bu şimdi analistlerin tahminlerinin oldukça üzerinde olduğunu, en yüksek beklentinin bile biraz üzerinde olduğunu net kar tarafında görüyoruz. Burada parasal kazanç kayıp kalemi altındaki olumlu etkinin net kar tarafını pozitif yönde, yukarı yönde sapmaya neden olduğunu görüyoruz. Reel satış gelirlerindeki büyüme, beklentilerin üzerindeki net kar hisse için olumlu olarak değerlendirilebilecek gelişmelerden. Şimdi perakende tarafında şöyle bir şey var. Enflasyonun yüksek kalmasından aslında pozitif yönde kalacağına ilişkin, enflasyonun yüksek kalacağına ilişkin beklentiler perakende tarafını olumlu etkilemişti. Ancak ondan sonra hızlı bir yükseliş ardından son aylarda daha bir yatay seyir görüyoruz. Neden? Çünkü enflasyonla mücadelede dezenflasyon süreci her ne kadar zarara uğramış olsa bile son gelişmelerden sonra devam edeceği, sıkı para politikasının devam edeceği ve bunun da talebi olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin beklentiler her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla perakende tarafta maliyetlerin de yüksek olması ve rekabetin burada çok yüksek olması, Carrefour'un satışı işte daha henüz rekabet kurulu onayı ve tamamlanmamasına rağmen ve Carrefour'un da şu anki A101 tarafından satın alınmasının ardından orada da rekabet tarafında daha böyle etkin hale geleceğini düşünmemiz. Bunlar perakende tarafında geleceğe ilişkin değerlendirmeleri yeniden gözden geçirilmesine neden oluyor. Migros tarafında ayrıca söyleyebileceğimiz 2026 yılına ilişkin beklentiler bu açıklanan verilerden sonra yukarı yönlü revize edilebileceğine ilişkin. Şimdiye kadar çarpanlar bazında çok pahalı olduğunu söyleyemeyeceğimiz hisselerden biri ve al tavsiyeleri, analistlerin al tavsiyeleri de devam ediyor. Orta uzun vadeli olumlu yönde düşünen analistlerin sayısı oldukça yüksek. Dolayısıyla perakende sektöründeki bu finansalların bu şekilde devam etmesi durumunda buraya da endekse bu yönde, bu taraftan olumlu bir katkı gelecek diye düşünebiliriz.
1: Şimdi Migros tarafına geldiğimizde 21 kurumun tamamı al tavsiyesi vermiş. BNP Paribas piyasa üstü getir diyerek bugün tarihli tavsiyesinde 880 lirayı hedef fiyat gösterdi. Citi'nin yine dün tarihli bir hedef fiyatı var, 770 TL diyor al tavsiyesi eşliğinde. Bu arada açılışta %3 yükselen Odaş Elektrik'le de ilgili Özbekistan tarafında bir işbirliği protokolü imzası var. Bununla da ilgili yine pozitif yönde bir haber akışı olduğunu anlıyoruz diyelim ve istersen otomotivle devam edelim. Tofaş ve Ford var.
0: Evet. Tofaş var, Ford var. Olumsuz olan evet, otokar var. Evet. Oradan başlayalım. Çünkü tamam. hisse senedinde de düşüş var. Beklentilerin üzerinde bir zarar açıkladı otokar. Aslında şöyle baktığımız zaman gelir tarafında tahminlerin altında kaldığını görüyoruz. Favek tarafında tahminlerin üzerinde bir favek olmasına rağmen net zararın 1.6 milyar liraya yükselmesi ki 1.2 milyar lira civarında bekleniyordu. Satışlardaki reel daralma bunu dün Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden de Mobilite Derneği'nin açıklamalarında da otomotiv satışlarının yavaşlamaya devam ettiğini görmüştük. İhracat tarafında şirketlerin bulduğu destekler de bu dönemde son birkaç aydır azaldığını görüyoruz.
1: Bu arada BIST 100 ana endeksi 14.689 puanla TL bazlı yeni rekor kırıldı. Bekir onu da hemen söyleyelim. En son 27 Nisan 2026'da 14.621 puanla rekor seviye vardı. Bu sabah döndüğümüzde 14.689 puanla bu rekorun tazelendiğini, kırıldığını takip ediyoruz. Onu da hemen bir parantezde iletmiş olayım. Tekrar sözü sana bırakayım.
0: Evet, darısı dolar bazlı zirvelerin başına. Şu anda 320-321-322 dolar seviyelerindeyiz. Rekor seviye orada çok var. Yani 500'ün üzerini görmüşüz puan olarak. Ama 332 seviyesi, dolar bazlı 332 seviyesi 18 Şubat hafta gördüğümüz bu seviyenin üzerine atması durumunda teknik olarak biraz daha rahatlayacağını söyleyebiliriz.

0: Otokar'a dönersek tahminlerin çok üzerinde gerçekleşen Favex zararının net borç pozisyonunu yıl sonu beklentilerini etkileyeceğini tahmin ediyor analistler. Deniz Yatırım'ın şirketle ilgili Otokar için 12 aylık hedef fiyatı 687.50 liradan 540 liraya düşürmüş. Önemli derece oranda aşağı yönlü bir revize yapmış. Tavsiyesini de aldan tuta çekmiş. Dolayısıyla burada nedenlerine baktığımız zaman 2026 yılına ilişkin Favök 2.8 milyar liralık Favök ve 114 milyonun net kar tahmininde bulunmuş. Bu da fiyatlama açısından önemli derecede aşağı yönlü bir revizyona neden olmuş. Otosan'a geldiğimiz zaman Ak Yatırım'ın Ford Otosan'la ilgili bir değerlendirmesi vardı. Şöyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 düşüşle 5,5 milyar liralık bir net kar açıkladığını gördük Ford Otosan'ın. Favök tarafında yıllık bazda %28 azaldığını görüyoruz. Ancak bunlar beklentiler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerin biraz üzerinde bir kar açıkladığını da not düşelim. Düzeltilmiş Favök marjının Ak Yatırım'ın hesaplamalarına göre 1.7 puanlık düşüşle %6.1'e gerilediği de dikkat çekiyorlar. Hisse için endeks üzerinde getiri tavsiyesini korurken 12 aylık hedef fiyatını da 170 lira olarak koruyorlar, değiştirmiyorlar. Daha önce yüksek dekaneli büyüme açıklayan net satış büyümesi beklentisinin yıllıkta yataya çekildiğini görüyoruz. Şirketin hedeflerine, beklentilerine baktığımız zaman ihracat tarafında da daha bir yatay seyir bekleniyor. Dolayısıyla yatırım harcamalarının 300-400 milyon euro seviyesinde yapılacağı tahmin edildiğinde Favök marjının da yıllık yıl sonu için %7-8 aralığında olması tahmin ediliyor. Şu anda ki 6.1'lik Favök marjına karşın önemli oranda bir artış beklendiğini söyleyebiliriz. Bunlar Ford Otosan'la ilişkin bu beklentileri ortaya koyduğumuzda yıl bazında bundan sonraki finansalların daha belirleyici olacağını söylemek mümkün.
1: Böylelikle piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Geri kalanları da artık yarın sabah konuşmak üzere. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, sabah saatleri itibariyle özellikle Trump ile İran arasındaki anlaşmada büyük ilerleme kaydedildiğinin ve burada ancak detay vermemesine rağmen piyasalar üzerinde özellikle vadeliler tarafında pozitife işaret ettiğini yatırım bülteninde anlatmıştık. Yatırım Kulübü'nü ise yine başlatırken içeride rally ile başlıyoruz. Özellikle yeni zirve tazelediğini, bankacılık endeksinde %2'nin üzerine çıkan bir fiyatlamanın olduğunu takip etmiştik. An itibariyle BIST endeksinde %1'e varan alımlarla birlikte 14.635 puandan işlem geçerken 80 hissenin yukarı yönlü, 17 hissenin ise aşağı yönlü performansını takip ediyoruz. Risk iştahının yükselmesi, Trump açıklamaları, yapay zekaya ilişkin olumlu beklentiler, küresel çapta ise senetleri piyasalarını teknoloji firmaları öncülüğünde yükseltirken içeriye de yansıdı. Bankacılık endeksi %2'nin üzerine alımlar geldikten sonra alımları bir kısmını realize ettiğini takip ediyoruz. %1,5'luk arttı, 16.764 puandan işlem geçiyor. Sınav endeksi yarım puana yakın arttı. Mali endeks tarafında %1'lik alıcılı bir seyre işaret ederken ulaştırma tarafında alımlar daha güçlü olmaya devam ediyor. %1,41'lik yön yukarı. Hizmetler endeksinde %1'in üzerinde alımlar, turizm endeksi tarafında ise yatay pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor. Risk iştahının artmasıyla birlikte dolar endeksi tarafında zayıflamayı takip etmiştik. Dolar endeksi an itibariyle 98 seviyesine kadar geldi. 98 seviyesinin altında test 0.37'lik bir geri çekilme yaşanıyor ve euro dolar çaprazına yansıdı. 1.1730'lara kadar geldi. Dolar TL tarafında yatay bir görünüm, 45.23.75. Euro TL tarafında ise 53.08 seviyelerini takip ederken sterlin dolar tarafında 1.35.07.87 seviyesini, sterlin dolar tarafında

0: Takip ediyoruz diyelim. Evet, tüm bu detayları konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Piyasalar üzerinde pozitif bir görünüm söz konusu. An itibariyle güçlü alımlarla bir açılış yapmıştı. Vadeli tarafta pozitife işaret etmişti. Hemen gidelim Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey günaydın. Güzel bir güne başlıyoruz. Dünkü başlangıç ateşkese gölge düşürdüydü. Bugün ise baktığımız zaman ateşkese ilişkin büyük ilerleme kaydedildiğini anlaşmada Trump duyurdu. Detay da vermedi. Piyasalarda bir gün eksi, bir gün artı. Dünkü kapanış pozitife işaret etmişti. Küresel piyasalarla korelasyon vardı. Bugün bir değişim görür müsünüz? Yeni zirveleri görmeye hazır mıyız?
1: Öncelikle günaydın. Piyasa Mayıs ayı başladığından beri kötü haberi fiyatlamaktansa iyi haberleri fiyatlamayı tercih ediyor. Biliyorsunuz pazartesi günü bir Amerikan gemisinin vurulmasıyla ilgili bir haber çıkmıştı. Ama ona rağmen piyasalarda çok büyük düşüşler görmemiştik. Yani piyasaları da sadece Türk piyasasına değil, dünya piyasalarına da inanılmaz bir ilgi var. Hisse senedi piyasalarından bahsediyorum tabii ki. Gelişmekte olan ülke endeksleri, MSCI Emerging Markets'a baktığımız zaman önemli dirençleri kırmış durumda. Biz bugün yeni zirve gördük. Dün S&P, Nasdaq yeni zirveler gördüm. Kospi'de %7'ye yaklaşan yükseliş gördük. Uzak Doğu piyasaları da iyiydi. Petroldeki gerileme belki bir parça daha az, beklenenden daha az, operasyonun durdurulmuş olmasına rağmen. Ama bu devam ettiği takdirde orada da gerilemeyi göreceğiz. Yani şu anda hem Türkiye'de hem dünya piyasalarında yeni zirveler görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Gelen bilançolara baktığımızda bilançolar beklenenlerden birazcık da olsa daha iyi geliyorlar. Yani şu an için bizim piyasamızla ilgili bir tek faizle ilgili bir açmaz var. Repo piyasasında %40'lar civarında bir faiz var. Yani piyasada fazla para kalmadı. Merkez Bankası'nın piyasaya baktığımız zaman 3.2 milyar dolar gibi bir satış yaptığını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüksek gelmiş olmasına rağmen piyasanın hala devam ediyor olması, yukarı yönlü devam ediyor olması önemli. Dolar bazında 330 dolar seviyesinin üzerine attığımız ve kalıcı olduğumuz takdirde bu hareketin devamının Türkiye'de de beklememiz gerekiyor. Yurt dışına baktığımız zaman özellikle Nasdaq'ta da gelen bilançoların iyi olduğunu görüyoruz ve bu yarı iletkenler ve yapay zeka ile ilgili olan şirketlerdeki alımların devam ettiğini görüyoruz. Genele yayılmış olan bir iyimserlik var. Mayıs'ın ilk yarısında bu iyimserliğin devam edeceğini düşünüyorum. Herkese iyi seanslar dilerim.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz Murat İman. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Araştırma masasıyla hızlıca devam ediyorum.

0: Aslı Sabranoğlu Seren'le birlikte devam ediyoruz. Aslı, hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın Pelin.
0: Şimdi Aslı, öncelikle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın önemli sözleri vardı. Bunun yanı sıra özellikle enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler sırasında hane halkı döviz talebi oluşmadı gibi açıklamaları da devam ettiriyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Yani dezenflasyon programındaki sürdürülebilirlik mi öne çıkıyor? Ne çıkarttın sen dünkü konuşmalarda?
1: Evet, yani sonuçta özetle Fatih Karahan'ın söylemek istediği bütün bu baskıların çok belirgin olduğu, ama bu belirginliğe karşı da aslında para politikası duruşunun çok da gevşemeye müsait olmadığı. Belki bunu küresel ölçekten de başlatabiliriz. Özellikle küresel para politikasına ilişkin de aslında benzer bir bakış vardı. İkincil etkilerinin aslında daha güçlü bir para politikası duruşu gerektirebileceğinden bahsetti. Bu da işte şu, yani hem Fed'in işte beklenen faiz indirimlerinin ötelenmesi, ECB'den şu anda ek faiz arttırımları geliyor konuşuyor olmamız, daha önce konuşmadığımız. Ve bunun aslında bize de benzer şekilde yansımaları. Özellikle orada bir cümleyi çok önemsedim diyebilirim Pelin. Şimdi yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümüne etkilerini aslında bizim para politikası duruşumuz belirleyecek diyor. Dolayısıyla burada para politikası duruşunun bu beklentileri yönetmekte önemli bir rolü olduğunu hem kabul etmiş oluyor hem de bunu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğini de söylemiş oluyor diyebiliriz. Buradan şunu çıkarmak mümkün. Aslında para politikası duruşu bütün bu etkiler, yani enerji fiyatları ve arz şokunun ikincil etkilerine karşı bir tepki üretme potansiyeline sahip. Bu nasıl bir tepki olabilir? Sonuçta ya daha sıkı bir duruş olabilir ya da faiz indirimlerinin, beklenen faiz indirimlerinin ötelenmesi yönünde olabilir. Dün gelen mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini de gördük ve burada ana eğilimde bir kötüleşme de gördük. Bu gördüğümüz kötüleşmeye karşı Merkez Bankası'nın aslında, yani gördüğümüz kötüleşme enflasyonun da %30'lara doğru gittiği bir senaryoyu gösteriyor gibi. Burayı yıllıklandırırsak buradaki aylık artışları. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tepkisi de sanki buna karşı bir miktar daha sıkı durmak yönünde olacak gibi. Yani mevcut para politikasını daha fazla sıkılaştırır mı, bu ayrı bir konu. Bunu bir sonraki mesajda, özellikle enflasyon raporunda, gelecek hafta açıklanacak enflasyon raporunda alabiliriz ama bunun dışında da aslında beklenen faiz indirimleri, çünkü şu ana kadarki şey nasıldı senaryo? Evet, ikinci çeyrek yükselecek enflasyon ve para politikası da gevşeme alanı bulamayacak. Ama üçüncü çeyrekten, yılın ikinci yarısından sonra bir gevşeme alanı olacak. Şu andaki görüntü biraz daha aslında buradaki alanın daraldığı yönünde. Belki de üçüncü çeyrekte de bir gevşeme alanı bulamayacağız. Çünkü enflasyon aslında oldukça yüksek seyrediyor. Eğer %30'lara doğru gidiyorsak buradaki gevşeme alanı da oldukça sınırlanmış durumda. Hatta Goldman Sachs'ın da bir raporu vardı, dördüncü çeyreğe doğru ötelenebileceğine dair. Aslında bu biraz önce yani Fatih Karahan'ın, daha doğrusu dün Plan Bütçe Komisyonu'nda söylediği mesaj da bununla çok örtüşüyor diye düşünüyorum. Evet. Sonuçta buradaki para politikası duruşu, Merkez Bankası'nın faiz politikayı sıkılaştırması ya da daha uzun süre sıkı tutması, buradaki etkinin ne kadar süreceğini, enflasyon görünümü üzerinde de ne kadar etkili olacağını gösterecek. Bir de bir cümlesi daha vardı, o da önemli diye düşünüyorum. Sonuçta önümüzdeki dönemde, yani bir enflasyon yükseliyor, enflasyon beklentileri bozuluyor, diğer taraftan da ekonomik aktivite yavaşlıyor. Ve bu ikisi arasında bir dengenin ne tarafa doğru olduğunu takip edip buna göre bir politika tepkisi vereceğiz diyorlar. Bu da aslında bir önceki aslında para politikası metninde de bizim çıkarımlarımızdan biriydi. Bunu da tekrar etmiş oluyor. Dolayısıyla belki enflasyondaki bu bozulmaya çok da kayıtsız olmadığını, Merkez Bankası'nın daha sıkı bir duruşu göstereceğini buradan çıkartabiliriz.
0: Peki, bir diğer gelişme. Üfe bazlı reel efektif döviz kuruna baktığımız zaman Nisan ayında bir önceki aya nazaran bir yükseliş var. 102.16 seviyesine gelmiş bulunmakta. Türk lirası Nisan ayında hem tüfe hem de üfe bazlı baktığımız zaman değerlenmeye devam etti diyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani biraz açıklayalım bunu istersen.
1: Evet Pelin, yani son dönemde yani daha doğrusu bu dezenflasyon programı başladığından beri aslında kur önemli bir çıpa olmaya devam ediyor. Savaş başladığından beri de aslında bunu gördük. Etkin bir rezerv yönetimiyle Türk lirası nominal bazda değer kaybediyor ama kaybettiği değer enflasyonun altında. Dolayısıyla Türk lirası aslında reel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Yani enflasyondan daha yavaş bir devalüasyon görüyoruz. Nisan ayında da bu etki devam etti. Hem tüfeyi baz alırsak, yani üretici hem tüketici fiyatlarını baz alırsak, hem üretici fiyatlarını baz alırsak Türk lirasının nominal değer kaybı sepet karşısında üfe ve tüfenin altında kaldı. Burada Haluk Bürümcekçi'nin bir çalışması var. Sadece tüfe ve üfeye değil, aynı zamanda İTO'nun kendi geçinme endeksine de göre bir şey hesaplıyor, reel kur hesaplıyor. Buradan da baktığımız zaman aslında yine burada da reel değerlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu yeşil çizgi neredeyse işte 2006-2007'den beri aslında Türk lirasının en değerli seviyeye geldiğini gösteriyor. İTA bazlı endeksi, geçinme endeksini baz alırsak. Aynı şekilde biz dün neyi görmüştük? TÜFE bazlı, normal TÜİK bazlı endeksi de baz alırsak 2020'den beri en değerli seviyeye geldiğini görmüştük. ÜFE bazlı reel kur endeksinde ise 2025'in Mart'ından beri en yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz. Özellikle buradaki değerlenme hikayesinin şu açıdan belki önemsemek lazım. Şimdiye kadar bu dezenflasyon programında oldukça yardımcı oldu bu sonuçta yavaş ilerleyen de reel değerlenen kur. Ama işte bu ne kadar daha sürdürülebilir? Belki bunu takip ediyor olacağız. Şimdi bunu Fatih Karahan'ın görüşlerine bağlarsak dünkü aslında bir miktar daha bu sıkı duruşumuzu devam edeceğiz ve dezenflasyon sürecine bağlıyız aslında mesajı bir miktar daha buradaki reel değerlenme hikayesinin sürdürülmek istendiği mesajını da içeriyor. Yine de ama tarihsel olarak baktığımız zaman buradaki reel değerlenme hikayesi biraz fazla bir boyuta gelip önümüzdeki dönemde işte gördük işte ihracat vesaire rekabet kaybı gibi unsurları da beraberinde getiriyor olabilir.
0: Peki önemli bir son dakikamız var, onu da aktarmış olalım efendim. CHP Kurultay Ceza davası 1 Temmuz tarihine ertelendi. Piyasada da bunun etkisini görüyoruz. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında %1.74'lük alım var. Bankacılık endeksi %2.5'a varan alımlarla birlikte pozitife doğru alımlarını kuvvetlendirdiğini gördük. Sanayi tarafında, ulaştırma tarafında %2'ye varan alımlar var. Piyasada etkisini görmeye devam ediyoruz diyoruz ve Aslı Savranoğlu Seren'e teşekkür ediyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Sera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve değerli konuğumla birlikte Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskua ile birlikte değerlendireceğiz. Gökhan hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Güzel bir günde geldin. Şöyle baktığım zaman bankalar 2.75, özellikle az önce yine verilen son dakikalar da vardı. CHP Kurultay Ceza Davası 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi. Ama onun yanı sıra vadeli tarafta yine %2'ye varan alımlar, küresel risk iştahı teknoloji öncülüğünde arttığı bir gündem. Bu gündeme katılan Borsa İstanbul son dakika haberleriyle birlikte sınırlı değil, bayağı içten katılan bir görüntü var bugün. Şimdi temel sorun makro olmaktan çıktı mı? Bir değerlemeyi sorun olarak görmüyor mu? Borsa İstanbul'daki bugünkü şenlik ve rally havasını neye bağlıyorsun?
2: Bugünkü rally havası, hani bankacılık sektöründeki %2.65'lik yükselişle birlikte hani yurt içi riskler ne kadar göz ardı edilirse edilsin, arka tarafta para girişini engelleyen, risk primini yükselten esasında ana unsur Türkiye'de bu tür hukuki davaların aslında takip edilmesi de yer alıyor. Yani bugün 1 Temmuz'a ertelenmiş olması, yani belirsizliğin ortadan kalkmaması ama ötelenmesi de kısa vadeli bu alımları beraberinde getiriyor. En azından 2 aylık süreç içerisinde CHP'nin olan kurultay davası ile ilgili, bu bir ceza dava olmasına karşın, hani altını çizelim. Bu bir ceza davası. İstinaftaki olan dava esasında mutlak mutlamla ilişkili olan dava, iki dava farklı. Ama hani piyasalar daha çok bu belirsizlikleri fiyatların içerisine aldığı için belirsizliklerin ötelenmesi de kısa vadeli rahatlamalar yaşatıyor. Bugün de harekete baktığımız zaman aslında kısa vadeli bir rahatlama. Değerleme ile ilgili kısma geldiğimiz zaman da artık tüm dünyada değerlemeler ve dengeler değişmiş durumda. Petrol fiyatlarından bahsediyoruz ama Amerika borsaları rekor kırıyor. Çünkü yapay zeka teması artık eskisi kadar iç talebi etkileyen, şimdi petrol fiyatlarında yani ben yine bir başka bir makroekonomist otursaydı burada söyleyeceği şey şu olacaktı. İşte artan petrol fiyatları talebi baskılayacak. Buradaki enflasyonist etki enflasyonu yukarı yönlü ve borsa yani yüksek faiz ortamından bahsedecekti ama yapay zeka dediğimiz şey teknoloji temasının içerisinde aslında ne iç talep var ne dış talep var ne
1: bir dönüşüm var.
2: Amerikan ekonomisinin %2 büyümesinin %1,5'unu aslında yapay zeka oluşturuyor. Yani buradaki dünyadaki jeopolitik riskler aslında teknoloji şirketleri için veya yapay zeka dönüşümünü değiştirecek veya frenleyecek bir gelişim olmadığı gibi aslında bu tür riskler 2025 yılında baktığımız zaman hep yapay zeka üzerine bir yapay değerleme üzerine konuşuyorduk. 2026 yılında bu risk portföyünde çeşitlendirildiğini gözlemledik. Artık yapay zeka teması yerine artık daha çeşitlendirilmiş bir tema içerisindeydik. Ama ne zaman petrol

0: Fiyatları yükseldi, global enflasyonist baskı geldi. Bu sefer tekrar tüm risk iştahı teknoloji üzerinde konsolide olmaya başladı ki Amerika borsalarındaki bu yaşanan yükselişte. İşte bugün 1 trilyon dolara aşan Samsung'dan bahsediyoruz.
1: Asya'da ikincisi.
0: Evet, risk alma iştahını İran savaşı tamamen teknoloji üzerine konsolide
2: bizim
0: etti.
2: Bizim temamız ne?
0: Bizim temamız da aslında Aselsan üzerinden Aselsan. Savunma.
2: Biz dedikken, yine bugün puansal bazda baktığım zaman birinci sıraya yer aldı.
0: Ya Pelin, bak haklı olarak şunu söyleyebiliriz. Enflasyon, artık dezenflasyon programında çok büyük bir yara aldık. Ve bunun tekrar toparlayacak, hani piyasanın tekrar toparlanacağı bir para politikası hamlesi de söz konusu değil. Hı. Yani piyasanın tekrar bir dezenflasyon üzerinde Merkez Bankası'nın faiz fiyatlaması çok fazla mümkün gözükmüyor. Hı. En azından son çeyreğe kadar gözükmüyor. Önümüzde hiçbir beklenti yok. Birinci çeyrek sonuçları iyi gelebilir ama ikinci çeyrek için bir referans değil. Çünkü biz Amerika değiliz. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş, buradaki alım gücünün reel olarak zayıflaması, yani şu andaki ücret artışlarının tamamen etkisinin ortadan kaybolması, iç talebin yavaşlaması, Nisan PMI rakamlarında gördüğümüz gibi girdi maliyetlerin artması, yani sayabileceğimiz bir en sert düşüşler var. Yani burada piyasa artık Borsa İstanbul Türkiye ekonomisinin bir göstergesi değil. Endeks ağırlıklarından olduğu için. O yüzden Borsa İstanbul'a bir miktar daha teknik olarak bakabiliriz. Ya da içerisindeki dinamiklerin farklılaşması olarak bakabiliriz. Hı hı. Ama hani Nisan ayında Borsa İstanbul yükseldi ama kaç tane yatırımcı para kazandı? Hani bu şekilde baktığımız zaman aynı zamanda sadece ekonomik için gösterge değil. Yatırım tarafında baktığınız zaman da işte senin tercih tarafında da baktığınız zaman da biz aslında böyle gerçek bir gösterge değil. Yani endeks üzerinde getiriye, endeks altındaki getiri yapmak da bizim tarafta çok daha fazla zorlaştı.
2: Peki iskonto oranı nasıl şekillenmeli? Yüksek enflasyonla birlikte faiz marjınında yine sabit kalabileceği beklentisiyle iskonto oranı nasıl şekillenir? Özellikle mevcut çarpanlara bakacak olursam hala sence ucuz mu?
0: Borsa zaten pahalı. Ucuz
2: pahalı
0: diye,
2: mı?
0: Ucuz değil. Burada da gene altını çizeyim. Hani Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla Borsa İstanbul üzerinde artık etkisi kadar etkili olmayabilir. Çünkü bankaların toplam ağırlığını alsanız Aselsan'la karşılaştırırsanız çok büyük fark etmiyor. Dün hatta bir çalışma yaptım. Endeksin üzerinde Aselsan %30 performans gösterirse, yani bu geçmiş performansına baktığım zaman çok olağan bir durum.
2: Evet.
0: Yani endeksin üzerinde Aselsan %30 daha performans gösterdiği zaman BIST 100'ün %15'ini kapsayacak. Yani borsadaki tüm şirketler düşse bile Aselsan'da gelecek 2-3 tane bir backlog haberi, yeni iş bağlantısı Borsa İstanbul'da daha yukarıda gözükecek. Yani Güney Kore'ye yakın bir şeye gidiyoruz aslında, yapıya gidiyoruz. Orası Güney Kore tamamen teknoloji, biz de tamamen savunma. Ama savunma sanayi derken keşke Aselsan'ın yanına Habersan da açık olsa, Roketsan da açık olsa gerçekten bir savunma şey olsak, ama Türk tek şirketin üzerine yükü bindirmişiz. Bu şekilde gidiyor bir görüntümüz var.
2: Yani savunma olarak. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını koruyacağı görüşü Goldman Sachs tarafından da mesela geldi. Dördüncü çeyreği uzatıldı, ötelendi. Faiz indirim beklentisi. Hal böyle olunca bankacılık hisseleri nezdinde özellikle net faiz marjları ve kredi büyümesi nasıl fiyatlanacak? Bugün 2.63.
0: Yabancı artına. O şekilde bakmıyor. Yabancı
2: nasıl bakıyor?
0: Yabancı kurun üzerine Merkez Bankası oturacak diye bakıyor. Yani burada Merkez Bankası, ya yani yıl sonunda enflasyon şey faiz beklentileri dolar TL beklentileri 52 idi. Aslında 25-26 seviyesindeki bir enflasyona uyumlu. Şu anda enflasyon beklentileri %27,5'tan %30'a gidecek. Yani ilk etapta belki yani ortalamalara baktığımız zaman 29 olur. Ama Haziran'da %30 seviyelerini göreceğiz. Hı hı. Çünkü kısa vadede herhangi bir şekilde Amerika-İran arasında bir çözüm umudu gözükmüyor. Petrol fiyatları Mayıs ayının sonuna kadar 100 dolar üzerinde kalacak. Bu ortalamalarla birlikte patika 30'a doğru gidiyor. Merkez Bankası'nın bu noktada yapacağı şey de kurun üzerine daha fazla oturmak. Temel mallarda Nisan ayında bir bozulma oldu. Yani biz bunu Merkez Bankası'nın işte kuru mümkün olduğu kadar baskıladığı dönemde bile %20'nin üzerinde görmüyorduk. %20'nin altındaki patikada aslında bizi %20 seviyelerine doğru götürüyordu. Artık o patikanın da yukarı yönlü döndüğünü gördük. Dün Merkez Bankası'nın ana eğilim enflasyon göstergesi %3'e çıktı. Yani %2.05'ten %3'e aylık bir çıkış var. Aylık ilk 4 ayda %14.6'lık bir enflasyon var. Ve bu da yıl sonundaki enflasyon hedefini tutturamayacağını gösteriyor. Merkez Bankası'nın Goldman Sachs'ın söylediği gibi daha çok sıkı durması gerekseydi 22 Nisan'da o faizi arttırırdı. Merkez Bankası 22 Nisan'da faizi arttıramadığı için de burada biz 11 Haziran'a kadar düzeltiyorum. Faiz oranlarının sabit kaldığını göreceğiz. Merkez Bankası'nın gerçekten yıl sonu enflasyon hedefini değiştirdikten sonra Haziran'da atacağı adım bence çok daha önemli olacak.
2: Peki yani yabancı için en kritik eşiğin o zaman kur olduğunu CDS?
0: CDS'ler zaten kur volatilitesi. Hani CDS eşittir kur volatilitesi. Kurda volatilite olmadığı sürece
2: enflasyon geri planda o zaman yabancı nezdinde.
0: Şu anda sadece merkez, yani seninle daha önceden konuştuk. Carry trade pozisyonları Türkiye'de yerlilerin para piyasası fonundan farksız. T0'da girerler, T0'da çıkarlar. Hı hı. O yüzden şu an için kur sabit kaldığı sürece yabancı şöyle düşünüyor. Zaten reel olarak kazandığı için, hani burada enflasyon kaybı gibi bir şey olmadığı için onların baktığı şey kurdaki değerlenme. Yani yerli yatırımcı da bakabilir. Kur bu bir ayda ne kadar değerlendi? Faizden ne kadar aldı? Aradaki fark onun zaten aylık cebine koyduğu reel faiz ve carry trade faizi. Carry trade faizleri yukarı doğru yüksek olmaya devam edecek. Merkez Bankası 22 Nisan'da 40 bandını 43'e çekseydi şu en son enflasyon rakamlarından sonra faizi arttırmak zorunda kalabilirdi. Şu anda Merkez Bankası ekstra sıkılaştıracak bir durumda gözükmüyor.
2: Peki yerli yatırımcının Borsa İstanbul'daki ağırlığını göz önüne aldığımızda, yani burada mesela yerli yatırımcı yabancıdan farklılaşıyor o halde. Bilançoyu daha fazla okuyor. Şimdi bilançoyu okurken mesela yerli yatırımcı neye dikkat edecek? İkinci çeyrekle birinci çeyreğe göre bilanço beklentileri daha kötüleşti.
0: Çıta, burada şunu biz
2: borçlu değerli, lan bakıyorsun biz, mesela sen biz, ilk üçünle.
0: Biz enflasyon üzerinde büyüme, reel bir büyüme. Yani sonuçta ben faize yatırdığım zaman faizde zaten biraz önce bahsettiğim gibi bir reel faiz var. Oldukça yüksek bir reel faiz var. Yani hiçbir şirket, yani çoğu şirket diyelim, hani hiçbir şirket demeyelim. Hani %20'lik büyüme, enflasyon üzerinde %20 büyüyen şirketler var. Yani %5, %6 net de kazanamazsın faiz haricinde. Bu reel sektördeki herhangi bir yatırım yapan şirket de kazanamaz. Diğer taraftan da hani halka açık şirketler de. O yüzden enflasyon üzerinde bir büyüme yaratabiliyorsa, öyle bir açık bulabiliyorsa, çünkü son yaşanan durumlar biraz daha durumu tersine çeviriyor. Kısaca özetleyeyim. Mesela Amerikan doları değer kaybediyordur. Amerikan doları G7 para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ama diğer gelişmekte olan para birimleri Asya özellikle dolara karşı değer kaybediyor. Evet. Bu bizim ihracatçının rekabetçiliğini azaltan bir şey. Cari açığı arttıracak bir gelişme. Bunların hepsine baktığımız zaman reel bir büyüme, hani enflasyon bir tık üzerinde büyüyebilse bile bizim için yeterli. Mali sektörde baktığımız ise öz kaynak karlılığı ve öz kaynak karlılığının yıl sonu enflasyon beklentilerinin üzerinde olması. Bu kriterlere bakıyoruz ama hani yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'da ön plana çıkartacağın tema ne dersen, petrokimya sektörü hala ön planda olmaya devam eder. Burada gıda perakendisi, yüksek enflasyon rakamları, alım gücünün düşmesi yine gıda perakendisini ön plana çıkartacaktır. Gelen finansallar da bunu destekliyor. Artan fiyatlar gene perakende sektörü için önemli. Şu anda ayda 4 ayda %14 oldu. Büyük ihtimalle 6. 7. ayda birlikte asgari ücretteki, yani tek seferlik yılbaşındaki yapılan zamların etkisi sona erecek. Son çeyrekte yılın ikinci yarısından itibaren de bu perakende şirketlerinin faaliyet giderlerinin düşmesi karlılığını daha fazla artıracak. Yani burada da iş gücü maliyetinin üzerine çıkan enflasyon yurt içindeki talebe etkilen direkt perakende, giyim perakendesi olabilir, gıda perakendesi olabilir. Onları olumlu yönde etkileyebilir.
2: Uzak dur diyebileceğim. Bilançolar bana şunu gelecek perspektifinde bunu verdi ve Pelin uzak dur.
0: Uzak dur diyeceğim.
2: Dursun, yüksek borçlu,
0: yüksek borçlu şirketler. Yani şimdi yatırım yapan şirketlerden uzak duracaksınız. Çünkü biraz önce söyledim, yani yatırım yapmayan şirketlerin bile fiyatlaması zor olduğu bir dönemde yatırım yapan, yüksek borçluluk olan şirketler sıkıntılı. Mesela önümüzdeki hafta ayın cuma günü Vestel'in bir Eurobond ödemesi var. İşte bu Eurobond ödemesi, bu yüksek borçluluk oranları, işlerin nakit akımını üretmekte sıkıntılı olan şirketler ise daha fazla böyle mercek altına alınacak ve oradaki gelişmeler, yani bu yüksek borçluluk şirketlerin net karlılığı, öz sermayedeki zayıflama. Çünkü aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Biz hani satışları büyütüyoruz ama diğer tarafta öz kaynakların da büyümesi lazım. Yani enflasyon aslında her türlü kötülüğün anası ve biz bu kötülüğün anasıyla bir miktar daha boğuşmak durumunda kalacağız.
2: Peki şimdi getiri eğrisine bakacak olursak, getiri eğrisindeki oradaki ana hikaye Borsa İstanbul'a karşı daha net bir resim vermiyordu. Getiri eğrisi daha net bir fiyatlamayı veriyordu ve resmediyordu. Oradaki ayrışmayı nasıl okudun?
0: Oradaki ayrışma, burada yabancıların tahvile olan ilgisi azaldığını ve çıktığını gözlemledik. 2 yıllık, yani burada gösterge olarak 2 yıllık tahviller çok daha rahat bir şekilde bakabilirsin. Yani merkez bir ateşkes olmasaydı, Merkez Bankası'nın toplantısı günü ateşli olmasaydı büyük ihtimalle 22 Nisan'da Merkez Bankası faiz arttıracaktı. Çünkü o zamana kadar ki 2 yıllık tabi faizleri %43'tü. Daha sonra %40'a düşünce piyasa beklentileri de %40'ta kaldı ve değişim olmadı. Şu an 2 yıllık tabirlere baktığında bugün anket olsa Haziran ayındaki toplantıda büyük ihtimalle tüm piyasa 300 basmanlık bir faiz artırımı bekliyordu. Şu anda ki patikada baktığımız zaman yukarı yönlü bir eğilimin olduğu, hani Merkez Bankası'nın ilerleyen durumda duruma göre hani aşağı yönlü değil daha yukarı yönlü bir beklentinin eğimden baktığımız kadarıyla olduğunu söyleyebilirim.
2: Peki Borsa İstanbul'un rakibi hangi enstrüman? Var mı rakibi şu anda?
0: Borsa İstanbul'un rakibi faiz. Yani faiz üzerine çıkabilir.
2: Bu kadar yüksek faizdeki yatırımcı niye bıraksın gelsin potansiyeli? O kadar yüksek bir potansiyel mi var mesela?
0: Burada geçmiş getiriye bakıyorlar. Her zaman geçmiş getiriye bakıyorlar. Mesela dolara neden gitmiyorlar? Dolar ucuz kaldı mı diye bakarsak. Hı-hı. Çünkü dolara baktığımız zaman işte reel efektif kur endekslerine bakıyoruz. Türk lirasının ne kadar değerli olduğunu her zaman söylüyoruz. Ama Türk lirası bir trend oluşturmadı. Türk lirasındaki değer bir kayıp trend oluşturduğu takdirde inanın ki şu ana kadar dolara geçmeyen yabancı para birimi çok, çok düşük dediğimiz ilginin ve sürekli bir şekilde TL'ye geçişlerin arttığı bir dönemde bu durum tersine dönebilir. Yatırımcı her zaman fiyatın peşinden koşuyor. İşte altın fiyatları şu anda hani geçtiğimiz 5600'lere göre, 5200'lere göre, savaşın başladığı 5200'lere göre daha altta. Ama kimse altına şu anda gitmiyor. Çünkü altın fiyatları stabil. Neresi yükseliyorsa, hangi fiyat yükseliyorsa yerli yatırımcı momentumun peşinde koşuyor. Risk alma iştahının peşinde koşuyor. Bugün fiyatlar borsada yükseliyorsa faizin alternatifi borsa ve hani getirilere baktığımız zaman da işte bugün mesela borsa %2 yukarıda. Faizle alabileceğiniz hani bu netin yani %2'lik zaten normalde %2'nin bir miktar daha bir ayda alabileceğiniz faizi dün borsadaysanız bugün yakalamışsınızdır ki biz yüz dışı hisse senetlerinde esas hareketlilik var. Oradaki volatilite çok daha yüksek.
2: Önerir misin BIST 100 dışını?
0: BIST 100 dışını önerir
2: misin? Profesyonel olmayan yatırımcı nezdinde BIST 100 dışını önerir misin?
0: Ya BIST 100 dışını şöyle öneririm. Yani biz araştırma departmanlarının ön planı çıkardığı, yani sektör olarak çok farklı. Yani şimdi halka arzdan hep dezavantajlarını sayıyoruz. İşte birçok şirket geliyor ama diğerle birlikte birçok sektör de geliyor. Bu sektör bizim ayrışmamızı, farklılaşmamızı aslında ortaya koyuyor. BIST 100 dışında tabii yani şu anda metal ana sektör içerisinde var. Sektörler de var ama bunları bir miktar daha araştırma departmanlarının yardımıyla alabilecekleri çünkü değerlemeler, fiyatlamalar çok farklı bir noktaya geldi. Olmayacak şirketlerde olmayacak piyasa değerlerinin oluştuğunu gözlemliyoruz. O yüzden de yatırımcı orada dikkat etmesini dilerim.
2: Kesinlikle. Bu arada son dakika geçtik. Bankacılık endeksi %3'ün üzerine attı getirilerini. Bu davanın ertelenme hikayesi de biraz destekliyor gibi duruyor. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim evet pozitif görünüm kuvvetlenerek devam ediyor. Bizler programı noktalıyoruz ama Jüelo ile devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: yazmış seni bana.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Mehmet Filoğlu ile birlikte, ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Mehmet, şimdi enflasyon üzeri sağlanan reel faizler elbette gelişmekte olan ülkeler nezdinde bir carry trade avantajını bu yıla da taşıdı. 2025 yılının da manşetiydi. Bu yıla da taşıdı. Şöyle bir bakalım isterim, oradaki durum ne diye.
3: Evet, son dönemde de aslında iki büyük yatırım bankası Türk lirası pozisyonlarını kapattı. Acaba bu genele yayılan bir durum mu, yoksa sadece o bankaların kendi tercihleri mi? Aslında bundan sonra Türkiye nasıl bir carry trade cazibesi sunuyor? Ben de biraz ona bakacağım.
2: Peki, başlayalım mı?
3: Tabii.
2: Başlasın efendim, grafik tüellosu diyoruz ve grafiklerimizin başına geçelim şöyle. Evet, gelişen para birimlerinin carry trade performansına bakacak olursak en çok aslında carry trade'de kazandıran para birimleriyle kaybettiren para birimleri arasına şöyle bir bakalım. Evet, buradaki ana hikaye özellikle yüksek politika faiz ortamı carry trade için cazip bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi Türk lirası nerede? Türk lirası ilk 5'te olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak en çok kazandıran %15,17 ile birlikte artı sağlayan Brezilya reali olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Arjantin pezosu ikinci sırada 14,5'lık getiriyle birlikte, Rus rublesi üçüncü sırada yer alıyor 9,5'lık bir getiriyle, Macar forinti 7,5'lık bir getiri. Bunun yanı sıra Türk lirasına baktığımız zaman ise Türk lirası ise 6,5'lık bir getiri sağlıyor. Brezilya reali ve Arjantin pezosunda başa baş bir görünüm söz konusu. Çok yüksek nominal faizler ve kurda beklenenden daha düşük değer kaybı veya stabilizasyon olarak nitelendirebiliriz. Türk lirası da bu iki maddeyi karşılıyor ve aslında şunu gösteriyor bize. Hakikaten carry trade avantajını, cazibesini dolar TL'deki özellikle kontrollü değer kaybı, yatırımcı faiz getirisi olarak öne çıkıyor. Bu da yabancı girişinin hala carry trade avantajı olarak, odaklı olarak devam ettiğini de bize gösteriyor. Yani faiz farkı kur kaybını telafi edememiş veya işte dolarda bir güçlenme ya da reel para biriminde zayıflama söz konusu olan para birimleri de söz konusu burada. %4 ile getiriyle, %4 kayıpla görüyoruz buradaki değer kayıplarını. Ama şunu söyleyebiliriz aslında, yüksek faiz, görece kontrollü kur, carry trade avantajını 2026'da devam ettiriyor.
3: Türkiye öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Peki soru şu, bugüne kadar evet iyi getirdi, bundan sonra ne getirecek? Bu tabii ki bunun net bir cevabı yok, ancak beklentiler ve forward kurlar üzerinden gidebiliriz. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde iki büyük yatırım bankasında aslında Türk lirası carry trade pozisyonlarını kapattıklarını, yani vadesi gelen pozisyonların yerine yenilerini açmadığını görmüştük. Önce bu

0: Dolar TL pozisyonunu yenilememişti. Onun ardından Barclays'te benzer şekilde Euro TL pozisyonunu yenilememişti. Orada vadesi olan pozisyonlar Türk lirasının aslında çok fazla bir risk oluşturmamasına rağmen özellikle bu petrol fiyatları ve rezervlerle alakalı endişelerin biraz baskın çıkmasıyla yeni pozisyon önermemişlerdi müşterilerine bu iki banka. Peki bu iki bankanın bu tavrı genele yayılan bir durum diye baktığımızda şu an öyle bir durum yok. Özellikle forward kurlara ve beklentilere baktığımızda Türk lirası hala carry trade cazibesi sunuyor diyebiliriz. Ekranda Bloomberg'un aslında derlediği veriler var. Onu biz kendi grafiğimiz haline getirdik. Sarı çizgi forward kur. Yani forward kur bugünkü spot kurun üzerine faizi yedirerek belirlenen bir kur seviyesi. Üçüncü çeyrek sonu içerisinde Türkiye'de forward kur 51,9 seviyesine işaret ediyor. Ancak beklentilere baktığımızda bunun altında, hatta en yüksek beklenti dahi bu forward kurun altında belirlenmiş durumda. Burada açık mavi çizgi en yüksek beklentiler, medyan beklenti. Turuncu çizgi koyu mavi ise en düşük tahmin. Yani burada medyana baz alırsak 3. çeyrek sonunda Türk lirasının 48 seviyesinde olması bekleniyor ki bu Bloomberg'e tahmin giren 15 kurumun ortalama medyan beklentisi. Forward kura baktığımızda 51,9. Yani buraya baktığımızda Türk lirası hala carry trade cazibesini sunuyor ve buraya yatırım yapan yatırımcılar için hala cazip getiriler sunuyor. Bunu daha sonraki vadelere 4. çeyrek ve 1. çeyreğe de baktığımızda, 1. çeyrek 2027'ye de baktığımızda aslında bunun devam ettiğini, hatta özellikle 1. çeyrek 2027'de bu makasın daha da arttığını görüyoruz. O kadar uzun vadeli carry trade işlemleri yapılmaz. Bunlar genelde 3 aylık, 1 aylık yapılır. Ama şu tabloya baktığımızda BofA'nın ve Barclays'in Türk lirası pozisyonlarını kapatması, carry trade pozisyonlarını kapatması genelde yayılan bir durum olacak gibi durmuyor.
1: Peki gelelim petrole. Şimdi ana makro değişkenlerden bir tanesi ki enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti, faiz beklentilerini, indirim beklentilerini öteletti. Hatta kimi ülkeleri faiz arttırım patikasına kadar getirdi. Brent petrol haber akışı ile birlikte geriledi. Ancak buna tam bir gerileme diyebilir miyiz, yoksa geçici bir düzeltme mi? Şimdi haber akışları ile birlikte seyrine bakalım efendim. Mart ayının en başında, Mart ayına gelmeden Şubat sonunda petrolün aslında alanı 65 ila 67 dolarlar seviyesinde bir fiyatlama söz konusuydu. Hatta 2026 yıl sonuna dair savaş olmasaydı 60 dolarlarda bir beklenti vardı ülkelerin nezdinde. Ardından İran savaşı başlıyor ve yukarı bir kırılım gerçekleşti. İşte o İran savaşının başladığı noktada. Fakat arada ateşkes ilanı, sonra bir geri çekilme, sert bir geri çekilme oldu. Fakat daha sonrasında ateşkesin süresiz uzatılmasıyla birlikte o geri çekilmeler devam ederken en son gelinen noktada Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı ile birlikte bir kez daha yeniden yukarı hareketi beraberinde getirdi. Yani haber akışı ile birlikte gerileme her ne kadar yaşansa da ana trende bakacak olursak yukarı yönlü bir petrol fiyatını karşımıza getirdi. Sadece geçici ateşkes özellikle ilanlarında görüyoruz ki geçici bir düzeltme söz konusu oluyor. Ama ardından saldırı ile birlikte bir kez daha kademesini yukarıya arttıran bir petrol fiyatı var. Bu da bize neyi gösteriyor? Jeopolitik risklere tamamen duyarlılığı ve yükselen bir petrol fiyatını gösteriyor. 120 dolara kadar çıktı. Evet, ardından geriledi. Ama saldırılarla birlikte bu geçici bir düzeltme olarak okuyabilirim ben bunu.
0: Evet, yani ateşkes haberleriyle ya da saldırıların artmasıyla petrol fiyatı iniyor çıkıyor. Ancak Hürmüz'de baktığımızda, oradaki geçen fiziki petrol seviyelerine baktığımızda aslında o beklentilerin çok da karşılanmadığını görüyoruz. Savaşın öncesinde ortalama 150-160, hatta bazı zamanlar 300'e kadar çıkan bir petrol tankeri, genel olarak gemi geçişini görüyorduk Hürmüz'den. Ancak savaşla birlikte bu bir anda neredeyse tamamen sona erdi. Yaklaşık 5-10-15 civarında günlük gemi geçişi oluyordu Hürmüz'den. Ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesiyle ve oradaki çatışma ihtimali azalmasıyla bir miktar artmıştı. 30-35'lere kadar çıkmıştı günlük gemi geçiş sayısı Hürmüz'den. Ancak son dönemde özellikle Amerika'nın ablukayı başlatması, İran'ın buna da benzer şekilde karşılık vermesi ve bölgeyi kullanan gemilere yönelik saldırı tehdidini artırması, özellikle Nisan'ın sonlarında ve Mayıs ayında Hürmüz'ü efektif olarak kapattı diyebiliriz. Son günlerde de burada özellikle birkaç gemi saldırısı ve gemiye el koyma olduktan sonra Bu rakamların neredeyse sıfıra indiğini görüyoruz. Dün oradan geçen Hürmüz'ü kullanan herhangi bir gemi kaydı olmadı. Ondan önceki günlerde 4-5 civarındaydı. Yani aslında her ne kadar burada olumlu haberler gelse de, yani ateşkese dair de olumsuz haberler gelse de, Hürmüz efektif olarak kapalı kalmaya yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Yani daha da ne kadar devam edecek? Dün ateşkese gölge düşürdü dedik haber akışları. Bugüne geldik ateşkeste olumlu ilerleme var, anlaşma dedik. Yarın neye uyanacağız belli değil. Belirsiz günlerden geçerken de fiyatlamalarda dalga boyu artıyor. Bizler de ekranlara getiriyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.
4: Thursday morning, I'm sat in the window seat, facing the exit 'cause I'm nervous we're about to meet. And it's raining, but I know that's not why you're late. Probably rehearsing all the things that you wanna say.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, haftanın 3. işlem gününe baktığımızda Avrupa cephesinden ekonomik göstergeleri belirsen PMI rakamlarını almaya başladık. Aslında bu sabah saatlerinde Almanya ve Euro bölgesinden geldi. İngiltere'nin de ilerleyen saatlerde gelmesini bekliyoruz. Bir yandan da Amerika tarafında bu hafta istihdam rakamları gelecek demiştik ve bugün ADP özel sektör istihdam verilerini alacağız. Tabii piyasaları etkileyecek veri, asıl veri Cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarıyla gelecek diyelim. Tabii jeopolitik tarafta Amerika deyince taraflar nezdinde hem İran hem de ABD tarafında önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la muazzam bir ilerleme kaydettik anlaşma kapsamında dedi ve aslında pazartesi günü başlattığı özgürlük projesi, yani burada tarafsız ülkelerin Hürmüz'den geçmesi için eskortluk sürecinde bu projeyi durdurduğunu kısa süreliğine açıkladı. İran'sa bu projeyi durdurmasını başarısızlık olarak nitelendirdi. Gelin başlıklara, detaylarına bakalım dilerseniz. Evet, Trump'ın açıkladığı pazartesi günü sisteme aldığı özgürlük projesi kısa süreliğine durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin de talepleri üzerine bu projeyi durdurduğunu açıkladı. Bunun alt metninde ise İran'la anlaşmada muazzam bir ilerleme kaydedildiğinin yattığı konuşuldu. Tabii bu süreçte bakıldığında abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte özgürlük projesinin şu an kısa sürenin durdurulduğunu Trump nezdindeki açıklamalardan görüyoruz diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Tabii jeopolitik gelişmeler devam ederken teknoloji devlerinden de bilançolar gelmeye devam ediyor ve burada aslında Samsung'un 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beraber bir teknolojide rally sürecinin de olduğunu gördük. Bir hareketlenmenin enflasyonist baskıya rağmen olduğunu piyasalardaki fiyatlamalardan görüyoruz. Ve aslında burada birçok teknoloji şirketini kapsayan Microsoft ve Google'ın da aralarında olduğu şirketlere ABD ile güvenlik anlaşması yapıldı. Tabii Anthropic'in Mythos süreciyle beraber burada veri merkezlerinden çıkabilecek siber risklere karşı şu an ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapay zeka araştırma merkezinde artık bu denli Microsoft, Google ve Anthropic gibi şirketlerin yeni oluşumlarında deneme süreci olabileceği açıklaması şu an karara geçirildi. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bakan Şimşek'ten geliyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulundu ve Eşel Mobil'e dair mesajlar verdi. Bakan Şimşek konuşmasında Eşel Mobil sisteminin devreye alınması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkacağını, alınmaması haline çıkacağını belirtti ve ilk iki ayda Eşel Mobil'in maliyetin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şimşek, yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında olabilir dedi ve bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz diyerek de burada enflasyona etkisinin oldukça büyük olduğunun altını çizdi.

Haftanın 3. işlem gününe giriş yaptığımızda içeriye bir piyasalardaki son hareketlenmelere bakmak lazım. Çünkü Trump'ın özgürlük projesini durdurması ve anlaşmada muazzam bir ilerleme kaydettik açıklamasıyla beraber acaba müzakerelerde sona yaklaşılıyor mu? Olumlu bir haber gelecek mi? Rahatlamasında piyasalarda hafif bir pozitif eğilimin olduğunu gördük. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bu sabah saatlerinde yeni bir rekor tazeleme oldu ve 14.621 rekorunu kırarak bu sabah saatlerinde %1.5'unda üzerinde açılış sergileyerek 14.689 puanla tarihi zirve seviyelerine TL bazlı oturdu. Burada baktığımızda dün seans sonrasında önemli şirketlerden de bilançoların geldiğini gördük. İş Bankası tarafında net kar burada 3 milyar düzeltiyorum aslında beklenti üzeri geldiği konuşuluyor. 20,4 milyar lira olarak. Ford Otosan tarafında 5,5 milyar liralık bir net kar geldi. Bu da beklenti üzeriydi. Tofaş tarafında 3 milyar liralık bir net kar geldi. Bunlar da beklenti üzeri olarak piyasalarda olumlu fiyatlandı diyebiliriz. Ardından bugün ise Tüpraş, Sabancı Holding ve Türk Telekom tarafından birinci çeyrek finansal

0: tablolarını karşılayacağız diyelim. Peki sektörel tarafta tablo ne yönde ilerliyor bir bakalım. Banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında neredeyse %2'leri de aşan bir yükseliş olduğunu, primle işlem gördüklerini Borsa İstanbul sektörel endekslerde görüyoruz. Peki para piyasalarındaki son durum ne yönde ilerliyor? Donald Trump'ın olumlu konuşmasıyla beraber şu an dolar endeksinde bir geri çekilme olduğunu, 98'in de altına doğru bir seviye ilerlediğini sabah saatlerinde görmüştük. Şu an bir tık daha 98'in üzerinde iğne atmaya çalışan bir dolar endeksi fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldığımızı tablo bize gösteriyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.17.34 seviyesinden fiyatlanıyor. Sterlin dolar ise burada 1.35.95 seviyesinden işlem görüyor. Peki Avrupa borsalarında durum ne yönde ilerliyor? Bu sabah saatlerinde Almanya ve Euro bölgesinden Birleşik PMI verilerini aldık. Almanya 48,8 değerini aldı. Beklentiye paralel geldi. Euro bölgesi ise 47,8'lik bir veriyle beraber yine beklentilere paralel geldiğini görüyoruz burada. Şu an Trump'ın açıklamaları ve PMI verileriyle pozitif ilerleyen bir Avrupa borsasıyla karşı karşıya kaldık. Burada tabii ki önemli açıklamaların da geldiği Lagarde'ın Orta Doğu Savaşı'na dair enflasyona yansıması olabileceğinin de fiyatlamalara etkisinin olduğunu son zamanlarda görmüştük. Bir de ABD tarafına bakmak lazım. ABD tarafında Samsung'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Yapay zeka rallisi olduğunu gördük. Çünkü dün AMD tarafından beklentilerin de üzerinde ikinci çeyrek açıklamaları geldi. Bu da yapay zeka tarafında bir rally havası yarattı diyebiliriz. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,68'lere varan bir yükselişin olduğunu gördük. Bugün ADP özel sektör istihdam rakamları gelecek. Geçtiğimiz ay gelen rakam 62 binlik bir artıştı. Bugün ise 118 binlik bir artış piyasalar nezdinde bekleniyor diyelim ve emtia piyasasına bakalım. Çünkü dolar endeksi sabah saatlerine bir gerilemeyle başlamıştı. Altında bir yükselişin olduğunu gördük. Altın tarafına baktığımızda 4600 dolarında üzerinde iğne atan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. %2,5'unda üzerinde bir prim şu an fiyatlamalarda hakim. Ons gümüş tarafına baktığımızda 76 dolardan fiyatlanıyor. Bitcoin tarafında tabi spot ETF'lerde güçlü giriş ve bir diğer taraftan S&P tarafındaki tarihi zirve seviyelerle bir destek vardı. Fakat FED belirsizliği ve Brezilya tarafındaki regülasyonların artmasıyla beraber düşüş olabilir mi soru işaretleri de piyasalarda şu an fiyatlanıyor. Petrol nezdine baktığımızda Amerikan tipan petrol şu an 100 doların da altına sarkmış durumda. %3,5'luk bir geri çekilmeyle 98 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol tarafında ise 100 dolar civarında 106 dolardan fiyatlanıyor. %3,15'lik bir düşüş olduğunu Brent petrol nezdinde görüyoruz diyelim ve şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından Fokus konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı konuklarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Reel sektörün nabzını tutmak üzere konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim bizimle. Mehmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederiz, hoş bulduk.
1: Mehmet Bey, şimdi baktığımızda Nisan ayı enflasyon rakamlarını aldık ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen verilerle karşı karşıya kaldık. Aylık bazda 4.18, yıllık bazda 32.37'lik bir rakamla yıllık enflasyon, aylık enflasyon tarafında fiyatlamalara yansıdığını gördük. Şimdi burada konut, gıda ve enerji tarafındaki harcamaların çok yüksek bir şekilde etkilediğini de alt kalem detaylarına baktığımızda görüyoruz. Özellikle jeopolitik taraftaki son süreçle beraber siz Nisan ayı enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Mayıs ayında gelebilecek rakamı bu yükselişin tetikleyebileceğini öngörüyor musunuz? Yani bu yılın geri kalanında enflasyon patikasında bir kırılma mı göreceğiz, yoksa bu geçici bir dalga olarak piyasalarda fiyatlanacak mı sizce?
2: Şimdi bu geçmişten beri bu enflasyon problemiyle karşı karşıyayız. Tabii ki maliyetlerimiz de buna paralel olarak artmaktadır. Enflasyonun tek hanelere düşürmesi için hem iş dünyası hem hükümetimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Bizler de iş dünyası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz işletmelerde özellikle maliyetlerin artışına rağmen işletmelerde üretimlere devam etmek için direniyoruz burada. Çabalıyoruz. Çünkü bu ülkede ekonominin iş dünyasına bağlı olarak yükseleceğinden eminiz bizler. İş dünyası olarak özellikle Şanlıurfa'da Ticaret Sanayi Odası olarak bizim 22 bin üyemiz var. Bunun 1543 tanesi kapasite raporuna sahip işletmelerimizdir. Yani üretici firmalarımızdır, sanayicilerimizdir. Bu tabii konuta da ciddi anlamda bireysel maliyetlerde de ciddi anlamda enflasyon etkilenmektedir. Buna değerli olarak da biz bizim beklentimiz Mayıs ayısında hiçbir şeyin değişeceğine dair bir tahminimiz yok. Aynı şekilde devam edecek. Özellikle ilimizde sanayi üretimlerinde şimdiye kadar bir istihdam azalışı olmadı, üretim azalışı olmadı. Ama bu saatten sonra bu Suriye'deki hedef pazarımız olan engelle karşı karşıya olduğumuzdan dolayı da biz sanayide

0: Tereddüdümüz var. Şu anda gördüğümüz sahadaki çalışmalarımızda istihdam ve üretimin azalacağıdır. Tek bir nedeni var. Akçakale sınır kapısının pasaportla geçişinin olmaması. Bu da bizi etkiliyor. Evet, enflasyon bir yanda etkiliyor. Enerji maliyetleri, girdi maliyetleri çok etkiliyor. Hani bir şekilde de bir pazar oluşturup ihracatı artırırsak belki dengeyi sağlarız. En azından istihdamımız ve üretimimiz devam edecek, yatırımımız devam edecek. Bir
1: Evet.
0: Alçakkale sınır kapısında pasaportu geçiş serbestliği oluşursa Türkiye'de tek pasaportla geçirmeyen sınır kapısı Alçakkale sınır kapısıdır. Bu da bize yapılan bir haksızlıktır. Çünkü yanı başımızda diğer kapılara baktığımız, sınır kapılara baktığımızda pasaportlu geçişler yapılmaktadır ve Suriye'de oluşan pazara ulaşım sağlanmaktadır iş dünyası ve sanayiciler tarafından. Ama bizim Şanlıurfa sanayicilerinde bir engel vardır. Bunları aşmamız lazım. Evet, enflasyon sadece neden değildir. Enflasyonu düşürmek için dediğim gibi hepimizin çalışması gerekiyor. Bizler de çalışıyoruz bu konuda. Biliyorsunuz Urfa'da özellikle tarıma dayalı üretimlerimiz yapılmaktadır. İnşaat sektöründe yine ekonomimizin %40'ını kapsamaktadır. Sadece enflasyon dedim ya, değildir. Hükümetin 2025 Mayıs ayında aldığı kararda Sanayi Bakanlığı'nın inşaat ve tekstil teşviklerinin iptal edilmesi, artık destek sağlanmaması da bizim şehrimizin gelişimine bir engeldir. Çünkü bizim ilimizde 2,5 milyon insan yaşamaktadır. 2,5 milyon Suriyeli misafirlerimizle birlikte nüfusumuz vardır. Ve bu 2,5 milyonun %50'si 30 yaş altı. Türkiye'nin en genç iliyiz. Bizler burada sanayi, yatırım, üretim, istihdam sağlamadığımız sürece, ihracatımızı arttıramadığımız sürece enflasyonlar yükselecek ve gençlikte de altyapı gençliğin geleceğini
1: Peki
0: hazırlamamış
1: Mehmet Bey,
0: olacağız burada.
1: Suriye ile ticaret hacminde şu an hangi boyuttayız? Tabii burada şu an ticaret izniyle sınırlara giriş çıkışların olduğunu fakat hala sınırlı olduğunu söylemlerinizden anlıyorum. Pasaportla beraber bu ticaret hacminde ne kadarlık bir artış olacaktır ve şu an masada nasıl bir ticaret hacmiyle iş yapıyoruz?
0: Şöyle, şimdi sınırda evet izinli geçişler yapılmaktadır ama izinli geçişlerde de belli ürünlerde, belli sektörlerde izinler alınmaktadır. Yani halen sanki orada bir savaş var. O savaşta da işte bizler insani yardım izinleri alabiliyoruz. Yani her ürünü de o tarafa, Suriye tarafına, çünkü biz Suriye en sınır iliyiz biz. Yani biz Suriye'nin cefasını da çeken iliz. 1 milyon, daha düne kadar 500 bin Suriyeli misafirlerimiz burada yaşıyordu. Ve şöyle bir özellikleri vardı, ekonomik durumu iyi olmayanlar burada yaşıyordu. Yani sırtımızda yüktü. Bizler şimdi burası savaşın cefasını çektik ama ben bir bakıyorum ki Batı firmaları da bu savaşın sefasını şu anda yaşıyorlar. Bu bize yapılan bir haksızlıktır, biz bunu görüyoruz. Yani Suriye'de ticaret hacmimiz artmamış ki. Çünkü ticaret yapamıyoruz biz. Yani biz Karkamış ve Kilis kapıları üzerinden ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da lojistik maliyetimizi arttırıyor. Yani burada bir 50 kilometre Suriye'ye uzakken gidip de 200 kilometre, 250 kilometre uzaktan ihracat yaptığında zaten rekabet gücün olmuyor. Burada üretimimiz iyi, sanayimiz iyi bugüne kadar. Bu tür alternatiflerle sanayinin daha gelişmesi için
1: Evet.
0: çalışıyoruz. Bizler inşallah yakın zamanda Alçakkale sınır kapımızın pasaportu geçişi görüşmeleri gerek Sayın
1: Bir talebi
0: Valimizle,
1: olduğunuzu
0: direktör başkanı
1: söylüyorsunuz.
0: Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu başkanımızla, gerek hükümette bakanlarımızla, milletvekilimizle bu görüşmeleri yapıyoruz. İnşallah en yakın zamanda pasaportu geçiş sağlanacaktır. Enflasyona karşı direneceğiz bu şekilde
1: Peki
0: inşallah.
1: üretim ve istihdamda şu an bir durum olmadığını, olumsuz bir durum olmadığını fakat savaş devam ederse olabileceğinin altını çizdiniz. Şimdi ISO imalat PMI Nisan ayı verisi de aslında sizin söylemenizi biraz destekler nitelikte geldi. Çünkü yüksek montanlı bir düşüş yaşandı Nisan'da. Endeks 47, 8'den 45,9'a gerileme kaydetti. Alt detaylarında dikkat çekici parametreler vardı. Çünkü girdi enflasyonu burada 5. ay üst üste artarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ve bunun ardından nihai ürün fiyatları da baktığımızda yaklaşık 2 yılın en sert yükselişini kaydetti. Peki şu an sahaya baktığımızda üreticinin önündeki en büyük engel imalat tarafında ne olacak? Finansman erişim tarafını çok konuştuk fakat bunun yanı sıra başka etkenler var mı? Yoksa şu an en öncelikli çözüm bekleyen taraf finansmana erişim sıkıntısı mı oluyor?
0: Şimdi lojistik maliyetleri en büyük engellerden biridir. Bu da şu anda demir yolumuz zın faaliyete geçmesi için çalışmalar yapıyor. O çok az bir süre kaldı. O faaliyete girecek. İnşallah orada lojistik maliyetimizi biraz indireceğiz. Tabii asgari ücretin artması ciddi bir maliyet oluşturdu bizlerde iş dünyasında. Enerji girdilerinin maliyeti çok %30'lara üretimde %30'lara dayanmaktadır enerji maliyeti. Biz bunu alternatif yani nasıl çözebiliriz dedik. Yenilenebilir güneş enerjisiyle çözebiliriz. Maalesef onunla da orada da bir engelle karşılaşmış olduk. Bu son dönemde kotaların, trafo kotalarının verilmemesi, izinlerin çok zorlaştırılması, bir yandan da daha önce yıllık mahsuplaşma vardı üst tüketimde, sonra aylık mahsuplaşma, saatlik mahsuplaşma oldu. Bizim güneşimiz gün ortalamasında, yıl ortalaması 8.4 saat. Ama dedim ya bizim sanayimiz tarıma dayalı sanayi, mevsimsel üretim yapan sanayi, yaz aylarında güneşimiz 17 saatken biz bu güneşten sadece 8 saat mesai saatinde yararlanabiliyoruz. Bu da bizim için yatırımda fizibil olmamakla birlikte yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. Dolayısıyla bu üretim maliyetlerine yansımaktadır. Bizler lojistik ve enerjiyi en başta indirgememiz lazım. Yani maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bunda güneş enerjisiyle hele enerji maliyetimizi düşürebiliriz. Burada sanayicilerimiz de hazır. Şu an mevcutta 525 tane fabrikamız organize sanayi bölgesinde faaliyet yürütüyor. Bunun 140 tanesi güneş enerjisiyle çatı panelle enerji ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 150 tanesi bu karar çıkmadan önce 150 firmamız da hazırlık yapıyordu. Orada güneş enerjisiyle enerji maliyetlerini düşüreceklerdi. Ama saatlik mahsuplaşma olunca bu da sıkıntı oldu. Maliyetler kurulumdan birçok firmamız vazgeçti. Evet. Bu da dolayısıyla zincirleme olarak işte istihdam azalacak, kapasite azalacak. Dolayısıyla kötü günler bizi bekliyor demektir.
1: Çok az bir vaktimiz kaldı Mehmet Bey. Çok kısa bir soru sormak isterim size. Şimdi son zamanda KOBİ kredilerin takibe düşen oran sayısı %117'lere kadar ulaştı. Peki bu süreçte konkordato, iflas başvurularında şu an bölgede nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık?
0: Çok şükür bizim 22 bin üyemizden sadece 4 tane konkordatomuz var. Biz Türkiye'nin en iyi iyiliğiz o konuda. Yani Çek Senet protestosunda da en son sıradayız biz. Yani Urfa ticari Türkiye'nin en sağlam ticari diyebiliriz. Bu TÜİK verisidir. Yani bunu bizler söylemiyoruz. Bunlar resmi istatistiklerdir. Burada bizim Çek Senet'te bir problemimiz olmadı. Konkordatomuzda da sadece 22 bin üyede sadece 4 tane konkordatomuz oldu. İnşallah devamı gelmez. Bu konkordato süreçlerini ilan edenler de inşallah iflas sürecine geçmez, toparlanır, tekrar üretimlerine, işletmelerine devam ederler. Bu konuda çok iyiyiz biz.
1: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan vergi sürecindeki son performansı ve şirketlere yansımasını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük bizimle. Şaban Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi tabii uzun süredir iş dünyasında 1,5 aya aşkın süredir gündemini koruyan kurumlar vergisi avantajı geldi ve çattı. 2 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Tabii ihracatçı imalatçıya 16 puanlık, normal ihracatçıya ise 11 puanlık bir vergi avantajı şu an mecliste sunuldu. Bu süreçte peki pakette fayda dokunulmadan da bir kolaylık düşünülmüş ve ayrıca taksitten de yararlanmak için teminat şartı eşiği 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Vergide taksit süresi de 2'ye katlandı. Bu süreçte peki tahsilatı etkisi bu adımların nedeni olacaktır? Nasıl okumamız lazım?
2: Efendim çok kıymetli bir soru. Tahsilat noktası Türkiye'de her yeni vergi torba kanunda gündemimize gelen bir konu. Malum piyasa daraldıkça ödeme kolaylıkları bekleniyor. Bu vergi affı gibi gündeme gelebiliyor ya da yapılandırma gibi. Bu tür tecil taksitlendirme uygulamaları vergi ve SGK tarafından önemli bir adım. Piyasanın rahatlaması açısından hem teminatlardaki hem de limitlerdeki hem de taksit süresinin uzatılmasını ben mükellefler adına güzel, olumlu bir adım olarak görüyorum.
1: Bu süreçte şimdi tabii varlık barışı da büyük bir

0: gündem aldı konu başlıkları arasında döviz, altın ve menkul kıymetler tarafındaki yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar kayda geçilmesi halinde burada %5'ten 0'a çekilmesi vergi avantajı sağlanması öngörülüyor. Peki teklifte bu da konuya dair detaylar nasıl işleniyor? Şu an sahadan nasıl bir karşılık aldınız?
1: Açıkçası çok heyecanla beklenen bir düzenlemeydi bu. Sekizlicisi çıkacak bu düzenlemenin. Her seferinde farklı vergi oranlarıyla 1, 2, 3, 4, 5 piyasanın da beklentisi, genellikle iş insanlarının güven noktasında bir vergi gibi, harç gibi bir rakam konulmasının rahatlatıcı etkisi olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir vergi konulmadan sadece yurt dışından varlıklarınızı getirin, ekonomiye kazandırın ve bunu belli enstrümanlarda belli sürelerle tutun ve bu piyasaya bir güven versin ve bu para sayesinde de hem ekonomi hem hükümet hem de fon ihtiyaç sahipleri buradan yararlansın noktasında bir düzenleme bu. Güzel tarafı, eğer bu paranızı belli enstrümanlarda belli süre tutarsanız verginin 5 puandan 0'a kadar inmesi gibi bir durum söz konusu olacak. 1 yıl ila 5 yıllık bir taahhüde dayalı bir uygulama olacak. Ben bunu uzun vadeli, özellikle piyasanın, oyuncuların, yapının temel taşlarının uzun vadeli önünü görebilmesi açısından kıymetli bir adım olarak görüyorum. Daha önceki uygulamalarda daha ziyade tek oranda Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzatma etkisi olan sistematik söz konusuydu. Bu sefer daha kademeli, daha selektif, insanları uzun vadeli düşünceye sevk edebilecek bir oran yapısı olduğunu görüyoruz. Çok kıymetli buluyorum.
0: İhracatçı ve imalatçı 16 puanlık, normal diğer kurumlardaki ihracatçılara 11 puanlık bir vergi avantajı indirim sağlanacağı konu başlıkları arasında yer aldı ve mecliste teklif olarak sunuldu. Şimdi Bloomberg'ün baktığımızda etki analizinde bütçeye ilave yükünün 34 milyar lira olabileceği konuşuluyor. Peki bu hesaplamalar nasıl yapılıyor? Bütçe gider ve gelirlerin bu sürecin etkisi neden olacaktır sizce?
1: Efendim, düzenleyici etki analizi meclise sunuluyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda da bugün görüşülmeye başlanıyor kanunumuz. 35 milyar küsür TL'lik bir çalışma, eski verileri kullanarak, çünkü Maliye Bakanı'nın elinde tüm beyannameler var. TÜİK'in elinde tüm veriler var. Odaların, borsaların elinde tüm veriler var. Bunların daha çok paylaşımcı, basına, akademisyenlere ve meclisle bağlantısı olan ya da orada gidip izleyenlere de dağıtılmasını ben çok önemli buluyorum. Bu çalışmalar büyük ölçüde dataya dayanıyor. Benim yaptığım bir analiz vardı. 82 küsur milyar TL toplamı için öngörmüştüm. Tabii değişecek bu rakamlar. Bazıları 2026 için bu istisnaların öngörülmüş durumdayken, çünkü Mayıs ayındayız. Bazıları da 2027 senesi için. Mesela ihracat konusu çok muazzam bir adım. Bu 2027 yılında ki vergilendirme dönemini ilgilendirecek bir konu. Çoğu diğer başlıksa 2026'yı ilgilendiriyor. Bu parantezi özellikle belirtmek istedim.
0: Sizin raporunuz, yani analizinizde 82 milyar lira var. Tabii bu 2026 ve 2027 yılını kapsayan bir hesaplama olarak mı ortaya çıktı Şaban Bey?
1: Aynen öyle. Tabii burada Maliye Bakanlığı'nın bir vergi harcama raporu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yıllık bütçe programları ya da bütçe belgelerinin içerisinde geçen vergi analizleri var. Çok dijitalleşmeden ve tüm veri setlerinin elektronik ortama toplamasından dolayı şu anda bütün veriler aslında büyük ölçüde tahmin edilebiliyor. Sadece bilemediğimiz raporda geçen iyi, orta ya da kaliteli veri olarak tasnif edilen kısım şurası. Davranışları çok bilemeyebiliyoruz. Çünkü bu çalışmalardan sonra özellikle ihracatın artması ya da Türkiye'ye ihracatçı gelmesi, mevcut durum artı ne kadar gelecek kısmı bence çok daha önemli olacak.
0: Tabii bir yandan paket o kadar detaylı ki birçok da alt başlığının olduğunu gördük. Fakat sizinle detaylandıralım bunları. Şimdi yurt dışına hizmetlerde de vergi istisnası %80'den %100'e kadar çıkarıldı. Peki bu düzenlemeyle beraber vergi ödemeden yurt dışına yapılabilecek iş listesinde hangi sektörler şu an var ve kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek sizce?
1: Benim en heyecan duyduğum başlık burası. Ben bir yeminli mali müşavirim, TÜRMOP üyesiyim. 130 bine yakın genç meslektaşımız mesleğini icra ediyor ve zor da bir iş. Çünkü gecesi gündüzü yok. Ama özellikle yurt dışında müşteri bulabilmek, yurt dışına defter tutabilmek, tabii yazılım var, veri merkezi var. Çok farklı iş kollarında özellikle globale açılmak isteyen, farklı ülkelerde yaşamak isteyen, burada oturup oralara iş yapıp biraz da bu tür yeni ekonominin, yenilikçi işlerin nimetlerinden yararlanmak isteyen, ben gençler diye tabir ediyorum. Tabii genci 29 yaş ve 6 diye bir genç girişim bir istisnasıyla tanımlıyoruz ama bu istisna için herhangi bir gençlik ya da bir yaş sınırlaması yok. Mesela muhasebe tutma hizmeti diyor burada. Bazı veri merkezi hizmetleri diyor. Özellikle bazı danışmanlık alanları, yazılım alanları söz konusu. Güzelliği şu, üst limit yok. Eğer yakın coğrafyalardan başlayarak bu işi iyi yapabileceğini düşündüğü yerlere insanlar, gençler yatırım

0: yaparsa, bunu akademisyenlerle birlikte, TÜRMOP'la birlikte, diğer üst kuruluşlarla birlikte yapabilir ve bu alana yönelik açılımlar sağlarsa, insanlar için hem birincisi ilave bir gelir kaynağı, artı bir de vergi ödemeden bir gelir kaynağı söz konusu oluyor ki bu bence çok heyecan verici.
1: Peki başka sektörlere bu vergi istisnasının yansımasını öngörüyor musunuz? Çünkü tabii paket o kadar geniş ki detaylara bakınca bu tarz istisnaları ve avantajları görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tarz avantajların daha da artabileceğini öngörüyor musunuz?
0: Efendim, sesinizi nedense bulunduğum yerden dolayı çok az alabildim.
1: Acaba?
0: Çok özür diliyorum.
1: Şimdi sesim size gelebiliyor mu acaba Şaban Bey? Galiba ses konusunda bir sıkıntımız var. Şimdi sesimi alabiliyor musunuz? Evet, Şaban Bey ile ses konusunda bir sıkıntı yaşadık şu an. Tabii burada vergi tarafındaki avantajı konuşuyorduk. Şaban Bey, benim sesimi tekrar alabiliyor musunuz?
0: Çok güzel alıyorum şu anda, harika. Bulunduğum bir yenilikçi yatırımcı zirve var. Orada bulunduğum için ancak böyle bir yer ayarlayabilirim.
1: Gündem yoğun tabii ki. Son sorumu tekrarlıyorum o zaman sizlere Şaban Bey. Burada birçok sektöründe bu avantajdan yararlanabileceğini öngörüyorduk. Peki yeni sektörlerinde bu vergi istisnasına ek olarak gelebileceğini sahadan duyumlarla öngörüyor musunuz?
0: Ben burada çok önemli bir konuyu uluslararası yatırımcılar anlamında bölgesel yönetim merkezi konseptiyle Sayın Maliye Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye'nin yeniden pozisyonlanması, zaten çok kıymetli bir noktadayız ama kıymetin daha da ortaya çıkabilmesi için Türkiye'den büyüyen, Türkiye'den yönetilen, özellikle ihracata, pazar araştırmalarına, insan kaynaklarına, bütçe yönetimine, yani paketin en önemli detaylarından birisi burası, nitelikli hizmet sunan, nitelikli hizmetlerini bir merkez halinde Türkiye'den iştiraklerine en yakın coğrafyada 4 saat uçuş mesafesiyle milyarlarca insana ulaşabildiğimizi biliyoruz, söylüyoruz. Bu şirketlerin global merkezlerini ya da bölgesel yönetimlerini ya da belli alandaki hub diyoruz, belli yatırım merkezi diyoruz, yönetim merkezi diyoruz, Türkiye'ye taşımaları durumunda o 3 ülkede yaptıkları gelir, toplam gelirinin %80'ini oluşturmak kaydıyla ve sayılan bazı, ki çoğu da sayılmış, hizmet alanlarına yatırım yapılmak suretiyle, evet, Türkiye'nin ben çok ciddi bir yatırımcı kitlesini çekebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, yeminli mali müşavir Şaban Küçük, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarına şöyle bir göz atarak programı açalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil Sistemi'nin devreye alınmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkacağını belirterek ilk iki ayda Eşel Mobil'in maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu ifade etti. Şimşek, yılın tamamında benzer durum devam ederse etki yaklaşık 600 milyar lira civarında, bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz dedi. Goldman Sachs ekonomistleri Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 4. çeyreğe kadar sabit tutacağını öngördü. Goldman analistleri Clemens Graf ve Başak Edizgil, Merkez Bankası'nın 4. çeyrekten sonra faiz oranını %34'e indireceğini öngörüyor. Goldman Sachs yıl sonu enflasyon tahminini %26 seviyesinde korudu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu halka açık şirketlere 3 aylık raporlar yerine 6 aylık raporlar sunma seçeneği tanıyacak kural değişiklikleri önerdi. Teklifin kabul edilmesi halinde 6 aylık rapor tercihinde bulunan şirketler her bir mali yıl için 3 adet 3 aylık rapor ve 1 adet yıllık rapor yerine 1 adet 6 aylık rapor ve 1 adet yıllık rapor sunacaklar. Microsoft, Google ve Shai şirketi ABD hükümetine güvenlik testleri için yapay zeka modellerine erken erişim sağlama konusunda anlaştı. Anlaşma, Anthropic'in tanıttığı Mythos'un siber saldırı yeteneklerinden endişe duyulmasıyla gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi anlaşmanın kullanıma sunulmadan modellerin yeteneklerini ve güvenlik risklerini değerlendirmek için araştırma yapmalarına olanak sağlayacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Trump, kararın anlaşma yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla alındığını belirtti. Abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanmayacağını görmek için özgürlük projesini kısa bir süreliğine durdurma kararını karşılıklı olarak aldık dedi.

0: Ekrandaki son dakikayı da seslendirelim. Brent petrol %6'yı aşan düşüşlerle 103 dolar seviyesine geriledi. Bugünkü gelişmelerin, son iki günkü gelişmelerin demek belki daha doğru eşliğinde. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda konuğum Fatih Şener, DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı. Fatih Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi tabii 3. ayında bir savaş gündemini konuşmaya devam ediyoruz.

0: Gerçi çatışma gündemimizde şu an yok. Bir süreç var. Bir nihai anlaşmaya varıp varmayacağı konusunda net bilgilere de sahip olmadığımız bir süreç var ama işte son gelen açıklamalar Trump tarafından abluka devam edecek ama işte gemilere eskort etme meselesi kalkacak şeklinde. Yani Trump'ın, Amerikan yönetiminin daha böyle geri adım atma meylinin belirgin olduğu, iç gündeminin de bunu dayattığı analizinin ön planda olduğu bir süreci takip ediyoruz. Piyasa fiyatlamasına baktığımızda da daha ziyade işin bu tarafına ağırlık veren bir fiyatlama, bir tepki var. Şimdi tabii bu sürecin her sektöre etkisi de kaçınılmaz ama özellikle sizin sektörde işin odağında. Dolayısıyla sizin tarafla önce bir saha görünümünü sorarak başlayayım. Yani savaşın etkisi şu ana, yani etkiden kastım şu, önce dediğim gibi işin işleyişi anlamında şu ana kadar ne oldu, şu an durum ne?
1: Tabii dünya lojistiği açısından bakıldığında çok kritik bir bölge. Bölgenin üretim potansiyeli, üretim konusu da enerji olduğu için aslında bütün sektörde ilgilendiren bir boyutu var aslında genel maliyet olarak. Kaldı ki uzmanlar tarımsal üretime kadar bölgeden çıkacak gübre üretiminin dünyada ilgili yerlere ulaşamadığı için dünyada tarım ürünlerindeki bir sıkıntıya, fiyatların önümüzdeki yıl yükseleceğine dair yorumlara kadar etkileri var bunun. Ama özellikle ana ham maddesi girdisi lojistik olan bir sektörüz. Girdi maliyetlerimiz var ama onun dışında bir de transitin kesilmesi meselesi var. Aslında lojistik pandemi döneminde önemini göstermişti herkese ama burada şöyle gösterdi. Dünyanın en ölümcül silahlarıyla hücum ederlerken, bu konuda hiçbir şey yapamayan bir İran varken bir anda bir ticaret koridorunu kapatarak bütün savaşı durdurdu aslında. Bir boğazı kapatarak gördük ki ticaret ve lojistik koridorlar son derece önemli. Böyle bakıldığında biliyorsunuz özellikle Süveyş kanalı krizleri de yaşadı dünya. Ama kriz öncesine bakıldığında deniz yoluna göre navlunlar yaklaşık %40-%50 artmış durumda. Türkiye açısından bakacak olursak yaklaşık 800-900 bin civarında Asya'dan Türkiye'ye konteyner hareketi olduğunu düşünürsek, bunun navlunu 2000 değil de 3000 olduğunda yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ilave yük demek. Bu da Türkiye'deki bütün girdi, Asya'dan gelecek bitmiş ürünlere ve girdilere gireceği için enflasyona kadar etkileri var. Yani
0: ki zaten PMI verisinin alt kırılımlarına baktığımızda orada bu dediğiniz etkiyi görüyoruz. Yani tedarik tarafından kaynaklı olarak girdi maliyetlerindeki ve nihai ürün tarafındaki artışları.
1: Kesinlikle. Tabii bunun lojistiğe şöyle bir boyutu var. Ben karayolu tarafıyla da değineyim. Aslında bütün lojistik modları için biraz Türkiye'nin havayolu lojistiğinde bir artı etkisi var. Ondan da bahsedelim isterseniz. Ama özellikle karayolunda şöyle bir sorunu var. Şu anda ana girdi maddesi, ham maddesi, girdisi olarak akaryakıt fiyatları arttı. Maliyetleri %40'a yakın arttı. Bu fiyatın alnına yansıtacak. Fakat karşısında da yük sahibi, ihracatçının da maliyetleri arttı benzer sebeplerle. Avrupa pazarında zam yapma inisiyatifiniz de limitli olduğunda şu anda sektörde gerçekten bir karsızlık hali var. Zararına çalışıyoruz şeklinde ciddi sıkıntılar var. Hava taşımacılığında şöyle bir şey oldu, onu belki değineyim.
0: Bunu özellikle taşımacılık, yani karayolu tarafı için mi söylüyorsunuz?
1: Demin söyledim, karayolu için.
0: Karayolu için.
1: Ama hava yolunda biliyorsunuz Türkiye dünyanın önemli hava ulaştırma altyapısını kurdu hemen hemen, öyle söyleyebiliriz. Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi bizim. Dünyanın en büyük havalimanı bizde. Büyüklerinden biri bizde. Çok ciddi bir yük hareketi var. Yolcu hareketi arttı. Çünkü bölgemizde Dubai'nin bir aktarma istasyonu rolü var. Uzak Asya uçuşları, Asya uçuşlarında Avrupalılar bugüne kadar bir kısım yolcular Dubai aktarmalı giderken bu trafik İstanbul aktarmalıya döndü. Yüklerde de benzer durumlar söz konusu. Bir de bu krizler sebebiyle gelemeyen yükler, acil yükler, numuneler Asya'dan bir anda hava kargo taşımacılığı havaya doğru kaydı. Tabii ki bir savaş var, olumsuzluklar var. Buradan da pozitif bir fayda aramak, ummak da çok etik gelmiyor gibi ama böyle bakıldığında havayolu taşımacılığına bunun faydası oldu. Zaten Türkiye biliyorsunuz coğrafi konumu itibariyle ve yapmış olduğu son 20 yılda yapmış olduğu büyük lojistik altyapılar sebebiyle zaten bir lojistikten gelir etme, elde etme potansiyelini barındırıyordu. Sayın Bakanımız açıkladı, 2025 yılında 122 milyar dolar hizmet ihracatımız var. Bunun 60-65 milyar doları turizmden, hizmetten para kazanmışız. 43 milyar dolara bunun lojistikten gelmiş. Ben geçen bir gazetede bir raporda gördüm. Turkish Cargo'nun dünya havacılık, hava kargo taşımacılığındaki payı %6'ya yakın, %5.9. Bu aslında dünya ekonomisindeki payı %1'in altında olan Türkiye için sanki Türkiye'nin milli performansının 6 katı bir efor sarf etmiş. İşte bu aslında konumumuzla, altyapıyla, bunlarla çok ilişkili bir şey. Ama karayolunda, havayolundaki bu yani bu pozitif etkiyi karayolunda göremiyoruz, deniz yolunda göremiyoruz. Genel olarak dünyada maliyetler yükseldi. Demin sizin söylediğiniz gibi. Çünkü dünya üretiminin yaklaşık %40'ı Asya'da yapılıyor. Ve birçok yarı mamul ham madde Asya'dan geliyor. Bunun hani üretim maliyetlerine ve transit koridorların uzaması sebebiyle, çünkü şu anda büyük line'lar risk sebebiyle Ümit Burnu'nu yani Afrika'nın güneyini dolaşarak gelmeye başlıyor. Bu bir maliyet artışı olduğu gibi süreyi uzattığı için müşterilerin daha fazla stok barındırmasını da kalıcı olursa bu sistemler, şirketler daha büyük stok maliyetleri yapmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla dünya ekonomisi için çok genel bir etkisi, genel bir olumsuz etkisi var. Zaten bu etki herhalde Amerikan Başkanı'nın da sürekli farklı açıklamalar yapmaya yönlendiriyor. Çünkü iş dünyasının kısıtları var, hareket kabiliyeti zorlukları var. Siz de açılışta söylediniz, hani savaş yok gibi, var gibi. Çünkü bir taraf diyor ki dün bir gemi vurduk, öteki taraf bize tabii bir şey olmadı diyor.
0: Tabii o çelişkili açıklamalar ve hani dezenformasyona varan bir süreç izliyor olmamızın tabii ki yarattığı bir hani belirsizlik ve korku iklimi, ki korku endeksinde o dediğiniz hikaye olduğunda, yani vurduk vurmadık, ciddi hareketlenmeleri de takip etmiştik. Şimdi tabii önce şunu sorayım, İran'la karayolu

0: Çoğunluğu İranlı araçlar yapıyor. Türk araçları kapıdan çıkan araçlar içerisinde %10-15 civarında. Yani İran'a bir trafik var. Transit geçen araçlarımız yine bir %30 civarında düşüş var ama devam ediyor. Yani İran'ın ortasından boydan boya Türkmenistan'a kadar gidiyorlar. Türk taşımacısı geçmişte çok savaş deneyimi var. Yani birçok savaş ortamlarına girdi çıktı. Zaten İran'daki saldırılar birkaç saldırı dışında genel olarak çok nokta atış şeklinde ve yani şu ana kadar şoförlerimizden bir kayıp, şikayet, araç hasar gibi bilgi gelmedi. Ticaret İran açısından bakınca dünya ile irtibatı şu ablukadan sonra da Türkiye'den ve arkasındaki Türkmenistan'dan ve yanındaki Afganistan'dan başka bir bağlantısı kalmadı. Yük hareketinde çok bir artış yok. Şeyde var ama Körfez ülkelerine taşımak için bize özellikle Mersin limanına inip Mersin'den Körfez'e gitmek isteyen yüklerde artış var. Çünkü Körfez ülkelerine bütün dünyadan gidecek olan yükler var. Bunlar çeşitli abluka, güvenlik sebepleriyle zaten Katar, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelere gidemiyorlar. Irak gibi ülkelere. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de yine risk sorunlar var. Biz şu anda Mersin üzerinden inen yükleri alıp Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a taşıyor sektör. Bu da sektör için yani iyi bir şey, öyle diyelim, yani bir iş oldu.
1: Şunu merak ediyorum. Aslında daha önce de sizinle konuşmuştuk. Yani krizler mevzu bahis olduğunda Ukrayna hikayesinde de benzer bir şey olmuştu. Hani bu taraftaki bizim üzerimizden geçişlerin hızlandığı, arttığı bir süreç yaşamıştık. Mesela o devam ediyor mu, bir? İkincisi, burada şimdi meydana gelen bu bize kayma hikayesinin devamını nasıl öngörüyorsunuz? Biraz orayla da kıyaslayalım.
0: Evet. O dönemde özellikle Rusya ambargosu sebebiyle Rusya'ya gidecek yükler bir yol bulmak zorundaydı. Batılılar bir yandan ambargoyu koyarken bir yandan da Rusya'yla ticaret yapmaya devam ediyordu. O dönemde şöyle etkiler görüldü. Mesela bir anda işte Fransa'nın Ermenistan'a ihracat rakamı böyle bir büyük artış gösterdi gibi. Halbuki Avrasya Ekonomik Topluluğu var, bizim AB, Avrupa Birliği gibi. Ermenistan'da veya Kazakistan'da malı gümrüklediğinizde Rusya toprağına artık vergisiz girebiliyorsunuz, serbest bir pazar. O zaman şunu fark etmiştik ki Batılılar yüklerini, Rusya'ya gönderecekleri yükleri Ermenistan'a gönderiyorlar. Ermenistan'dan aktarma yapıyorlar. Benzer bir işlemi Türkiye üzerinden yapanlar da oldu o dönemde. Bir yoğunluk vardı ama şu anda muhtemelen Rusya biraz daha Çin tedarik imkanlarını falan da aldı. Şu anda Türkiye üzerinden böyle bir hareket yok ama Türkiye'nin Kazakistan'a olan ticaret taşımalarında artış varsa biz buna biraz şüpheyle bakabiliyoruz. Acaba bu Rusya'nın ihtiyacı mı diye. Çünkü Batılılar artık Rusya ile iş yapmaktan kendini alıkoyamayan Batılı şirketler var. Bunlar satmak zorundalar. Tabii savaşla ilgisi olmayan ürünler için. Bu yükünü Kazakistan'a gönderiyor. Kazakistan'da yük millileşiyor bir anda. Oradan Rusya pazarına gidebiliyor. Savaşın ilk anlarındaki yoğunluk yok. Burada da aslında bu yoğunluk artabilir. Bu kriz hali devam edecekse, ama orada da Suriye'de, Suudi Arabistan'da bir vize sorunumuz var. Sayın Bakan geçen gün biz bir şey verdi, müjdesini verdi ama henüz sahaya tam yansıtamadık bunu. Şu anda bir Türk şoförü, Suudi Arabistan vizeleri online alıyor. Bir Türk şoförü vize almak istediğinde giriyorsunuz, adınızı yazdınız. Karşısında diyor ki en yakın büyükelçilikler tıklıyorsunuz. Çıkan şey Damaskus yazıyor orada, yani Şam. Şam, siz buradasınız. Ürdün'de, Şam'da vize almaya çalışanlar var, zorlanıyorlar. Suudi Arabistan'da anlamak güç çünkü böyle zamanda kolaylaştırman lazım sonuçta. Oradan yurt dışına gönderecekleri mallar var. Çeşitli petrokimya ürünleri var, plastik var, petrol türevi ürünler var. Suudi Arabistan'da ihracatçılar dört gözle bizim araçlarımızı bekliyor.
1: Kaldı ki Suudi Arabistan verileri geldi. Ciddi orada, yani o ticaret, dış ticaret rakamlarında sıkıntı var.
0: Var çünkü anlaşılmaz bir şey yani. Böyle zamanlarda ulusal güvenlik dürtüleri mi harekete geçiyor bilmiyorum ama tır şoföründen ne olacak ya? Bunda yıllardır tırla gidip gelen insanlar. Bu insanların hareketini kolaylaştırmak lazım. Aslında pandemi döneminde Zeynep Hanım, Avrupa'da, çünkü pandemide tırlar gitmese ilaç gitmez, su gitmez, yemek, otoyollarda Avrupalı vatandaşlar otoyollar kenarlarına yiyecekler, sular bıraktılar ki şoförlere destek olsun ve onlar gelmeye devam etsinler diye böyle kriz anlarında. Ama mesela pandemide Türkmenistan komple kapıları kapattı. Orta Doğu kapandı. Ya bizim Doğu ve Batılı arasında böyle bir fark var yani. Batılılar

0: Taşımacının hayatını kolaylaştırırken Doğu toplumları biraz zorlaştırıyorlar sanki.
1: Şu an Batı'yla nasıl vize sorunu?
0: Ya şimdi gelirken bile şeylerle konuşuyordum nakliyecilerimizle. Şimdi vizede iki konu var. Bir tanesi vize alma konusu. Biliyorsunuz biz Ankara Anlaşması Ortak Konseyi kararı gereği mallarımız Batı'yla serbest dolaşacak. Tarım ürünleri, bir takım ürünler hariç. Şimdi mal serbest dolaşacak deyince bu mal kendi kendine ıslık çalarak eli cebinde dolaşan bir şey değil. Bunu bir şeyin taşıması gerekiyor. Ya balonla, zeplinle, uçakla, tırla. Türkiye'nin ihracat, Batı yaptığı ihracatın karakteri tırla taşınmaya müsait. Tır denen aracda henüz otonom araçlar, insansız araçlar çıkmadı yani. O kadar yayılmadı. Bunda bir insan söyleyecek. Şimdi bu insanın vize konusunun konu olmaması gerekiyor. Türkiye'de maalesef ciddi bir sorunumuz var. Sürücü vizesiyle ilgili. Başka bir sorunumuz daha var. Zeynep Hanım, şimdi vize aldığınızda sizin tüm vizelerde şu kural vardır. 180 günlük vize verirler size, 6 aylık. Bununla ancak 90 gün kalabilirsiniz Avrupa topraklarında. Bu kural konduğunda Avrupa 4 ülkeden ibaretmiş. İşte Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda. Bu 180 günlük vizeyle 90 gün, yani 6 aylık vizeyle 3 ay kalmak makulmüş. Fakat şimdi Avrupa Birliği geldi, kapımıza dayandı. Şimdi bu 90 günlük takvim kapıdan çıktığınız anda Bulgaristan'da başlıyor. Veya Yunanistan'da başlıyor. Coğrafya çok genişledi. Bu şeyi 90 günü yiyecek coğrafya çok genişledi. Fakat günü şey yapmadılar, değiştirmediler. Çok ciddi bir sorun var. Şimdi sektörün çok önemli bir oyuncularından bir dostumuz aradı. Az önce stüdyoya girerken konuştu. Türkiye'ye girişte Kapıkule'de, Kapitan Androva, yani Kapıkule'nin Bulgar tarafında 2 günlük kuyruk var. Şimdi sizin 90 günlük kalış süreniz var ya, 2 gün girebilmek için Türkiye'ye AB toprağında kaldığınızı düşünün. Siz sınırda beklerken 2 gününüz gidiyor. Yılda 20, yani 6 aylık seferde diyelim 10 sefer yapsanız 20 gün
1: öyle gitti.
0: Beklerken gidecek. Şoför artık, sektör o kadar çaresiz kalmış ki diyorlar ki birileri gelsin, biz bu kuyrukta beklerken Bulgaristan'da pasaportumuza işaret koysun. Hani bu, burada geçen süreyi süreden saymasınlar diyor. Zaten biz hani şu anda bir tırı bu sebeple bir tırda iki şoför çalıştırmamız lazım. Yarın bir gün bu üç şoföre gitmek zorunda kalacak. Çünkü bu kalış süresi meselesi sektörün başında büyük bela. Şimdi Yunanistan sınırı da öyle. Yunanistan'da 2 veya 3 günlük kuyrukla girebiliyorsunuz Türkiye'de. Yani şoför zaten kalış süresi takvimini takip etmeye çalışıyor. Çaresizce Yunanistan ve Bulgaristan sınırında Türkiye'ye girebilmek için 2-3 gün harcıyor ve geliyor diyor ki mesela 6 aylık vizeniz var ya, sizin 90 gününüz bitti ya, oysa daha 2 ay daha vizeniz var. Gidiyorsun diyor ki senin kalış süren bitmiş. Ne yapacaksın? 2 ay evde otur. Bu vize bitsin. Yeni vize verilmiyor senin vizen varken. Bu vize bitsin. Bittiğinde yeni bir vize al, onunla da 90 gün kalacaksın. Tabii bu şöyle bir şey. Yani demin söyledim ya, 43 milyar dolar Türkiye bundan para kazanmış. Bu müthiş bir şey. Şey gibi düşün işte, Antalya, güney sahillerimizde turizm tesisi yapmış, her şey dahil Avrupalıları topluyoruz, aman döviz gelsin diye. Bu sektörler, lojistik sektörü, Türkiye'ye böyle bir döviz getiriyor. Türkiye'nin milli bir strateji olarak bunu böyle pamuklara sarması, aslında Ticaret Bakanlığımız bu noktada çok hizmet ihracatına önem veriyor. Dış ödemeler dengesini hizmet ihracatıyla kapatıyoruz biz. Hı hı. Biliyorsunuz ithalatımız daha fazla ya, hizmet ihracatında artıdayız.
1: Yani lojistik ihracat ilişkisi...
0: Kesinlikle. Bir, lojistiğin kendisi malı hizmet ihraç ediyor. İkincisi, malları satılabilir ve rekabetçi tutuyor Türk ürünlerini. Avrupa'da biz Çin'le, Çin bizle rekabet edemiyorsa bizim lojistik esnekliğimizle, gücümüzden dolayı. Çinli gemiyle gelirken yolda moda değişiyor zaten 45 günde. Hı. Bizimkisi 3 günde, 4 günde Avrupa'ya indiriyor yük. Şöyle bir şey var bir de. Şimdi Batılılar, bu Balkanlar ve Asya'dakiler bizim Türk şoförlerini böyle yürüyen dolar olarak görüyor. Şimdi bugünlerde çok güncel bir konu var. Bulgaristan'da gümrükten geçiyorsunuz. Bazı durumlarda der ki ben bu tırı arayacağım. Herhangi bir şüphe üzerine. Veya işte %5'ini araması gerekiyordur. Arar. Arayacağım diyor. İki palet yükü indiriyor Zeynep Hanım. Sonra diyor ki baktım sorun yokmuş. Bunun için diyor 300 euro para vereceksin bana. Niçin? İndirme parası. Şimdi tabii sektör bu konuda müthiş bir mücadele halinde şu anda. Çünkü düşünün, buradan büyük taşıyacaksınız. 500 euro kazanmayı umuyorsunuz. Almanya'ya gideceksiniz. Siz 300'ünü Bulgar istiyor. İlginç bir şey.

0: bütün devletler lojistikçilere sanki bir ganimet paylaşılıyor gibi bakıyor. Mesela şimdi Türkiye'nin de tabii Bulgar'a sitem edince ben dedim ki arkadaşlar Türkiye'de durum ne farkında mısınız? Türkiye'de Kapıkule'de bir arama yapıyorlar. Ücreti 25 bin TL. 500 euro yani. 500 euro. Şey gibi düşünün. Şimdi birlikte otomobille giderken
1: son cümlelerinizi
0: söyleyeceğim. Bir yere gidiyoruz otomobille. Bir emniyet güçleri bizi durduruyor. Diyor ki aracınızı arayacağız. Arıyorlar bagajı her tarafı. Sonra diyorlar ki bir şey bulamadık. Peki diyorum. 3 bin lira diyorlar arama parası vermeniz lazım. Tamam aradığınızda bir şey bulamadınız ya. Benim bir kusurum yok. Ne diye benden alıyorsunuz? Evet. Bizim bu manada vize alınması, vize kalış süresi ve bunun gibi zorlaştırıcı faaliyetlerini, hijyen şartlarını sağlamamız gerekiyor. Bu sektör Türkiye'nin cari açığını, dış ödeme dengesini kapatır, tamamlar, Türkiye'ye döviz kazandırır. Yalnız bunun bir milli bir strateji olarak alınması lazım. Biz DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak da aslında ekonomik ilişkinin kanalları kılcal damarlar gibidir. Bu kanalları açık tutmamız lazım. Bu noktada da sizler sağ olun. Böyle fırsatlar veriyorsunuz. Sıkıntıları, dertleri anlatıyoruz. Umarım çözülür.
1: Fatih Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. 30 dakikayı burada bitirelim. Seans ortasıyla bir yarım saat sonra tekrar görüşürüz.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar.

0: da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Şimdi gıda enflasyonunda yaş meyve sebze tarafını konuşuyoruz. İşte et ve süt üretimine ilişkin veriler geldi. Onları konuşuyoruz ama enflasyon açıklandığında bir ürün dikkatimizi çekti. Çünkü gıda enflasyonunun aylık bazda %3.7 arttığı, yıllık bazda %34.5 yükseldiği bir dönemde yumurta fiyatları son bir ayda %11 düştü. Yıllık bazda baktığımızda da %22.6 gerilediğini görüyoruz. Şimdi o yüzden bu programın belki özelliğidir yıllardır. Fiyatı artan ürünler kadar düşenleri de konuşmak lazım. Zira maliyet fiyat dengesi ve dış ticaretteki gelişmeler sektörün önümüzdeki dönemde arz ve fiyatlamalarında etkili oluyor. Bunu biliyoruz. O yüzden bugün yumurta sektörünü biraz konuşacağız. Hem de böylece biraz sektörün bugününü konuşurken yarına dair de hem üretici hem tüketici arasında ışık tutmaya çalışacağız. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon bize Ankara'dan katılıyor. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçen ay Nisan ayında marketlerde 30'lu medium büyüklükte yumurtaların 165 lira olduğunu görmüştüm ki ben takip ediyorum ve normal düzenli bir yumurta tüketiciyiz. Ben ve oğlum Toprak, yani yumurta konusunda şeyiz. Bayağı iddialıyız diyebilirim. 165'li. Sonraki haftalarda 145'e indi. Geçen hafta bazı marketlerde 100 liraya indiğini gördüm. Hatta bugün de baktım farklı marketlere. Kampanya dahilinde 110 lira olanlar var. Şimdi enflasyonun yüksek seyrettiği ve gıdanın her kategorisinde fiyatların arttığı bir yerde bu düşüş benim dikkatimi çekti. Bir tüketici olarak seviniyorum. Çünkü ürünün fiyatı ucuzluyor. Ama bir gazeteci, televizyoncu olarak da merak ediyorum. Enflasyonun böyle arttığı bir dönemde bu fiyat düşüşü normal mi diye. Şimdi sektörde Mayıs çukuru diye tabir edilen dönem var. Fiyatların, talebin zayıfladığı, fiyatların düştüğü. Bu sene Mayıs çukuru, Nisan çukuru mu oldu? Daha mı erken geldi? Ne oldu? Bu fiyatlardaki gerilemeyi nasıl yorumlamak lazım?
1: Öncelikle tespitiniz için teşekkür ediyorum. Evet, çok doğru tespitler İrfan Bey. Bizim bu Mayıs çukurumuz her sene bu mevsim geçişlerinde tüketime bağlı olarak, arza, üretime bağlı olarak bir düşüş beklenirdi. Lakin bu sene Şubat ayından itibaren, Ramazan ayından itibaren bir düşüş gözlemlendi. Bunun da sebebi üretimin artması ve evet, ihracatta işte tüketici lehine, fiyat istikrarı adına bu fiyatların baskılanması adına ihracatın kotaya bağlı olarak kısıtlanması. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Nisan ayında %11 düşmüş ama yıllık bazda %22 düşmüş. Bu evet, market tarafında böyle. Ama üretici tarafına baktığımız zaman %42-44'e varan düşüşler hesaplıyoruz. Bu düşüşün sebebi de üretimin artması ama pazarımızın, ihracat odaklı üretimlerimizin ihracat tarafında yeteri miktar gitmemesi. Burada şuna dikkat edilmesini önemli rica ediyoruz. Bizim bu fiyatların %30-40 düşmesi kârdan zarar değil, maliyetlerin altında satışlar olunca günün birinde artık yükselişte muhakkak konuşma durumunda kalacağız. Şu anda yükselme beklenmiyor ama zarar eden üretim tarafının normal maliyetine geldikten sonra market fiyatlarında bahsettiğiniz gibi 150-160 liraya olan yumurtalar şu anda insörtlerle 100 lira altına, daha altına da pazarlarda görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri de evet, ihracata hazırlanmış yumurtaların ihracat tarafında çok rahat gitmeyişi ve son tüketim tarihi olan bu ürünümüzün de süresi geçmeden halka arzı için fiyat kırılarak piyasada sunulması.
0: Siz aslında şimdi tüketicinin görmediği bir şeyi söylediniz. Yani biz rafta tüketici fiyatındaki, yumurtadaki düşüşü görüyoruz. Siz diyorsunuz ki evet, bu düşüş var ve bunu zaten resmi veriler de teyit ediyor. Ben de bir tüketici olarak görüyorum ama üretici

0: tarafındaki düşüş çok daha sert. %35-40'lardan bahsediyorsunuz. Maliyetin altında satıştan bahsettiniz bir, ihracat kotasından bahsettiniz iki. Şimdi bu yine TÜİK'in verisine baktım yayından önce. Yumurta üretimi geçen yıl 2025 yılında 19.9 milyar adet civarında gözüküyor. Önceki yıla göre de %6 bir azalma söz konusu. Son 3 yılında en düşük üretimi gibi gözüküyor. Bunu niçin soruyorum? Şimdi biz bazen süt fiyatlarını konuşurken, çiğ süt fiyatlarında işte fiyatlar maliyetin altında kaldığı zaman üretici hayvanlarını kesime gönderiyor, bu işten çıkıyor. Bu da arz tarafında önümüzdeki dönem daralma, üretimdeki talebin karşılanamaması riskini ve fiyatlarda da yukarı yönde bir hareketi doğurabilir diye konuşuyoruz. Yumurta sektörü için de bu geçerli mi? Yani üreticinin %35-40 fiyatının gerilediği bir yerde, maliyetin altında sattığı bir yerde üretim kapasitesini düşürme, hayvanlarını kesime gönderme bir kısmını olabiliyor mu ya da oluyor mu?
1: Şimdi evet, tabiatın doğası gereği muhakkak oluyor. Biz çok geriye gittiğimiz zaman 2018'li yıllarda üretimimizin pik olduğu, ihracatımızın pik olduğu dönemlerde 136 milyon adet kurulu kapasitemiz varken 125 milyon adet hayvanımız vardı. Ve biz ihracat odaklı %25 ürünümüzü, hatta %33'e varan ürünümüzü ihracata göndermediğimiz müddetçe içeride arz fazlalığımız oluyordu. İlerleyen yıllarda işte bir dönem Irak'ın alım yasağı, ondan sonraki süreçte işte 2024'teki bir dünyanın yaşadığı bir kuş gribi döneminde, dünyanın talep ettiği dönemde bir fiyata bağlı olarak evet fiyat yükselişi oldu. Lakin akabinde alınan tedbirler sonucunda bir zarara gidiş oldu. İhracatımızın azalmasına paralel hayvan varlığımızın da evet üretimden geri çekilme durumları da oldu. Hayvan varlığımızı geriye çekmek demek bir sonraki süreçte evet daha yüksek fiyata yeme ihtimali var demek. Bizim bu ürünlerimizi deniz ürünü gibi işte sefere çıktığımız zaman bir ton yerine 10 ton yakaladığımız balığı yarı fiyatına satınca aynı kâr ediyoruz diye boyut yok. Her bir yumurtanın sofraya gelebilmesi adına 250 gram yem maliyetine paritesine denk gelen bir bedel vardır. Bu bedeli alamadığı sürece evet kesime gelecek ticari ömrünü bitmiş hayvanların daha erken kesilerek bu arz talebin dengelenmesi hesaplanır. Bu hesaptan anlaşılacağı üzere 2024 yılındaki yaptığımız ihracattan 2025 yılında %11'lere varan bir ihracat azalması, buna bağlı olarak da üretim azalması, hayvan varlığını azaltması söz konusu. Biz 2026 yılı sonunda 150 milyon hayvan varlığını planlarken bu sebeplerden kaynaklı biraz yatırımlarımız kendi içinde bir sorgulanır duruma geldi. Ve bizim şu anda 120 milyon hayvan varlığımızla %20 fazlalığımız var. Bu kar zarar hesabına göre çiftçilerimiz muhakkak bu üretim bandını hesaba katacaklardır.
0: Şimdi ihracat tarafına da geleceğim. Biraz böyle içeride üretimi konuşalım istiyorum, maliyeti konuşalım istiyorum ki siz biraz önce yumurta yem paritesinden bahsettiniz. Yani bir adet yumurta satarak karşılığında 250 gram yem alabilmeli ki üretici bu işin devamlılığını, sürdürülebilirliğini konuşabilirim. Şimdi burada parite neye döndü? Yani bugün üretici bir yumurta satarak kaç gram yem alabiliyor? Kabaca soruyorum bunu. Bunu şuna da bağlayacağım. Şimdi maliyet denkleminde yem çok önemli bir yer. Bunu biliyoruz. Mısır ve soya en önemli ham maddeler. Özellikle kanatlı sektörü için de bunu söyleyebiliriz belki. Hani büyük başta da konuşuyoruz bunu ama bir taraftan da bugün yumurtanın maliyetinde yem, enerji, efendim işçilik, ambalaj, finansman gibi birçok kalem var diğer sektörlerde olduğu gibi. Burada bir dağılımda değişiklik var mı? Sizi en çok hangi taraf zorluyor?
1: Şimdi şöyle, yumurtanın maliyetini biz analizini yaptığımız zaman birinci giderimiz %80 oranında yemdir. %15 oranında yarka bedelidir. Bunlar ödenmiş sermayedir. Geri kalan kısmı %8'lik kısmı enerjidir, işçiliktir, nakliyedir, ambalajdır. Bu tarz giderlerdir. bu giderlerimizi işte

0: geçen senelerde yem maliyetine vurduğumuz zaman 220 gram yeme tekamül ediyordu. Fakat yem maliyetleri devletimizin teşekkür ediyoruz koruyucu tedbirleri sayesinde yem tarafında çok ani astronomik bir yükselişler olmadığı için diğer enerjidir gibi TL bazlı girdilerimizin yükselişi 250 gram yem paritesine denk geldi. Bizim 250 gram yemi temin etmediğimiz müddetçe bugünlerde 220-230 gram paritemiz oluşmakta. Ve bu zarar kısmı üretici tarafında çok etkin olmakta. Bunu halkımız pek hissetmeyebilir. Market fiyatlarında, evet market fiyatları hafta sonu indirimleriyle 100 lira hatta 90 liralara varan fiyatlarla 1 kilogram proteini 45 liraya satış noktalarını görüyoruz. Bu proteinin değerini alamadığımız müddetçe, üretici tarafı alamadığı müddetçe muhakkak üretim hesabını yapmak durumundayız.
1: Evet, yani özellikle bizim zaten bir tüketici olarak dikkat çekmek istediğim de nokta o. Yani evet, ben memnun olurum ürünü daha makul fiyata yemekten, ama önemli olan sadece bu ay ya da önümüzdeki ay değil, sürekli bunun istikrarlı olması. O istikrarın sağlanabilmesi için de bir üretici-tüketici dengesi var. Üretimin ya da arzdaki o kırılganlığı azaltmak adına. Orası önemli. Şimdi siz aslında kapasiteden yola çıkarak üretim fazlalığı olduğunu, dolayısıyla ihracata da o yönde bir ağırlık verildiğinden bahsettiniz. Ama geçtiğimiz yıllarda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 2-2,5 yıl süren hatta kuş gribiyle o bölgede yumurta arzındaki daralma ciddi şekilde farklı ülkelerden Amerika'nın ithalatıyla bir sonuca gelmişti ve Türkiye'de bu noktada ihracata yönelmişti. Bir fırsattı ki Türkiye'nin kendi iç piyasasına yetecek yumurtanın da olduğunu o dönemde konuşmuştuk sizinle. Ama sonrasında fiyatlardaki hareketle birlikte bir ihracata kota getirildi. Sonra fon konuldu, fon yükseltildi, sonra kaldırıldı vesaire. Günün sonunda geçtiğimiz aylara kadar aylık 1000 ton kota vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yeni bir tahsisle bu 5000 kota, 5000 tona mı çıkartıldı? Oradaki son gelişme nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Devletimiz iç piyasadaki fiyat istikrarını sağlayabilmek adına evet ihracatın sınırlandırılmasını uygun gördü. Evet biz de destek olabilmek adına ilk etapta buna razı olduk. Ama ilerleyen zamanlarda bu aylık 1000 ton kotanın sektörümüzü çok mağdur ettiğini, üretici tarafından yumurtaların satılamadığını ve tüketim tarihinin geçtiğini görünce devletimizden ricaen bunun artırılmasını talep ettik. Evet devletimiz şu ilk aşamada 5000 tona çıkarttı ama bunun 5000 5 katına çıkarıldı deyip de sanki yükselen ihracat rakamlarının daha da yükselip de iç piyasada fiyatların yükseleceği gibi algısı bizi üzmekte. Şunu diyebiliriz. Bizim aylık 10.000 ton üzerinde ihracatımız var. Evet 53 gram altı iç piyasada pazarı olmayan 53 gram altı yumurtaların kota haricinde gitmesi sektörümüzü rahatlatıyor. Ama ekranda gördüğünüz grafiğe dikkat ederseniz 2018 yılındaki Irak'ın alım yasağından sonra ve 2024 yılındaki bu fiyat istikrarından kaynaklı ihracat kısıtlamasından kaynaklı ihracatımızda bayağı bir düşüşler oldu. Bu düşüşler üretimin de daralmasına sebep oluyor. Bu üretimin düşmesi demek ileride arzın daralıp fiyatların yükseleceği anlamına da gelebilir. Bizim ne edip edip üretimimizi artırmamız yönünde aldığımız kararların etkilenmeden artması gerekir. Çünkü merkez Türkiye bizim hem ihracata hem iç piyasaya da fazla yeter miktar üretimimiz var. Özellikle Amerika'nın bu yaşadığı çok astronomik bir kuş gribi döneminde Türkiye'den sanki çok çok daha fazla yumurta alacak bir algısıyla bizim iç piyasada bir yanlış algı oluştu. Bu yanlış algıyı yönetemedik. Bizim bu ihracata yeter miktar üretimimiz var. Daha da istenirse kapasitelerimizi %15 bir ay içinde, 2 ay içinde artırabilecek imkanlarımız var.
1: Ama tabii
0: Biz
1: bunun olabilmesi
0: muhakkak
1: için de
0: ürünümüzü
1: Bunun olabilmesi için de ihracat tarafının en azından kanalının açık olması lazım. Çünkü biz Türkiye'de işte protein, hayvansal protein kaynaklarındaki fiyat hareketlerini konuşuyoruz. İşte kırmızı etin pahalı olup olmadığını tartışıyoruz. Aslında burada alım gücüne bakmak gerektiğini de altını çiziyoruz. Yani alım gücü düştüğü zaman birçok ürün belki makul bile olsa pahalı gelebiliyor vatandaşa haklı olarak. Ama hesaplama yapıldığında kilo bazında şu anda belki Türkiye'de en makul protein kaynağı herhalde yumurta diye düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın ya da işte gençlerin sağlıklı beslenmesi, hem zihinsel hem fiziksel gelişimi, bedensel gelişiminde hayvansal proteinin yeri apayrı. O noktada hem içerideki üretim hem de ihracat açısından sektörün aslında kapasiteyi artırma şeyi var. Sadece burada biraz daha herhalde netleşmesi gereken şey piyasa koşulları ya da dış ticaret tarafındaki gerçekleşmeler mi? Öyle mi okumak lazım?
0: Aynen öyle. Biz de her sektör gibi, her yatırımcı gibi işte maliyetimizi karşılayabilmek adına bir üretimimizi artırma cihetine gideriz. Bu pozisyonları alırken evet önümüzdeki dönemleri de hesaba katarız. Bizim yıllık bazda Ramazan başları, işte ne bileyim yaz döneminden kış dönemine geçen, okulların açıldığı döneme denk gelen bir talebin arttığı, arzın anlık az kaldığı dönemler olur. Bu dönemlerde algıyla, lütfen buraya dikkat edin, algıyla fiyatların yükseldiğini, belki de düştüğünü de görüyoruz. Mesela örneğin önümüzdeki Kurban Bayramı döneminde tatilleri 9 güne çıktı ve tatil bölgelerinde ani bir hareketlilik oldu. Bu ani hareketliliğe bir anda bizim sektörümüz pozisyon alırken bir hareketlilik olur, fiyata da yansıyacağını düşünüyoruz. Ama bu yansıma anlıktır, günlüktür, haftalıktır. Akabinde Kurban Bayramı'nda tüketimin azaldığını ve üretimin haydayda yettiğini göreceğiz ve fiyatların yükselmediğini de göreceğiz. Bu fiyat dalgalanmaları algıyla olduğu için bizim tüketicilerimizin özellikle alternatif üretim kodlu yumurtaların yüksek, normalden yüksek fiyata alınması, yumurta fiyatını yüksek zannedilmesin. Yumurta fiyatının kilogramı üreticiden çıkışı 40 TL civarında, belki 35-40 TL arasında üreticiden çıkar. Marketlerde 1 kilogram proteinin 60 lira civarında olması, 65 lira civarında olması dediğiniz gibi en kıymetli proteinin yumurta olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi son 2-2,5 dakikamız kaldı İbrahim Bey. Hem ihracatta bu yılın ilk çeyreği performans olarak geçen yıla karşılaştırdığımızda rakamlar neyi söylüyor bize? Ve yılın geri kalanı için sektörün öngörüsü, beklentisi nedir? Onu da biraz duymak isterim sizden.
0: Şimdi ihracat olarak şimdi günlük anlık diye değişebiliyor. Hı hı. Bizim için Merkez Türkiye her zaman bir fırsattır. Diğer ülkeler için de, kendi sektörüm için de. Bizim olmazsa olmaz pazarımız, tek pazarımız olan Irak bitince biz başka yere satamayız pozisyonu vardı. %90 üretimimizi Irak'a verirken bir anda o tamamen kapandı. Tek ülke olan pazarımız şu anda 36 ülkeye ihraç etme potansiyelimiz var. Aktif olarak 19 ülkeye şu anda yumurta ihracatı yapıyoruz. Bu 19 ülkeye yapılması sakın yumurta ihracata gidiyor, piyasada yükseliyor anlamı taşımasın. Avrupa ülkeleri dahil, Körfez dahil, savaş ortamında dahi yumurtaya talepleri devam ediyor. Bizim için her zaman fırsattır. Bu fırsatı biz ülkesel olarak değerlendiriyoruz. Ama birinci önceliğimiz iş piyasanın fiyat istikrarıdır. İş piyasanın fiyat istikrarını sağladıktan sonra 10 bin ton olan aylık ihracatımız 5 bin tonluk sınırlamanın biraz daha esneyeceğini, kalkacağını düşünüyoruz. Ve bizim sanayi tarafına yatırım yaparak bu ihracat tarafını biz katma değerli üretim yaparak, evet, ülkemize gelir getirme düşüncemiz artmakta.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Süremizin sonuna geldik ama en azından şu anda tabloyu da izleyicilerimizin önüne net şekilde koyduk. Yani burada raftaki fiyatla üretici tarafındaki fiyat nedir, ne değildir, dış ticaretteki veriler ya da gelişmeler bize ne söylüyor? Önümüzdeki döneme dair en azından bir ışık tuttu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon'la birlikte sektörün bir analizini gerçekleştirmeye çalıştık. Takip edeceğiz. Gelişmeleri de tabii ki sizlere aktaracağız. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle rakamlarla görünümü bir aktaralım. Özellikle küresel taraftan, daha doğrusu İran-ABD cephesinden gelen Axios kaynaklı haber, Amerika ve İran savaşı bitirecek mutabakatın eşiğinde haberi sonrası piyasaların olumlu fiyatlama tarafında hareketlendiğini görüyoruz. Borsa İstanbul 14.973 puanda 75'e attı kendini. Baktığımızda %3,30'luk primlenmeyle

0: Sektörel kırılımlara bir bakalım, ağırlık nerelerden geliyor bu görünümde diye. Bankacılık endeksi 17.265 puanda %4,63, %5'e doğru giden bir primlenme yaşıyor. Sanayi taraf %1,87, mali tarafta ise yine %3'e yaklaşan yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da rekor seviyeleri gördüğümüz bir gün. Şimdi devam edelim bir paralara. Hizmetler %2,79, turizm tarafı %1,60, ulaştırma tarafı da %3'ün üzerinde %3,14 yukarı yönlü. Yani bu jeopolitik gelişmelere duyarlı taraflarda özellikle yönün hızla yukarıya doğru döndüğünü takip ediyoruz. Bankacılık olsun, ulaştırma olsun. Şimdi bakalım paralar tarafında görünüm bize ne söylüyor? Dolar TL, Euro TL ve Euro Dolar çaprazı üzerinden de görünümü aktaralım ve tabii dolar endeksi nereye gelmiş? Dolar endeksinde geri çekilme var 97.78'de. Dolar TL 45.23'te, Euro TL 53.29'da, dolar Euro Dolar çaprazı da 1.17.75'e 60 kendini dolar endeksi geri çekilirken. Avrupa piyasalarına bir bakalım. Avrupa borsalarında görünüm nereye evrilmiş? Dün İngiltere'nin negatif ayrıştığı bir görünümü takip etmiştik. Milano borsası hayli pozitif ayrışıyordu o taraftaki haber akışlarıyla beraber. Bugün tüm sayfanın yeşile döndüğünü görüyoruz. Londra borsası bugün %2'nin üzerinde 2,17 primli. Kakaran endeksi %2,54. DAX endeksi %2,65. Milano borsası ise %1,79 oranında primli diyebiliriz, pozitif tarafta. Amerikan vadelilerini de görelim. Amerikan vadelilerinde görünüm bize ne söylüyor diye özellikle Amerika'yı yakından ilgilendiren haberler eşliğinde Dow Jones'ta %0,89'luk, Nasdaq'ta %1,41'lik, S&P 500'de ise %0,81'lik pozitif görünüm, yukarı yönlü hareket söz konusu an itibariyle baktığımızda tabloya. Ve tabii bakalım petrol nereye geldi? Orada da hızlı bir geri çekilmeyi takip ettik. Brent petrolde buna bağlı olarak tabii altında da bir yukarı gidişi gözlemliyoruz. %3'ün üzerinde spot altının ons fiyatında $4,701.96 seviyesini görüyoruz. Gümüşte $77.32, Bitcoin $82.000'ın üzerinde, Brent petrol $102'a geri geldi. $102.26'e çekildi. Amerikan tipinde de $93.15 fiyatlamasını takip ettiğimiz bir saat dilimindeyiz. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Doçent Doktor Derya Hekim, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi yayına katılacak. Derya Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii küreselde ana gündem jeopolitik gelişmeler, o taraftan gelen işin bitmesi yakın, daha doğrusu Amerika ve İran savaşı bitirecek mutabakatın eşiğinde haberiyle bir yukarı yönlü hareketi, bir coşkuyu takip ediyoruz. Ama tabii bizim odağımızda hem bu sürecin katkısıyla daha fazla konuşmaya başladığımız enflasyon başlığı var. Enflasyon tarafında aslında tahmin edildiği üzere Nisan ayı yüksek geldi ama beklenti üzeri gelen bir enflasyon verisini takip ettik. Baktığımızda uluslararası kurumların analiz raporlarının da bir miktar yıl sonu beklentilerini revize ettiğini görüyoruz. Mesela Goldman Sachs'a baktığımızda yıl sonunu 30'larda bekliyor. Dördüncü çeyreğe kadar faiz hamlesi beklemiyoruz diyor. Buradan başlayalım. Ne diyorsunuz? Siz ne bekliyorsunuz? Bu veri özellikle patika etkisi açısından nasıl bir veri?
1: Zeynep Hanımcığım, zaten sizinle daha önce de hep konuşuyorduk. Yani enflasyon görünümümüz bizim bu Hürmüz kapanması hadisesinden önce de çok iyi gitmiyordu. Yani Ocak ayında da yüksek bir enflasyon, ardından Şubat ayında da yüksek bir enflasyon görmüştük. Dolayısıyla hani biz zaten bu konuda %16 hedefinin tutturulacağı konusunda çok fazla emin değildik içeride de. Dolayısıyla şimdi bir de üstüne bu savaşın gelmesiyle birlikte artık tabii ki bizim enflasyon patikasından çok çıktığımızı söyleyebilirim. Yani bu noktada yeni bir güncelleme, evet, herkes, tüm kurumlar, yabancı kurumlar gibi bizim de Merkez Bankamızın muhtemel bir güncellemesiyle karşılaşacağız. Açıkçası ben de zaten %16 çıkmasını beklemiyordum ilk başta da. Yani Ocak ayında da olmasının zor olduğunu görüyorduk. Çünkü talep yapısından da kaynaklı. Yani talepte istediğimiz yeteri yeterince bence soğumayı gerçekleştiremediğimiz için. Şimdi bir de üzerine arz kaynaklı bir faktör geldi. Dolayısıyla şimdi %16 en üst bant olan işte yüzde neredeyse işte %20'ler %21'lerin de tutturulması çok zor gibi görünüyor. Bence %30'lar ve %30 %30'un çok az altında bir enflasyonla bitirebileceğiz bu seneyi gibi.

0: görünüyor. Tabii ki bu savaşın uzamasına bağlı olarak ekstra üzerine yük binmezse. Şimdilik her şey pozitif gibi görünüyor. Bugün gerçekten piyasalar iyi de fiyatlıyor bunu. Sonuçta bu savaşın son bulmasını her iki taraf da istiyor, biliyoruz ki. Dolayısıyla böyle giderse herhalde bizi yine bu bir enflasyonist etki bırakacak. Ama bu enflasyonist etki çok uzun boylu olmayacak. Ama savaş devam ederse, tekrar bu süreç devam eder ve hasarlar devam ederse, özellikle bombardıman devam ederse, bu bizi ne yazık ki daha kötü bir senaryoya götürebilir.
1: Peki, şimdi bu görünümde Merkez Bankası tarafında en erken adımı siz nerede görüyorsunuz? Hani bir yandan az önce temas ettiğiniz, gerçi siz talep üzerinden konuştunuz ama biraz işte yani birbiriyle ilişkili şeyler zaten. Hani ekonomi tarafındaki, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bu süreçteki etkisi noktasında ne görüyorsunuz? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bu taraftan enflasyonun ne diyelim bozulma etkisini dizginleyecek bir etki öngörüsü var. O olursa başka bir yaklaşım, olmazsa başka bir yaklaşım geliştiririz minvalinde mesajlar da var. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii doğru. Yani biraz aktivitede bir yavaşlama görüyoruz. En son PMI raporu da bunu doğruladı aslında. Hafif hafif bir aktivitede yavaşlama, yani o beklenen çıktı açığı patikasına doğru ilerleyen bir Türkiye ekonomisi görüyoruz. Bu tabii kolay olmayacak. Bu aynı zamanda öbür taraftan başka sıkıntıları da olacak. Ama sonuçta orada biraz yavaşlama var. Bence bu petrol fiyatındaki artışın ve özellikle savaş ortamının burada tüketimde de bir miktar baskı yapabileceğini bekleyebiliriz. Yani talep tarafında da bir miktar baskı olabilir. Ama bu sefer bizim sorunumuz zaten maliyet tarafından geliyor. Buradaki enflasyon sorunumuz asıl maliyet tarafından kaynaklandığı için bence ne yazık ki bir miktar yavaşlama olsa da bu etkiyi birazcık azaltabilir, ama biz en çok etkilenen ülkelerden biri olacağız ve özellikle Eşer Mobil Sistemi devreye girmiş olmasına rağmen görüyoruz ki Nisan ayında ulaştırma ciddi bir artışa ulaştı. Şimdi bunların daha ilk etkilerini görüyoruz Zeynep Hanım. Tabii bunların ikincil etkileri bekleyişlere yansımasıyla göreceğiz. Ben sonuçta bu ayda bekleyişlerin yine yükseleceğini düşünüyorum. Yani hem tüketim tarafında hem burada baktığımızda reel kesim tarafında. Yani hem hane halkı hem reel kesim tarafında. İki tarafta da bekleyişlerin yükseleceğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla bu bekleyişlerin yükselmesiyle bu bizim enflasyonla mücadelemizi daha da zorlaştıracak. Yani evet, şöyle özetlemem gerekirse, evet, şey tarafında, yani sonuçta bir üretim tarafında bir çıktı açığı yaratma konusunda enflasyon için pozitif bir süreç olduğu doğru. Yani bir miktar pozitif bir süreç. Onun biraz daha, o sürecin biraz daha güçlendiğini gördük bu en son PMI raporlarında da. Evet, talep de biraz yavaşlayabilir. Bunu mesela kredi kartı harcamalarında ben gözlemleyebiliyorum. Gerçekten kredi kartı harcamalarında bir miktar hafif hafif bir soğuma gözlemlemeye başlıyoruz. Bu tabii savaşın etkisi, artan petrol fiyatlarının etkisi, bunların hepsi için içine girecek. Ve sonuçta talepte ufak da olsa bir soğumaya yol açacak. Bunlar ikisi bir miktar daha pozitif tarafta. Ama öbür taraftan baktığımızda maliyetler ve maliyetlerin artmasıyla birlikte tüm aslında her şeyin maliyeti, biliyorsunuz ki petrol ve ardından gelecek bekleyişlerdeki bu bozulma bunları bypass edecektir. Ve ne kadar bypass ettiğini, yani bu iki dengeleme arasında ne kadar bunun enflasyona yansıdığını zaman içerisinde gözlemleyeceğiz. Ama benim tahminim, bence buradaki bekleyiş etkisi oldukça önemli olacak. Zaten bizim Türkiye'de, biliyorsunuz ki sizinle de sıklıkla konuşuyoruz, en zor uğraştığımız alan bekleyişleri yönetmek. Ve bu da bekleyişler açısından ciddi bozucu bir etki. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Türkiye'de burada hane halkı davranışlarına ve piyasa katılımcıları da genel olarak ekonomik birimlerin tüm bekleyişlerini oluşturduğu modele bakarsak daha çok adaptif bir bekleyişler olduğunu görürüz. Yani ne kadar yanılıyorsa aslında bekleyişe sahip olanlar, ondan sonraki ayda bunu düzeltiyorlar. Şimdi gördüğümüz burada ciddi bir yanıltıcı bir ve şok eden bir enflasyonla karşılaştığımıza göre, bundan sonraki aylarda da bekleyişlerin bir miktar daha yukarı kaydığını görebiliriz. Yani bu da bizim demek oluyor ki önümüzde ne yazık ki uzun bir süre daha yüksek enflasyonla uğraşacağız. Bu enflasyon ortamında da bizim düşürmemiz, yani faizi düşürmemiz, Merkez Bankası'nın aslında biraz daha odak noktasının ne olduğuna göre de değişecek. Şimdi biz enflasyondaki bu şoktan bahsediyoruz. Bu bir şok aynı zamanda. Petrol fiyatı şoku. Öbür taraftan bu

bu petrol fiyatı şoku enflasyon ve bekleyişlere yansıyacak. İkinci etkileri kontrol etmek Merkez Bankası'nın görevi olacak. Ama diğer taraftan Merkez Bankası da biliyoruz ki finansal istikrarı da izliyor.

0: Rezerv pozisyonunda da eğer çok ciddi bir bozulma olmazsa Merkez Bankası ufak da olsa Temmuz'dan sonra ufak adımlarla yoluna devam etmek isteyebilir kanaatindeyim
1: Derya Hanım, enflasyon raporu toplantısından ne bekliyorsunuz? Hangi mesajları almayı bekliyorsunuz haftaya? Tahmin aralığı nereye gelebilir? Hani yönlendirme için, rehberlik için yeterli gördüğünüz seviye nedir? Kısaca rica edeyim.
0: Şimdi ben tabii ki ciddi bir revizyon bekliyorum. Hem ara hedefte aslında hem banta bir revizyon bekliyorum. Yani sadece banta bırakmayacak. Ara hedefi de yani zaten revize etmezse inandırıcılığı kalmaz. Şimdi ben muhtemelen burada %20'ler civarına, 21'ler civarına da taşınabilecek bir ara hedef olduğunu düşünüyorum. Oradan da aslında burada bantı açmak isteyecektir. 5 puan, belki 6 puan üst, eksi ve artı şeklinde bant olabilir. Yani üst bandın bence 26'lar, 27'ler civarında oluşabileceğini düşünüyorum. Bu da normaldir bu kadar yüksek bir aslında bant aralığı olması da. Çünkü çok şey de yani çok belirsiz bir ortamdayız. Dikkat ederseniz hiçbir Merkez Bankası tam olarak karar veremiyor. Bütün merkez bankaları biraz bekleyeceğiz, göreceğiz ve izleyeceğiz şeklinde bir tavır alıyorlar. Ve en son baktığımızda İngiltere Merkez Bankası, Bank of England farklı senaryolar altında çok farklı durumlar ortaya koyduğunu gördük. Yani çok kolay
1: Evet.
0: karar verilebilecek bir dönemde yaşamıyoruz ne yazık ki.
1: Derya Hanım çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Derya Hekim konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ediyoruz. Ve Bloomberg HT Akademi muhabiri Burak Karagöz yayına katılacak bu noktada konuğuyla beraber. Konuğu Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar olacak. Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı Saha İstanbul'dalar. Burak.
2: Zeynep teşekkürler. Senin de söylediğin gibi önemli bir fuar. İki senede bir düzenleniyor bu fuar. Dolayısıyla her ülkeden hemen hemen yani 120 ülkeden önemli ve rütbeli subaylar burada. Dolayısıyla hem konunun uzmanları hem savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri hem de rütbeli subaylar buradalar. Dolayısıyla şu anda aslında hemen Zeynep kamerayı çevir. Bir başka ülkenin genelkurmay başkanı şu anda giriş yaptığı için senin de söylediğin gibi genel müdürüyle birkaç soru soracaktım kendisine ama şu an yani ani bir gelişme oldu. Genel müdür başka bir ülkenin genelkurmay başkanını ağırlıyor. İstersen ben sözü tekrar sana bir bırakayım ama bir saniye. Efendim hazır mısınız? Evet. Evet önemli bir konumuz çıktı. Evet hızlanalım hemen efendim. Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar'la beraberiz. Efendim fuarla başlayalım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Dün kapılarını açtı.
3: Fuar şu ana kadar çok yoğun bir şekilde geçiyor. Temaslarımız da güzel temaslarımız. Kalabalık heyetler ağırlıyoruz. Bu fuarda önemli olarak İDEF 2025'te sözünü verdiğimiz savunma için yapay zeka teknolojileri. Bu anlamda Advent AI'yı savaş yönetim sistemleri ürünümüz olan Advent'in yapay zeka versiyonunu tanıtıyoruz. Aynı şekilde otonom ürünlerimizden de Barkan 3'ü bu fuar vesilesiyle tanıtıyoruz. Daha önceki Barkan 1 ve 2 otonom seviye 1 yani biraz daha küçük boyutluydu. Bu seviye 2 olacak. Bu aracın özelliği tam otonomi sağlayabiliyor. Kendi üzerinde bulunan iki tane kule sayesinde hem radar hem elektrooptikle tehditleri, hedefleri tespit edebiliyor. Tespit ettiği hedeflere odaklanabiliyor, takip yapabiliyor ve daha sonrasında da silah sistemiyle angajmana girip o hedeflere yönelik operasyonu ve böylece tam görev otonomisi sağlayabilecek bir duruma gelmiş oldu. İçerisinde bulunan sensör sayılarının da artışı burada çevresel gözetleme, 360 derecede gerçek anlamda kendi yolunu tanıyabilme, rotayı öğrenebilme gibi özelliklerin tam olarak uygulanabildiği, aynı şekilde yerden yüksekliğinin artmış olması, engelleri aşmada, engebeli arazilerdeki operasyonlarda önemli bir avantaj kuvvet çarpanı sağlıyor. Dik zeminlerde açısı 60 derece ve üzeri olan ortamlarda da daha güçlü bir sistemi karşımızda görüyoruz şu anda Barkan 3 ile birlikte.
2: Mehmet Akif Bey şimdi sosyal medyada da çok yorum var bununla ilgili. Ben de bu fuarı sürekli takip ediyorum senelerdir. Şimdi 3'e geldiniz. Bundan sonrası acaba otonom tank mı? Oraya doğru mu ilerliyor iş?

0: Yani şu anki mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda hem silahlı kuvvetlerimizin hem savunma sanayi başkanlığının hedeflemiş olduğu yol haritasına göre biz bu araçla devam ediyoruz. İleride otonom tank dediğimiz şey veya diyeceğimiz şey ne olur onu da ileride göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda ihtiyaç bu yönde, yani otonom 2 seviyesi araçlara ihtiyaç olduğu gözleniyor, görülüyor. Tabi bu biraz maliyetle de ilgili, biraz sadece teknoloji değil aynı zamanda maliyet de bu işin bir bileşeni, ya onu da söyleyebilirim.
1: Şimdi özellikle son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi sürü otonomisi, sürü saldırıları. Dolayısıyla bu uygulamada siz neler yapıyorsunuz? Havalistan bu konuda hangi aşamada?
0: Sürü kapsamında aslında biz hibrit sürü konseptlerini daha önce de test etmiştik, sahada göstermiştik. En son sürü İHA konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Sürü İHA'larda FPV dronlar ve VTOL olarak geliştirdiğimiz BAHA, Bulut, Bozbey tarzı ürünlerin sürü algoritmasıyla birlikte harekat yapabilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Aynı şekilde BAHA Barkan'ın birlikte olduğu ve deniz aracı Sancar İDA'nın da denklemde olduğu sürü konseptlerini çalışıyoruz.
1: Efendim son olarak da misafirleriniz var, önemli misafirleriniz, uzatmayayım. Evet. İhracat hedefleriniz bu sene neler, hangi pazarlar ön planda, bir diğer taraftan da finansallarda durum nasıl, sene sonu hedefiniz nedir?
0: Finansallardaki durum güzel, hedeflerimiz var tabii ki. Dünyanın değişen jeopolitik durumuna göre de bir miktar etkilenebileceğimizi söyleyebilirim. Hem çip krizi yaşanıyor. Özellikle belleklerde, GPU'larda, yapay zeka anlatmasıyla böyle bir kriz yaşanıyor. 2025 yılındaki işlerimizin %20'sini aslında yurt dışından alıp %25'ini de yurt dışına satış şeklinde yapmıştık. %30'dan fazla yurt dışı kaynaklı işimiz var şu anda backlog'umuzda, elimizde. Bugüne kadar 30'dan fazlaya ülkeye ihracat yaptık. Ürün ve çözümlerimiz hali hazırda bu ülkelerde sahada ve kullanımda. Şili'den Endonezya'ya, Umban'dan Ukrayna'ya, Malezya'dan Nijerya'ya, dünyanın farklı coğrafyalarında pazara girmiş durumdayız. Girdiğimiz ülkelerde de yerel varlığa, yerel şirketleşmeye önem veriyoruz. Her türlü bu anlamda iş modeliyle çalışmaya açık olduğumuzu, zaten gittiğimiz coğrafyalar dost ve müttefik ülkeler. Azerbaycan'da, Katar, Pakistan'da ofislerimiz, Romanya'da, Malezya'da, Umman'da da şirketlerimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de Suudi Arabistan ve Endonezya'da şirket çalışmalarını sona erdireceğiz. Yani bu 2026 yılı içerisinde açmayı hedefliyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde İspanya'ya Hürjet'le birlikte, aslında biz ilk Hürjet simülatörünü de ihracatında İspanya'ya TUSAŞ'la birlikte yapıyoruz. Azerbaycan'a ise Hürkuş, inşallah onlar imzalarsa bu fuarda belki imzalanır böyle bir sözleşme. O zaman da Hürkuş simülatörü Azerbaycan'a da vermeyi planlıyoruz. Aynı şekilde sivil havacılık anlamında geliştirdiğimiz Airbus Boeing simülatörlerini, ilk yurt dışı ihracatını da geçtiğimiz yıl yaptık. Fransa merkezli bir firmayla yine Asya'da bir ülkeye bu simülatörlerin ihracatını gerçekleştirdik. Daha fazla ihracat, daha fazla ülkeye açılma politikalarımız sürekli güncellenerek devam ediyor. Ve bu yeni teknolojilerle birlikte sadece yeni oluşan denklemde sadece doğumuzdaki coğrafyalara değil, Avrupa ve batımızdaki coğrafyalarda da bize işbirliği talepleri, birlikte iş yapma imkanları açılacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Bu şekilde çok verimli, güzel bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet Zeynep, savunma sanayi fuarından yayınlarımız devam edecek. Şimdilik ben sözü tekrar size bırakıyorum.
2: Buran ve konunun notlarıyla biz de seans ortasını bitirelim. Piyasa hattında görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum PayTR CEO'su Merve Tezel. Merve Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Merve Hanım'la birlikte fintech ve ödemeler sektörünün ilk 4 aylık performansını değerlendireceğiz. Fintech sektöründe güven ve regülasyon ve elbette sürdürülebilirlik öne çıkıyor, önem kazanıyor. Detaylarını konuşacağız. Yine ödeme kuruluşlarında rekabet avantajı yaratan stratejiler, ürünler, keza özellikle yapay zeka teknolojisi ödeme sistemlerinde de etkisini gösteriyor. Sektör burada neler yapıyor? Özellikle PayTR'ın bu alanda yapay zeka teknolojisinden nasıl faydalandığını konuşacağız. Elbette ki yapay zeka deyince geleceğin ödeme teknolojilerini şekillendiren trendler ve PayTR'ın bu anlamda stratejileri bir diğer konu başlığımız olacak. Merve Hanım, isterseniz öncelikle ilk 4 ayı geride bıraktık bu dönemde. Genelde sektör, özellikle PayTR için nasıl bir dönem oldu?
2: Yani hızlı ve her zamanki gibi dolu bir dönem geçirdik. Ödemelerin genelinden bahsedeyim, sonra PayTR'a döneyim. Ödemelerin nihai tüketim içerisindeki payı kartlı ödemelerin gitgide artıyor biliyorsunuz. 2025 yılı içerisinde %66 olarak hesapladım. Yani tüketimin artık büyük bir çoğunluğu zaten kartlar ve elektronik ödemelerle yapılıyor. Kartlı ödemeler de enflasyon üstü hep büyüyor zaten. Yani geçtiğimiz 10 yıllardır böyle hep pay almaya devam ediyor, buralara geldi. %50 oranında büyüyor ilk 4 ayında da baktığımızda. Dolayısıyla reel bir büyüme hala söz konusu sektörde. Bu tabii ki olumlu bir şey bütün oyuncular için. Bu aslında

0: Türkiye'de de eş zamanlı dünyada da olan şeylerin bir yansıması. Bunlar işte dijital dönüşüm elbette. Her artık iş sektörünün de boyuttan bağımsız, ölçekten bağımsız artık dijitalleşmeye başlamasıyla alakalı. Nakitin zorluğu, güvenliği, birçok konu var. Bir de tabii kamu otoritelerinin de kayıtlı ekonomiye verdiği önem ekseninde zaten bu dönüşüm gerçekleşiyor. Şimdi bu ödemelerin içerisinde de e-ticaret büyüyor. Yani online yüz yüze olmayan alışverişler. Onlar da %30'u geçti. Yani toplam harcamaların içerisindeki e-ticaretin oranı. Onun içerisinde de fintechler aşağı yukarı 1/3'ünü üstleniyor diyebilirim. Yani ödemelerin. Dolayısıyla bu alanda en güçlü fintechler. Öyle de olmaya devam ediyor. Ama PTR tarafından bakarsak biz bu sektörün de üzerinde büyüyoruz. Neredeyse 2 katı kadar %100 oranında yıl bazlı büyüme gösteriyoruz. Dolayısıyla o da sürdürebiliyoruz istikrarlı bir şekilde. Onun için gerçekten içeride bu alanlarda da hem yani reel yatırımlar yapmak zorunda kalıyoruz elbette. Onun için çok yani bizim için olumlu bir dönem diyebilirim. Ama 2026'da tabii bu büyüme bir taraftan devam ederken daha akıllı, daha verimli, daha güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde büyümemiz de gerekiyor. Çünkü artık bizim gibi uzun yıllardır bu sektörde yer alan kuruluşlarda belli bir ölçüye geldi. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusunda çok daha fazla dikkatli büyümemiz, daha riskleri de değerlendirerek, tartarak büyümemiz gerekiyor. İkinci konu da regülasyon, uyum, risk yönetimi konuları.
1: Evet, açalım isterseniz biraz. Tabii ki siz de bahsettiğiniz sektörde bu programda çok konuştuk. Son yıllarda hemen hemen konuk aldığımız her sektör temsilcisi aslında hızlı büyümelerinden bahsediyordu. Ama sizin de altını çizdiğiniz gibi sadece büyüme değil, güven, regülasyon, sürdürülebilirlik. Siz bunun neresindesiniz? Yeni dönemi tanımlayan aslında ana kırılma ne burada? Biraz açalım isterseniz orayı.
0: Yani şimdi bizim regülasyonumuz çok kuvvetli gerçekten. Türkiye'de çok sağlam bir hem bankacılık hem finans, fintech alanında devamlı da genişleyen ve yeni iş modellerini kapsayan bir regülasyon var. Biz bundan çok memnuniyet duyuyoruz çünkü oyun alanımızı çok net bir şekilde çiziyor. Bunun önemi de aslında çok riskleri barındırması. Artık yüz yüze değiliz. Dolayısıyla birçok konuda teknolojiden faydalanarak izleme yöntemleriyle bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla buralardaki çerçevenin çizilmesi bizim açımızdan hep istediğimiz bir şey aslında. Dolayısıyla biz buna olumlu yönden bakan bir kuruluşuz. O anlamda da ya bunun içerisinde bir kısmı risk yönetimi, bir kısmı tabii ki istemediğimiz işlemlerin gerçekleştirilmesi, istemediğimiz iş modellerinin hayat bulması. Dolayısıyla hani bunların hepsi için çeşitli katmanlarda gerek regülasyon, gerek kendi zaten güdümümüzde ilerleyen içerideki projelerimiz devam ediyor. Oldukça vakit harcıyoruz bunlara. Bir de yani hani bu kırılma noktalarından bir tanesi bu teknolojinin derinliğine sahip olabilmek. Yani bu teknoloji sadece bir sağlam bir tabii ki o hijyen faktörü haline geldi. Sağlam bir sistem kurmak, devam kesintisi yaşamadan devam edebilmek, güçlü kalkanlarınızın olması. Ama aynı zamanda bu demin bahsettiğimiz sürdürülebilir büyüme, işte risk yönetimi gibi konuları da yapabilecek veri yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: O sebeple oralara çok yatırım yaptık. Yani o bence belirleyici konular, bunları ölçekli bir şekilde yapabilmek haline geldi diyebilirim.
1: Şimdi biraz isterseniz yine PTR tarafını bu dönüşüm içinde açalım. Nasıl konumluyor kendini diğer ödeme kuruluşlarından? Nasıl ayırıyorsunuz? Az önce dediğiniz çok uzun yıllardır bu sektördeyiz.
0: Evet.
1: Yanlış bilmiyorsam 17 yıldır sektörde olan bir şirket. Yani sanal post tarafında bir rekabet var ve bu rekabette dikkat çeken bir şirketsiniz. Bunun arkasında neler yatıyor?
0: Özetlemek gerekirse, çünkü birçok konu var aslında, ama şimdi ödemeler basit gözüküyor değil mi? Koyuyorsunuz kartınızı,
1: evet,
0: hissetmeden.
1: Anlık bir işlem bizler
0: anlık
1: için.
0: Anlık bir işlem. Arkasında öyle bir karmaşık bir yapı var ki bankalar var, prosesörler var, çeşitli resmi kurumlar var. Burada da, şey olan işletici kuruluşlar var, teknoloji partnerleri
1: farklı
0: var.
1: Farklı hizmet sağlayıcılar
0: ve
1: var.
0: Ve bunların permütasyonlarını düşünün. Her bir ödeme değişik şekilde geçiyor diye düşünün. Biz o kompleksiteyi, ve bu bir uzmanlık alanı ve sürekli de gelişiyor. Dolayısıyla biz bu kompleksiteyi aslında yok ediyoruz işletmelerimiz için. Çünkü burada yani bir iş yerinin bunu düşünmemesi gerektiğini
1: düşünüyoruz. O kadar karmaşıklığı düşünmemesi,
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, yani o işini yapmak istiyor, parasını almak istiyor elinde sonunda. Dolayısıyla ilk ayrışan noktamız

0: Bizim hep KOBİ'lerle başladık biz daha çok yolumuza. E-ticaret ödemelerine en hızlı ulaşabileceği yer aslında Paytr ve en hani kolay kompleksiteye girmeden. Bu da zaten hani bir ispatı da var. Biz en çok sayıda küçük işletmeyi barındıran, bugün 200 bin işletmeyi aştı kuruluşuz. Dolayısıyla hani bu konuda ayrışıyoruz gerçekten. Birinci konu bu diyebilirim. Bunu tabii yapmanın birçok çeşit yöntemi de var. Bizim bütün entegratörlerle, bütün altyapılarla bağlantılı olmamız herkes için işi kolaylaştırıyor. İkinci konu, hep KOBİ dedik ama aslında biz artık her işletme boyutuna hizmet verebiliyoruz. Her iş modeline hizmet verebiliyoruz. Sanal POS'la başladık hayatımıza dediğiniz gibi ama şimdi sanalı, fiziki POS'u, aradaki o işte soft POS dediğimiz cep telefonunu POS'a dönüştüren model, B2B sektörü için geliştirdiğimiz, bu bayilik sistemleri için geliştirdiğimiz katmanlı ödeme sistemi, fatura ödemeleri çözümleri, e-cüzdan gibi bütün aslında iş modellerine hizmet verebiliyoruz. Dolayısıyla artık sadece biz sanal POS'la ya da KOBİ ile sınırlı olmayan her modele hizmet verebilen bir çözüm ortağıyız. Üçüncü de diyeyim, hani ulaşılabilirliğimiz, yani burada müşteri hizmeti çok önemli. Biz sonuçta teknolojiyi koyuyoruz. Yapay zeka olabilir. Hani sonuçta self servis sistemleri birçok insan tercih ediyor ama eninde sonunda bir insanla konuşabilmek istiyor. Biz her şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu çok önemli. Dış hizmet kullanmıyoruz. İçerideki müşteri hizmeti veren arkadaşlarımız bizle istikrarlı bir şekilde yıllarca birlikte çalıştığımız kişiler olduğu için müşteri aradığı zaman işini yapmayı bilen, konuyu bilen, çözebilen kişilerle karşılaşıyor. Ben kişisel olarak buna çok önem veriyorum ve hani forumlarda vesaire de buna baktığımız zaman hani bu farkında müşterilerimiz nezdinde de fark edildiğini görüyoruz.
1: Peki şimdi tabii baktığınızda aslında sadece sanal POS değil de geniş bir ürün ekosistemi var. Dolayısıyla son bir yılda özellikle bu konuda neler değişti şirketinizde?
0: O kadar çok alanda...
1: Son bir yılda diyorum, tam geçtiğimiz yine bu aylarda sizi konuk etmiştim.
0: Birinci söyleyeceğim şey, yani bu söylediğiniz konularda büyümeye devam ediyoruz, tercih olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla sanal POS gene ana ürünümüz olmaya devam etmekle birlikte fiziki dünyada ayak izimizi arttırdık. Burası genelde bankaların daha çok egemen olduğu hala bir alan, yani çok... hani e-ticarette %30'unu biz hani üstlenebiliyoruz ama burada %2-3'lerde diyeyim. Dolayısıyla ama artık buralarda da işletmeler böyle tekil bir çözüm, bir entegrasyon, daha hani teknik projeler, birçok bankayı ve ödeme cinsini tek yerde toplayıp tek yerde yönetebileceği bir yapı istiyor. Dolayısıyla fiziki POS hızlandı diyebilirim. Buralarda çok şey yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. B2B ürünümüzden bahsettim. Bu özel işte bayilik yapıları için katmanlı bir ödeme altyapısı sağlayan bir sistem. Bunu geliştirdik son aylarda ve çalışmaya başladık. Elektronik cüzdan servislerimizi lanse etmiştik geçen sene. Buna müşteriler ekledik ve yeni iş modelleri ekledik. Fatura ödemeleri yapabiliyor şu anda ayrıca bizim müşterilerimiz kendi bakiyelerinden. Tabii kendi alanımızda hani müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin fiyatlamasını işte şeyini kolaylığını arttırabilmek için mesela haftalık ödeme, paket ödeme gibi konularda bir takım müşterilerimizin faydalanabileceği şeyleri de geliştirdik. Son olarak da Ar-Ge merkezi olduğumuz için ona da çok çalışıyoruz. Yapay zeka konusunda kendi içerideki teknik altyapımızı da kurduk. Kendi sunucularımız ve ajanlarımızı yazıyoruz.
1: Hem Ar-Ge hem yapay zekaya geleceğim ama isterseniz önce biraz e-cüzdana değinelim. Artık ödeme şirketleri aynı zamanda müşteri deneyimini de yani farklı ürünlerle yönetiyor. Dolayısıyla yeni proje ve ürünleriniz var mı? İsterseniz oradan Ar-Ge'ye döneriz.
0: Evet, e-cüzdan bizim elektronik para alanında yaptığımız bir servis. Biz burada gene işletmelere hizmet vermek üzere kullanıyoruz bu lisansımızı diyeyim. E-cüzdan, e-para cüzdanı, yani güvenli bir şekilde aslında bir orada paranın bakiyenin tutulabilmesine imkan veriyor. Ama bu bir işletme bununla ne yapabilir? Örnek bir şeyde Gloria Jeans mesela bu konuda bunu kullanan müşterimiz. Kendi müşterileri cüzdan oluşturuyor mobil uygulamasının içerisinde. Bakiye yüklüyorlar. Orada kampanyalar, o bakiyeden kullanımlar yapabiliyorlar. Bağlılık programlarını bunun üzerinden çalıştırabiliyor markalar. Bunun gibi birçok şeyi ekledik. Buna benzer yapılarda sadece bağlılık için kullanılmıyor. İadeleri mesela oraya yatırmak için de bir işletme bu cüzdanı kullanabilir. Yani aslında paranın yer aldığı ödeme olmayan, illa ödeme olmak zorunda olmayan ama içinde bir tabii ki para akışı içermesi gereken modelleri de destekleyebiliyor. Biz bunu bireylere sunmuyoruz. Biz işletmelerimizin kendi modellerini desteklemek üzere bu cüzdan modelini de sunuyoruz. Regülasyona uyumlu bir şekilde e-para cüzdanı tutabilmeleri için.
1: Peki az önce Ar-Ge'den bahsettiniz. Aslında geçtiğimiz yayınlarda sizle değinmiştik bunu ama biraz açalım isterseniz son bir yıldaki evet. gelişmeleri de merak ediyoruz. Yani PTR'ın bir Ar-Ge merkezi olması size neler kattı? Ar-Ge tescilli alan bildiğim kadarıyla çok fazla fintech de yok. Dolayısıyla sizin ve müşterilerinizin hayatında ne değiştirdi ya da ne değiştiriyor?
0: Bu çok zorlu ama çok keyifli bir süreçti. Yani çünkü Ar-Ge merkezi mesela Teknokent'ten farklı olarak daha akademik bir katkı yapmanız beklenen bir alan olduğu için gerçekten hani bir yandan inovasyonu yani teknolojiyi siz üretmeniz gerekiyor. Biz onu aynı zamanda kendi iş hedeflerimize ve müşterilerimizin hizmetlerine de yansıtacak şekilde birleştirmeye çalışıyoruz. İlk etapta elbette bir takım ekipler kurmak zorunda kaldık. 50 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Veri ekibi kurduk ve veri yapımızı tamamen baştan inşa ettik. Yani veriyi daha rahat erişebilmek için bununla bir takım şeyler yapmak için. Ondan sonra yapay zekayı öğrenmeye çalıştık. Şimdi herkes yapay zekayı konuşuyor ama yapmaya başladığınızda o kadar değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz ki. Yani yapay zekaya bütün veriyi vereyim hadi o kendisi bir şey yapsın olmuyor elbette.
1: Değil mi? Anlamlı olması lazım
0: verinin. Çok çalışmak gerekiyor. Ayrıca yapay zekanın da özellikle para içeren hassas konularda kontrollerinin olması gerekiyor. Yani sonuçta halüsinasyon görebiliyor veya başka. Yani yapay zekayı nereye kullanabileceğiniz, nasıl kullanabileceğiniz çok iyi deneyimlemeniz gerekiyor. 2025 ve genelde bizim için çok fazla pilotla geçti bu anlamda. Dolayısıyla öğrenme süreci geçti ama artık öğrendik. Kendi teknik altyapımızı da kurduk. Kendi ajanlarımızla çalışıyoruz. Burada dış hizmet kullanmamaya çalışıyoruz. Bu bizim kendi zaten Ar-Ge merkezinin ürettiği bir konu olması gerekiyor. Zaten bunlarla yaptığımız işleri de üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle akademik dünyayla paylaşıyoruz. O anlamda da farklı bir boyutu da var Ar-Ge merkezi olmanın. Çok kişisel olarak çok keyif aldığım bir alan. Dolayısıyla çok teknik ekiplerimizle, ürün ekiplerimizle herkesin de dahil olduğu bir Ar-Ge merkezi yapımız var.
1: Peki şimdi yapay zekayı biraz daha açalım. Ben geçtiğimiz ayda galiba Mart ortasıydı Berlin'de bir fuara katıldım. Konferansa daha doğrusu. Ödeme sistemleri. Birçok firma vardı orada. Dünya genelinden, Avrupa'dan. Dolayısıyla bütün gündem aslında ödemelerin geleceği olduğu için yapay zekaydı. Yani bütün ana konuşmacıların gündemi küçük daha küçük kısmen toplantı salonlarındaki gündem yapay zeka ve aslında önümüzdeki dönemde ödemeleri nasıl etkileyeceği yönündeydi. Dolayısıyla sizin sektörde ödemeler alanında oldukça somut kullanım alanları var. En çok hangi alanlarda siz kullanıyorsunuz? Önümüzdeki süreçte yapay zeka sizin alanınızı nasıl etkileyecek? Çünkü siz bu sektörü çok iyi bilen bir isimsiniz aslında Merve Hanım. Dolayısıyla ben neredeyse mesleğe başladığımdan beri bu alanda uluslararası kuruluşlarda da çalışan birisiniz. Dolayısıyla geçmişten geleceğe baktığınızda yapay zeka nasıl etkileyecek?
0: Şimdi biz üç alan söyleyeyim. Yani tabii ki bu alanlar değişebilir ama birincisi operasyonel verimlilik için çok iyi bir şey bu. Yani siz sık ve tekrarlanan işlem yapılan yerler varsa ama içinde de bir karar unsuru içeriyorsa çünkü programlayabilirsiniz eğer karar unsuru içermese. Dolayısıyla bu sık ve tekrarlanan çok sayıda gelen işlemler için özellikle ölçeğimiz büyümeye başladığından itibaren ekiplerin rahatlatılması insana bir insanlara da bir zenginleştirebilmesi açısından çok önem verdiğimiz bir alan bu. Dolayısıyla bunları bir alanda yapıyoruz. İkincisi karar alma mekanizmalarında risk skorlamalar, tahsisler, müşteri davranış modellemelerinde kullanabiliyoruz. Örnek vereyim bir tane. Mesela bir web sitesine biz bakmak zorundayız değil mi? Yani bir içeriye alırken o web sitesi ne iş yapar? içinde yasaklı ürün var mıdır? Risk web barındıran
1: bir. Dediğiniz aslında bir üye iş yerinin
0: web sitesi. Evet, üye iş yerinin web sitesi. Biz normalde insanlarımız oraya girip orada birkaç dakika işte bakıp monitör edip bir karar veriyor. Hı-hı. Bunu önce bizim artık akıllı ajanlarımız yapıyor. Hı-hı. Ve bunu insanın yapabildiğinden çok daha derin bir şekilde yapıyor. Hatta arkadaki katmanlarına bakıyor. Evet. İçerisinde

0: bir kırmızı bayrak var mı diye bir kere buna bakabiliyor. İnsan da bakıyor sonra. Biz hiçbir şeyi tek başına yapay zekaya da bırakmıyoruz ama karar destek diyorum onun için ben bunlara. Bunu yapıyor. Dolayısıyla bu bizim hem sürecimiz hızlandırıyor, aynı zamanda belki insanın yakalayamayacağı bazı şeyleri yakalıyor. Müşterilerimize de bir şey hazırladık. Ondan da bahsetmek isterim.
1: Lütfen.
0: İsmi de PITR, bir raporlama asistanı. Müşterimizin verisi var bizde tabii ki, bütün işlem verisi. Müşteri artık mobil uygulamamıza girip kendi işlemlerine chatbotta soru sorabiliyor, rapor alabiliyor. Benim geçen ay en yüksek işlem yaptığım gün hangisiydi? Hangi saatlerde ben daha yoğunum? Hangi işte özelliklerde, işte taksitli mi yapıyorum, banka kartıyla mı yapılıyor vesaire gibi bütün soruları sorup aslında kendi raporlarını konuşarak oluşturabildiği bir altyapı yarattık. Yani çok alanı var, hepsinden bahsedemem ama bir operasyonel, bir veri analizi, bir de hani müşterilere deneyim anlamında diye 3 gruba ayırabilirim.
1: Merve Hanım, şimdi teknoloji tarafı konuşuyoruz ama iletişim tarafı da önemli tabii ki. Gerek ürünlerin gerek teknolojinin iletişimi de hem müşterilere hem kamuoyuna, paydaşlara çok önemli. Yeni bir iletişim kampanyanız da var aslında, büyük rahatlık. Evet. Bu kampanyanın arkasındaki içgörüyü soracağım. Bir de tabii ki önemli olan KOBİ'lere, siz KOBİ'lere yönelik de çok ürün ve hizmet de sunan bir fintech kuruluşsunuz. Dolayısıyla hangi gerçek ihtiyacına dokunuyor KOBİ'lere?
0: Biz bunları hep araştırıyoruz tabii ki. Müşterilerimizle de konuşuyoruz. En önemlisi, ya ben o işleri düşünmek istemiyorum. Paramı zamanında almak istiyorum. Müşterimi de kapıda bekletmek istemiyorum. Yani özeti bu aslında. Ve de böyle bir zaten birçok baskı altındalar işlerini yürütürken. Dolayısıyla bir de onu düşünmelerine, onunla ilgili oluşabilecek problemlere düşünmek istemiyorlar. Bunun rahatlığını yaşayabilmek istiyorlar. Kafasının arkasında bunun bulunmasını istemiyorlar. Bu içgörüyle hareket ettik. Finansal, yani bizim fintechler de hep teknoloji anlatılır. Biz daha çok duyguya odaklanmak istedik. Onun için zaten hani gerçek içinden, hayatın içinden bazı sahneler kullandık. İşte arkada fabrika üretim devam ediyor. Mağazaya müşteriler giriyor, çıkıyor. Elinde bir post var ama bir işte bir rahatlık içerisinde bu anları göstermek
1: aslında
0: istedik.
1: Aslında bahsettiğiniz o hani ödemeler karmaşıktır dediniz ya, oradaki karmaşayı basitleştirmenin, evet, bir yansıması diyorsunuz. Peki son olarak şimdi önümüzde 2-3 yılda baktığımızda ödeme teknolojilerinde oyunun kuralları nasıl değişecek? En önemli öne çıkacak trendler neler olacak? Onunla kapatalım.
0: Evet, aslında bugün başladı diyelim. Yani bu çok kanallı dünya gittikçe birbirine karışmaya devam edecek. Yani artık sadece bir online alışveriş, işte bir fiziksel alışveriş yok. Zaten işte bir mobil aplikasyonunuz var. Onu mağazada da kullanıyorsunuz. Online'da da onu kullanıyorsunuz genelde. Dolayısıyla bunlar, bu çizgiler gittikçe yok olacak ve burada iş yerleri de müşteriler de buralardaki farkları gözetmek zorunda kalmak istemiyor artık. Dolayısıyla hani bu çok kanallı dünya her alanda karşımıza çıkacak. Açık finans ve API ekonomisi, bugüne kadar çok fazla hani altyapı geliştirildi ama daha henüz buralar çok gelişmedi ama bence buraları da önem kazanacak. İşbirlikleri ve bütün hani istediği yerden istediği hizmeti istediği yerde almasını sağlayacak müşterinin, işte mevduatını bir yerde tutup kredisini başka yerden, yatırımını başka yerden yapmak. Son olarak da yapay zeka, bahsettiğimiz şeyler burada ama yapay zeka bugün daha çok biz ara katman olarak kullanıyoruz, hep insan destekli. Artık yapay zekaya güvenmeye başladığımızda burada kendi tam entegrasyon olarak kendi kararlarını verip aksiyon alma noktasına. İşte bu agentic commerce olabilir veya bizim hani bir noktada güvenip bazı kararlarımızı ona bırakmamız olabilir.
1: Ajan tabanlı satın almalar ya da ticaretler daha yoğun hale gelecek,
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet, ama bence daha birazcık vakit var.
1: Vakit var. Peki Merve Hanım, çok teşekkür ederim değerli katılımınız ve yorumlarınız için. Önümüzdeki dönemde hedefleriniz doğrultusunda başarılar diliyoruz Bloomberg ET ailesi olarak.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz PITR CEO'su Merve Tezel'di. Merve Hanım'la birlikte fintech sektörünün 4 ayını değerlendirdik. Ödemeler sektörünün ve kullanılan teknolojilerin başta yapay zeka olmak üzere bugününü, yarınını ve PITR'ın bu alandaki stratejisini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakalım. Biliyorsunuz jeopolitik taraftan gelen, yani ABD-İran cephesinden gelen haberler sonrası anlaşmaya çok yakın bir noktada olduklarına dair iki ülkenin haberler sonrası piyasalar yönünü hızla yukarı çevirdi. Borsa İstanbul 14.979 puanda %3,34'lük yukarı yönlü hareketle bakalım alt kırılımlara, yani sektörel kırılımlara bize ne söylüyor diye. Bankacılık tarafı dün biliyorsunuz satıcılıydı. Bugün %5'i aşan primlenmeyle devam ediyor güne. %5,20 yukarı yönlü Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi. Sanayi tarafta %1,46, mali tarafta %3,25'lik yukarı yönlü hareket var. Ekranda da bir son dakika

0: Bilgisi var. İran tehditlerin etkisiz hale getirilerek Hürmüz Boğazı'nda yeni protokolün devreye alındığını açıklamış. Detayları geldikçe izah ederiz ama yani en kötüsü geride kaldı. Fiyatlamasının daha belirgin olduğu bir tabloyu şu an piyasa cephesinde yaşıyoruz. Hizmetler tarafı %2,99, %3'e gelen yukarı yönlü. Turizm tarafı, yine ulaştırma tarafı ki buralar savaş ikliminden, savaş gündeminden olumsuz etki alan başlıklardı. Pozitif fiyatlamayı takip ediyoruz. Turizmde %1,69 alıcılı, ulaştırma tarafında da %3,62 yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz an itibariyle. Şimdi paralara da bir hızlıca bakalım, orada nereye gelmiş seviyeler diye. Dolar TL'de 45,22 seviyesi var. Euro TL'de 53,35. Euro dolar çaprazı 1,17,89'da. Dolar endeksi 97,69'a doğru gevşiyor. Bakalım piyasalarda Avrupa tarafında görünüm ne söylüyor diye. Orası çünkü sabah saatlerinde de baktığımızda dünkü karışık seyrin aksine. Gerçi dün sadece Londra borsası negatif ayrışıyordu. Bugün hemen tüm sayfa pozitifteydi, yukarı yönlüydü. Baktığımızda evet, alımların hızlandığını görüyoruz burada da. Londra borsasında %2,34'lük. Paris Kakaran endeksinde ise %3'ü geçen. Yine Frankfurt DAX endeksinde %3'e yaklaşan. Milano borsasında da %2'ye doğru hareketlenen bir yukarı yönlü görünümü takip ettiğimiz bir gün. Brent petrol altın tarafına da bir hızlıca bakalım ve bağlantımıza geçelim. Brent petrolde çok ciddi geri çekilmeyi gördük. 100 doların altına geldi. %9'un üzerinde bir geri çekilme var. 99 dolar 23 sentte. Amerikan tipinde de geri çekilme var. Orada da %12'ye yaklaşan 90 dolar bandına gelmiş durumda. Tabii altın yukarı gitti. 4713 dolar 27 sentte spot altının ons fiyatı. Gümüş 77 dolar 39 sentten fiyatlanırken Bitcoin'de de 82 bin doların üzerini görüyoruz diyelim ve integral yatırımdan Harun Raşit Demircan'la araştırma uzmanı bağlantımızı yapalım bugün itibariyle notlarını almak için. Harun merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Piyasaların keyfi an itibariyle hayli yerinde, savaş gündeminden gelen haber akışına bağlı olarak.
1: Evet, küresel tarafı biraz yoğun konuşuyoruz iki aydır, ancak Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya baktığımızda son bir aylık süreçte yukarı yönlü giden bir Borsa İstanbul görünümü hakim. Tabii burada şunu belirtmek gerekiyor, savaştan önce konuştuğumuz bizim konjektör yurt içinde biraz daha siyasi risklerdi ve bugün de aslında CHP kurultayının 1 Temmuz tarihine ertelenmesi, davanın 1 Temmuz ertelenmesi hem küresel taraftan gelen olumlu haber akışlarının destek kazanmasıyla birlikte Borsa İstanbul'a olumlu etki etti. Bunun ötürü şu andaki hareketliliğin hem küreselden gelen haberler hem de yurt içinden gelen siyasi haberden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada bu haberlerin yanı sıra bir de bilanç tarafındaki rakamlar da önem arz ediyor ki dün İş Bankası'nın finansallarını takip ettik. Beklenti üzerine gelen bir karlılıkla karşılaştık. Burada tabii şu ana kadar gelen finansalları değerlendirdiğimizde beklenti üzerinde gelen karlılıkların biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Burada özellikle endeksi ağırlığı, yüksek şirketlerin getirmiş olduğu finansallar bu yukarı yönlü hareketliğe destek sağlayan önemli bir katalizör oldu. Tabii diğer yandan dediğimiz gibi bir risk var diyoruz ki yüksek petrol fiyatı zaten enflasyon riski oluşturmaya devam ediyor. Bu konuda PPK tarafında önümüzdeki PPK toplantısında da faizlerin pas geçirme ihtimali yüksek. Ancak tüm bu konjektüre rağmen Borsa İstanbul tarafında siyasi haber akışından kaynaklı ve finansallardan kaynaklı bir olumlu hava hakim diyebiliriz. Burada aslında görünüm karışık. Bundan kaynaklı yükseliş olsa dahi temkinli olmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada yükseliş hareketi sınırlı kalabilir ki dediğimiz gibi burada ana gündem maddemiz petrol fiyatlarının seviyesi. Burada Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı müddetçe risk her zaman var. Bunun ötürü dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Toparlayacak olursam seviye bakımından da 15.000 seviyesinin aşılması borsa endeksinde kritik. Bu seviye aşılırsa yukarı yönlü eğilimin biraz daha hız kazanması bekleyebiliriz.
0: Şu an o seviyeyi aştık Harun.
1: Evet, ya burada kalıcı olmak önemli 15.000 seviyesinde özellikle. Burada kalıcılık sağlanır ve finansallar da iyi gelmeye devam ederse buradaki görünümün kalıcı olmasını bekleriz. Ancak tekrar söylemek gerekirse hem siyasi haber akışı hem de küreselle ABD, İran gelişmesi şu anda Borsa İstanbul'u etki bakımından ciddi bir oynaklık yaratabilir. Bundan kaynaklı temkinliyiz, ancak görünüm şu anda güçlü diyebiliriz.
0: Harun Raşit Demircan aktardı. Harun çok çok teşekkürler. Burada bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Son dakikayı seslendireyim. Şu an çok fazla ilerleme kaydediyor gibi görünüyor. İran diyor Kevin Hassett, Amerika'da.

0: olan. Dolayısıyla bunu da aktararak araya gidelim, konuşacağız.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Kale Kilit. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Akbank. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: M-Para, M-Para.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi yükselişi %6'yı aşmış durumda. Bir müddettir, birkaç haftadır satış baskısını takip ettiğimiz taraftı bankacılık tarafı. Bugünkü haber akışlarının etkisiyle hem jeopolitik taraftan hem içeriden burası yönünü yukarı çevirmiş durumda. Ama elbette bir de enflasyon meselesi var. Konuşacağız. Murat Akyol, Ünlü & Co Araştırma Bölümü Direktörü yayına katılacak. Merhaba Murat Bey.
2: Merhabalar.
1: Şimdi baktığımızda son gelen haber akışının etkisiyle yani İran-Amerika hattına dair bu işin artık en kötüsü geride kaldı. Fiyatlamasının belirgin olduğunu görüyoruz. Yönünü yukarıya çevirmiş küresel piyasalardaki görünüm. Petrol ciddi biçimde aşağı yani %9 oranında geri geldi. 100 dolar bandının altına geldi. İçerideki haber akışı dışarıdaki haber akışının birleşmesiyle bir yukarı yönlü hareket var. Yine bu savaşın etkilerine duyarlı sektörlerde özellikle yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bankacılık yine başı çekiyor kazanımlarda dünkü satış baskısının ardından. Ama tabii soru şu, Borsa İstanbul'da 15 bin seviyesini geçen, bankacılıkta %6'yı bulan primli görünümün devamı nasıl gelebilir? Yani burada son gelen enflasyon verisi ve onun da yıl sonu beklentilerini, genel olarak beklentileri değiştirdiği bir ortamda.
2: Ya evet, aslında sıkıntı tam olarak burada. Yani Nisan ayı başından bu yana piyasalardaki fiyatlamaya baktığımızda tamamen sanki savaş bitmiş, enflasyon beklentilerinde bir bozulma olmamış ya da işte faiz beklentilerinde herhangi bir yükseliş olmamış gibi bir fiyatlama söz konusu. Tabii belli bir noktada anlamak mümkün. Savaşın sona ermesi, jeopolitik risklerin geride kalması tabii ki risk iştahını destekleyecektir ama bu fiyatlamanın tabii biraz aşırı noktalarda olduğunu söylemek mümkün. Çünkü genel hatlarıyla baktığımızda net bir çözümün henüz bugün bu saat itibariyle gerçekleşmediğini de unutmamak gerekiyor. Yani yükseliş tabii ki bankacılık sektöründe olacaktı. %6'yı aşan yükselişler, risk iştahı artacaksa, Türkiye piyasası yatırım yapacaksanız aklınıza ilk gelen yer tabii ki bankalar oluyor. Ve oradaki yükseliş aslında çok doğal ama sonrası için tabii ki soru işaretleri bende yüksek. Mesela özellikle faiz indirimi beklentilerinin bozulmuş olması, enflasyon tarafında Merkez Bankası'nın hedeflerinin ne ölçüde tutacağını soru işaretleri yaratması, işte gelecek hafta enflasyon raporu yayınlanacak ve belki de çok büyük ihtimalle hatta Merkez Bankası'nın daha önce verdiği %15-21 bandında yukarı yönlü revizyon görme ihtimalimiz var. Hatta %16'lık ara hedefin bile yukarı revize edilmesi bana göre gerekebilir. Çünkü şu anda geçerli çok fazla.
1: Sizce nereye revize edilmesi, yani size göre o yönlendirme noktasında etkili olacak seviye neresi? Guidance noktasında. Ya.
2: Yani şöyle söyleyeyim, piyasa beklentisine baktığımızda bugün itibariyle en son açıklanan piyasa katılımcıları anketine gidersek %27,5'luk bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. Son enflasyon rakamının ardından, Nisan ayı enflasyon rakamının ardından ki %4'ün üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu tabii ki yıl sonu rakamını biraz daha yukarı yönlü itecektir muhtemelen. Hani Merkez Bankası tabii ki hani piyasa beklentisine çok yakın ya da piyasa beklentisine paralel bir enflasyon beklentisi içinde olmayacaktır. Böyle bir şey zaten düşünmek bile hayal olur ama yine de Merkez Bankası'nın o 21'lik rakamı, 15-21 bandını en azından 24-25'lere yaklaştırma ihtimali olabilir. Bu tabii ki etkisi ne olur diye bakmak lazım. Yani biraz daha gerçekçi bir piyasa dinamiğinden bahsedebiliriz böyle bir durumda ama şu anda Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu rakamların bugün itibariyle hani en iyi hesaplamalara göre bile nasıl yaparsanız yapın fark etmez. Ortalamalara göre yapın, 5 yıllık ortalamalara bakın, tarihsel ortalamalara bakın. Bu rakamların gerçekleşme ihtimali düşük. Bu yüzden bence gelecek hafta Merkez Bankası biraz daha yukarı yönlü bir revizyon yapacak. Ama dediğim gibi piyasa beklentisini tamamen karşılayan, piyasa beklentisiyle örtüşen rakamlarda tabii ki görmeyeceğiz diye düşünüyorum.

0: O zaman bu çok anlamlı bir hareket olmayabilir. Çünkü buradaki faiz politikası bir süre daha güçlü kalacak demektir. TL'nin cazibesi bu arada ilk 4 ayda belki yani kurdaki harekete rağmen çok böyle avantajlı görünmese de enflasyonun altında kalmış gibi görünüyor faiz faktörü de. Dolayısıyla burada bir kar satışı gibi düşünmek gerekebilir açıkçası. Bir faiz indirim beklentisi Merkez Bankası'nda en azından kısa vadede yok. Olması halinde de zaten bu pozisyonlar daha terse çalışabilir ama baktığınızda zaten ilk 4 ayda reel getiri anlamında özellikle stopajdan sonra TL'nin getirisi anlamında çok da böyle cazip bir getirinin olmadığını, yani biraz trendin sonlarına yaklaşmayı görüp buradaki kar satışlarını yapmış olmayı tercih etmiş olabilirler. Bunu da normal karşılıyorum açıkçası ben. TL varlıkların normalleştiği ve o uzun süredir çok fazla satılmanın vermiş olduğu köpüğünde alındığını, artık bundan sonra daha yere basan şekilde değerlendirilmeler yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Savaş hariç böyle bakabiliriz buna. Savaşta tüm dünyada zaten kısa vadeli belirsizlikler yaratıyor. Bunu da öngörmek çok kolay değil açıkçası.
1: Altan Aydın, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, zaman ayırdığınız için. Perform Portföy Fon Yöneticisi konuğumuzdu. Bir Londra'ya gidelim, Ceren'in notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Haber akışına bağlı olarak, yani ABD-İran cephesindeki gelişmelere bağlı olarak Avrupa borsalarında hayli pozitif bir görünümü takip ettiğimiz bir gün.
2: Evet Zeynep, ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına yaklaştığı iyimserliğiyle bugün Avrupa borsalarında oldukça güçlü yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Endekslerde kazançlar %3'ü aşmış durumda. Fransa borsası %3,3'e ulaşan primle bugün yükselişe öncülük ediyor. Alman DAX endeksinde %2,8'lik prim var. İngiltere borsası %2,4 primli. Tabii petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle belli başlı endekslerde çok güçlü yükselişler yaşandığını görmekteyiz. Çünkü Brent petrolün varili %10'dan fazla gerileyerek Nisan sonundan bu yana ilk kez varil başına 100 dolar seviyesinin altına indi. Şu anda en hızlı yükseliş %5 üzeri primle otomotiv ile seyahat endeksinde. Özellikle şimdiye kadar petrol fiyatlarında yükseliş nedeniyle geride kalan havacılık hisselerinin en hızlı yükselen endeksler arasında olduğunu söyleyebiliriz. TUI, Ryanair ve EasyJet gibi hisselerde %10'a varan oranda değer kazançları var. Enerji endeksi ise %3,7'ye varan düşüşte bugün negatif ayrışan tarafta. Aynı zamanda Avrupa'da tahvil faizlerinde düşüş hızlandı. Tabii dün ABD borsalarından iyimserliği de devralmıştı Avrupa borsaları. Çünkü yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü gösteren büyük çaplı bilançolar, anlaşmalar da iyimserliğe katkı sağlıyor. Piyasalar tabii jeopolitik gerilimin azalacağını ve artık arz kısıtlarının hafifleyeceğini fiyatlıyorlar. Mesela Bloomberg'un az önce yayınladığı habere baktığımız zaman İran yaklaşık 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye dönük olarak ABD'nin yeni teklifini değerlendirmeye başladı. Burada Washington'ın hazırladığı tek sayfalık mutabakat metni İran kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını ve İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının kaldırılmasını sağlayacak. Henüz hiçbir konuda anlaşma sağlanmadığını ifade ediyor kaynaklar ve İran'ın nükleer programına ilişkin ayrıntılı müzakerelerin sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacağını söylüyorlar. Zaten Axios daha önce bu planı haberleştirmişti. Aynı zamanda bu plan Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddeleri de içeriyor. Mesela İran'ın önümüzdeki 2 gün içerisinde arabulucu Pakistan üzerinden yanıt vermesi bekleniyor. Aynı zamanda Pekin'de yapılan görüşmelerde Çin Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile müzakereleri sürdürme çağrısında bulundu ve çatışmaların yeniden başlamasının şu aşamada yeniden tavsiye edilmediğini ifade etti. Tabii Trump İran ile savaşı sona erdirecek anlaşmanın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağını görmek için Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemilere yardım etmeyi amaçlayan ABD öncülüğündeki girişimi durduracağını ifade etmişti. Aynı zamanda Trump ve üst düzey yönetim yetkilileri İran içindeki görüş aylıklarının şu anda müzakereleri zorlaştırdığını ifade ediyorlar. Rubio, ABD teklifine yanıt alınmasının bir haftaya kadar sürebileceğini belirtti. Yani bir hafta boyunca en azından piyasalarda belirsiz görünümün sürmesi bekleniyor. Tabii diğer tarafta bugün petrol fiyatlarında yaşanan düşüşü takiben doğalgaz fiyatlarında da çok sert düşüş yaşandığını görmekteyiz. Orada da

0: onu aşan düşüş var. Hatta fiyatlar son 3 haftanın en sert düşüşünü yaşıyor. Bugün doğalgaz vadeli kontratları 40 euro megawatt saat seviyesine kadar geriledi. Hollanda'daki işlemlerde Zeynep.
1: Piyasa hattını bitiriyoruz. Burada birazdan iş dünyası var. Ara ara gün gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Turizm sektörünü konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Gürok Turizm Grup Genel Direktörü Tunç Batum bizimle. Tunç Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, umarım sizler de iyisinizdir. Hatta şu anda son dakikalarımız ekranımızda var. Malumunuz artık gündemimiz Orta Doğu jeopolitik süreç oldu. Hemen radyo başındaki izleyicilerimiz için zikredelim son dakikalarımızı. Trump eğer İran anlaşmayı kabul etmezse daha yoğun ve ağır şekilde bombardımanlar başlayacak açıklamasında bulundu ki hatırlayalım aslında sabah saatlerinde piyasalarda Trump muazzam bir ilerleme kaydettik anlaşmalar nezdinde demişti ve bir rahatlama görmüştük diyelim ve buradan turizm sektörünü konuşmaya başlayalım dilerseniz. Tabii şimdi Orta Doğu krizini konuşuyoruz fakat bu krizin etkilerinin yansıması tüm sektörlere aşikar bir şekilde etkilerini görmeye başladık. Peki iş taraftaki performansımıza baktığımızda turizm sektöründe şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Çünkü son zamanlarda bayram tatilinin 9 gün artacak mı sorusu büyük bir gündem taşımıştı. Haber geldi ve Kurban Bayramı için tatil süremiz 9 güne çıkartıldı. Bu 9 günlük süreçte rezervasyon oranları şu an nasıl ilerliyor? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Yavaş yavaş burada doluluk tarafında bir artış yaşanıyor mu?
2: Tabii isterseniz bu sene başından itibaren turizm sektörü nasıl bir gelişme gösterdi onunla ilgili size kısa bir bilgi vereyim müsaade ederseniz. Şöyle biliyorsunuz ilk yarıda turizm gelirleri %4 artış kazandı geçen seneye göre karşılaştırdığımızda. Bütün istatistiklere baktığınızda çok olumlu bir tablo vardı. Fakat bu maalesef savaşın küresel etkisi bizde Mart ayında vurdu. Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 güne çıkması inanılmaz olumlu bir etki etti tabii bayram rezervasyonlarında. Şu anda sanıyorum bütün oteller doluluklarını çok ciddi oranda arttırdı. Nisan ayı, Mart ve Nisan ayındaki kayıplarımızı da bu şekilde kompanse etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu yeterli olacak mı? Yine bu küresel krizin nereye doğru gittiğiyle çok alakalı olacak. Yüksek sezonda daha sonra ileride göreceğiz neler olacağını. Biraz daha last minute dediğimiz son dakika rezervasyonlara doğru kayış olduğunu gösteriyor. Özellikle Haziran Temmuz Ağustos ekseninin ama Mayıs'taki bayram hareketliliği çok güzel olacak. Ondan eminiz.
1: Şimdi sektör temsilcilerinin söylemlerine baktığımızda doluluk oranlarında %100'e varan bir oranda artış olabileceği öngörülüyor. Peki siz bu Kurban Bayramı için aynı kanıda mısınız?
2: Aynı kanındayım. Yine herkes de olacak. Çünkü harika bir fırsat bu. 9 gün çok güzel bir fırsat gerçekten. Tabii küresel ekonomik etkiler, işte harcamaların belli noktada euro bazında TL'nin zaman zaman zayıflaması gibi harcamalarda eksilen bir takım veriler bu bayram döneminde bizi çok etkilemez. Ama tabii savaş devam ederse bu krizi başka türlü fiyatlandırmak zorunda kalabiliriz. Ama bayramda ben de herkese aynı fikirdeyim. Yine %90'ların üzerinde doluluklarla güzel bir dengeli bir gelir olacak herkes için diye düşünüyorum.
1: Peki dolulukların yanı sıra bir de fiyatları konuşmak lazım. Orta Doğu Savaşı'nın birçok sektöre etkisi oldu fakat fiyatlara da büyük bir yansıması olduğunu konuşuyoruz. Peki turizm sektöründe bu 3 aylık savaşın tahribatı nedenle bir maliyet artışı yarattı ve bu maliyet artışları tüketicilere nedenle yansıtıldı veya yansıtılacak mıdır?
2: Hayır, tabii. Öncelikle petrol fiyatlarındaki bu inanılmaz artış tabii ki ister istemez petrolle alakalı her şeyimiz, içeride kullandığımız enerjiden tutun transferlere kadar aklınıza gelebilecek birçok alanda bizim maliyetlerimizin çok ciddi bir yekününü oluşturuyor petrol. Dolayısıyla oradaki artışlar ciddi anlamda hepimizi etkiliyor. Yalnızca turizmi değil, turizmle beraber tüm reel sektörü de etkiliyor. Bunun karşılığında maliyetlerde belli bir artış olacak, belli bir kayıplar yaşanacak. Ancak Türkiye refleksleri çok güçlü bir ülke. Yani ben 1988'den beri bu meslekteyim ve son 20 senedir üst düzey yöneticilik yapıyorum ve yaptığım bu üst düzey yöneticilik zamanlarında yaklaşık 15 tane kriz yönetmişiz. Yani bunu benle beraber tüm sektörde aynı şekilde yönetmişiz.

0: Dolayısıyla reflekslerimiz ve krizi nasıl yöneteceğimize dair bilgimiz gayet yerinde. Bu kısa dönemlik kaybı bir şekilde biz karşılarız ve karşılığında da tekrar bütün rakamları olumlu noktalara getireceğimize inanıyoruz. Ancak küresel boyuttaki bu kriz yine her gün, siz de çok güzel söylediniz, Trump bir gün başka bir şey söylüyor, akşam o söylediğini değiştiriyor gibi görsellerin içinde yaşadığımız bir kriz dünyasında yarının ne olacağını çok iyi kestiremiyoruz. Tek kestirdiğimiz şey, eğer kriz devam ederse, savaş devam ederse maalesef kayıpların artacağı. Ama umarım artmaz. Biz çalışmalarımızı aynı şekilde, aynı hızla devam ediyoruz. Pazarlamamıza aynı şekilde devam ediyoruz. Pozitif bakışımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Çünkü burada şunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin güvenli ülke görünümü eskisine göre çok daha kuvvetli. Dolayısıyla insanlar artık Türkiye'ye gelirken çok endişelenmiyor. Bu da bu kriz döneminde bile ilk 3 aydaki artışların neden buralarda olduğunu, 65-70 milyar dolarlara Türkiye'nin ulaşması artık zor değil. Bunlar eskiden söylediğimizde, 4-5 sene önce söylediğimizde insanlar bizi hakikaten tebessümle karşılıyordu. Ama artık bunlar hayatın gerçekleri. Gerçekten Türkiye 60-70 milyar dolarlar gelirler seviyesine çok rahat ulaşabilir. İlk 3 aya baktığınızda Almanya, Rusya, Bulgaristan, İran, Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelişler çok artmış. Tabii bunun bir kısmı krizle de alakalı ama son döneminde. Yine de Türkiye bir cazibiyet noktası olmayı ve devamlı artan ilgi odağı olmayı devam ediyor ve edecektir de. Gerçekten bir küresel oyuncu. Turizmde dünyada ilk 5 içinde. Bunlar hepsi yalnızca birer istatistik rakamlar değil. Bu turizmin gerçeği. Türkiye gerçekten öğrenme sürecini çoktan tamamladı ve kendi başına çok ciddi işler yapar hale geldi. Hatta kendi bilgisini yurt dışına da pazarlar hale geldi. Birçok ülkede Türkiye'yi bu anlamda örnekliyor.
1: Şimdi Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da bu yıl sonu için 68 milyar dolarlık bir turizm gelir hedefi konuldu. Siz de söylemlerinizde 65 ile 70 milyar dolar arasında bir gelir olabileceğini, potansiyelimizin olduğundan bahsetmiştiniz. Peki tam ortasında olan bu 68 milyar dolar için şu an hangi konumdayız? Yaklaştık mı ve bu hedefe ulaşmak için nasıl adımlar yıl sonuna doğru atılması gerekiyor sizce?
0: Yani şu anda konuşmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum Alara. Çünkü bir parça daha bu savaşın gidişatını görmek lazım. Eğer Temmuz-Ağustos biliyorsunuz en çok gerçek anlamda gelirin geldiği dönemden bahsediyoruz. Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül'de bunu hadi katalım ilk 15 günü. Bu 3-3,5 aylık süreçte bir darbe almazsa Türk turizmi, tabii bu aralıktaki çizgide bir rakama oturacaktır. Ama bu 65 mi olacak, 68 mi olacak hep beraber göreceğiz.
1: Geçtiğimiz sene baktığımızda hem iklim koşullarının elverişli olması hem de bir yandan da fiyatların yaz sezonunda çok yüksek kalmasıyla beraber yaz sezonunun Eylül ve Kasım arasına kaydığını görmüştük. Peki bu sene de aynı eğilimi görecek miyiz sizce? Şu an rezervasyonlarda, erken rezervasyonlarda böyle bir eğilim söz konusu mu?
0: Erken rezervasyonlar çok sağlıklı gitti aslında bu krize kadar. Aynı şekilde evet geçen senenin benzer yaklaşımları içinde devam ediyor. Bir de özellikle Türk turizmi bu dar 6 ay 7 aya sığınmanın dışında kendini çok geliştirmeye başladı. Bizim otellerimiz tenis konusunda dünyanın bir numaralı oteli. Dolayısıyla biz mesela Ekim-Kasım aylarında çok ciddi doluluklar yakalamaya başladık. Dolayısıyla bunun bize benzer işleri yapan çok otel var. Artık 6 ay yalnızca yazın tatil turizmine, yiyecek turizmine kısıtlı kalmayıp çok ciddi bu işi 9 aya, 10 aya hatta 12 aya genişletmek isteyen bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Bir işletmeci bütünlüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla geçen senekinden daha da iyi olabilir Eylül, Ekim, Kasım ayları diye umuyoruz.
1: Şimdi TÜİK'te ilk çeyrek verilerini

0: içerisinde gelir tarafına baktık. Fakat bir de burada turist sayısındaki ve harcamalardaki sürece bakmak lazım. Çünkü orada bir ayrışma ilk çeyrekte söz konusu oldu. Yurt dışına ziyaret edilen sayısı %13'e doğru yükseldi. Fakat harcamalar %9 daralma yaşadı. Peki bu süreçte sizce nasıl bir eğilim ortaya çıktı? Ziyaretçi sayısı artıyor fakat harcamalarda bir azalma var. Yani gidilen gün tarafında mı bir azalma yaşandı? Harcamalardaki azalma sizce enflasyonist baskıdan kaynaklı mı oldu?
1: Tabii ki enflasyon baskıdan kaynaklanıyor. Yani bütün yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada global ekonomik bir kriz var. Yani bu küresel krizin içinde artık herkes harcamalarına çok dikkat ediyor. Artı güvenlik endişesi de insanların cebindeki parayı artık harcarken daha limitli harcamalarına neden oluyor. Burada kalış sürelerine baktığınızda yurt dışında Türklerin yurt dışına çıkıştaki kalış sürelerine ve benzeri şekilde aynı şekilde yurt dışından gelenlerin Türkiye'de kalış sürelerine baktığınızda bazı aylarda düşüş olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da ciddi bu göstergenin ekonomik koşullara bağlı olduğunu gösteriyor. Ama bu yalnızca Türkiye ile ilgili değil, tabii bütün dünyadaki bu ekonomik konjonktürün getirdiği ve güvensizliğin getirdiği bir süreç olarak görüyoruz.
0: Yurt içinde kişi başına harcama tutarı da 102 dolarlara kadar geldi ilk çeyrekte. Peki sizce turizm sektörüne genel kanı çok turist yerine çok gelir bırakan turiste doğru mu ilerliyor? Böyle bir eğilim son zamanlarda görmeye başladınız mı?
1: Şimdi onu çok doğru tanımlamak lazım. Çünkü siz nereden baksanız 65 milyar dolar geliri yüksek gelir grubundan bir anda elde etmeniz söz konusu değil. Yani sizin 3 yıldızlı otelleriniz de olacak, pansiyonlarınız da olacak, 4 yıldızlı resortlarınız da olacak, 7 yıldızlı tabir edilen ultra lüks hizmet veren otelleriniz de olacak. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin hizmet ettiği veya hizmet etmek istediği kitle ayrı. Tabii ki üst gelir grubunun ve kaliteli misafirin biz gelmesini daha çok istiyoruz. Neden daha çok istiyoruz? Bize kişi başı gelirde daha ciddi fayda yarattıkları için. Ve burada destinasyon yönetimi de yine devreye giriyor. Destinasyonların çok ciddi yönetilmesi ve buna bağlı olarak bu gelirlerin artması birebir ilişkili. Örnek verecek olursam son mesela Formula 1 yarışının Türkiye'ye geri gelmesi. Evet. Şimdi bu çok basit bir şey gibi gelebilir ama bu tamamen formüle seyircisi tamamen orta üst ve üst gelir seviyesi misafirleri. Dolayısıyla onları Türkiye'ye çekmek ve bir destinasyonu o anlamda pazarlamak çok önemli. İşte Antalya'da yapılan bir takım global etkinlikler, küresel etkinlikler sizi gerçekten bölge olarak başka bir noktaya getiriyor. Yalnızca alışılagelen güneş işte yaz turizmi dışında başka bir noktaya da sizi taşıyor destinasyon olarak. Türkiye'nin hala yalnızca Türkiye olarak değil, teker teker İstanbul, Bodrum, Marmaris vesaire bütün bu alanların kendi destinasyon yönetimleri ve kendi destinasyon stratejilerini uygulamaları Türkiye'nin genel olarak tabii faydasına olacaktır ve daha ileride belki 100 milyar dolarlık da konuşuyor olacağız.
0: Tabii bu denli bir spor aktivitesi ve alternatif turizm rotası ve eğilimi seçmekte oteller ve firmalar için bir altyapı maliyetinden de geçiyor olabilir. Peki son dönemde alternatif turizm yani spor sektörüne dair bir artışı ve eğilimin olduğunu görüyor musunuz? Sizin hali hazırda böyle bir kompleksiniz var ama çevre tarafta genel sektöre baktığımızda şu an böyle bir talep artışıyla karşı karşıya kalındı mı? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Tabii. Yani bizim bildiğimiz en iyi konu tenis ve raketle ilgili bütün raket oyunları diyebiliriz. Pickleball ve paddle hepsi bunun içine giriyor. Biz tabii Türkiye'de bunun öncüsü olduk. Bizden sonra da birçok işletme benzeri yatırımları yapmaya başladı ve hala yapmaya devam ediyorlar. Çok hoşumuza gidiyor çünkü bu işin çok sesli olması daha çok misafir getirilmesini sağlayacaktır ülkemize. Aynı şekilde bisiklet turları, dünya ünlü yarışmaların Türkiye'de yapılması, uluslararası spor müsabakalarının Türkiye'de yapılması,

0: Antalya ve benzeri o otellerin birleşimiyle çok büyük organizasyonları rahatlıkla kaldırabilecek seviyemiz var artık. Bunların Türkiye'de yapılması inanılmaz bir seviyeye getirdi Türk turizmini. Yani Türk turizminde artık tek bir turizmden bahsedemiyoruz. Aklınıza gelen dünyada ne varsa her türlü turizmin içinde Türk turizmi ciddi olarak oyuncu olmaya başladı.
1: Evet, Gürok Turizm Grup
0: Sorduğum
1: Genel Direktörü Tunç Batum, çok teşekkürler değerli katkınız ve aktarımlarınız için.
0: ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını nokta alıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Aslında tam manasıyla sabahtan itibaren son dakika gelişmelerine ilişkin yağmura tutulduğumuz bir günün içerisindeyiz. ADP özel sektör istihdam rakamları son dakikasıyla başlıyor Akıllı Para. 109 binlik artış söz konusu, 120 binlik beklentiye karşılık olarak. Ama bunun ötesinde neredeyse 3. ayımızı verdiğimiz savaş bölgemizdeki İran'la ilgili gelişmeler yine bugünün açıkçası ağırlık merkezi. Haritamızı ekrana verelim. Nitekim bu haritada görmüş olduğunuz renkler aslında şu an içinde bulunduğumuz fiyatlamanın temelinde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren gözü ya da kulağı buradaki gelişmelerde olmayan değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için özet geçecek olursak, kabaca Türkiye saatiyle 12.30'lara doğru yaklaşırken İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington'ın 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz şeklinde gelen, önümüze düşen haber akışı sonrasında bu fiyatlamaları görmeye başladık. %10'u aşan Brent ve WTI'da düşüşleri takip ettik burada. Borsa İstanbul'da gün içi yüksek seviyelerde BIST 100'de 15 bin puanın üzerini zikrettik. Bununla beraber özellikle ons altın ve ons gümüşte, daha çok ons gümüşte şu an itibariyle örneğin %5'lere yakın yukarı yönde değişim var. Yine Avrupa'da görmüş olduğunuz endekslerde %2'leri 3'leri aşan yukarı yönde değişimler var. İçeride dışarıda konuşmuş olduğumuz bu konu eksenindeki fiyatlamalara dönük olarak ve gözler tam manasıyla doğalgaz fiyatlarında da örneğin %11'lik düşüş olduğunu telaffuz ettik cümle olarak gün içerisinde. Buradaki konu acaba ateşkese ya da savaşın bitimine evrilecek mi? Ki dün de Akıllı Para'da Hexton açıklamalarıyla İran'la ilgili savaş konusuna dair net bir şey söylemese de piyasaların buraya odaklanmasına dönük haber akışlarının sürdüğüne tanıklık etmiştik. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 vadeleri ekranda şu an. Orada da %1 ve üzerinde yukarı yönde değişimler var. ABD tahvil faizlerini rejimiz ve yönetmenimiz Umut Erol ekrana getirdi. Dün örneğin %4,40'ların üzerindeki 10 yıllıkların hızla altına geldiğini görüyoruz. 5 yıllıklar %4'lere doğru çekiliyor. 2 yıllıklar %3,90'ın altına geldi. Lakin vakit Akıllı Paraya yaklaştıkça olanları da sıralayacak olursak, örneğin İran'ın tehditlerini etkisiz hale getirilerek Hürmüz Boğazı'nda yeni protokolün devreye alındığını açıklaması söz konusu. Bununla beraber BIST 100'e az önce değindik ki şu an itibariyle 220 milyar TL'lik bir hacmi var. Bankacılık endeksinin %5'lere varan yukarı yönde değişim vardı. Şu an %4,5'ların biraz altında. Bununla beraber de fiyatlamaların tam manasıyla bölgedeki ve 3 aya yayılan, kabaca 3 aya yayılan gelişmelerin merkezine dönük fiyatlama refleksini izler durumdayız. Bakalım ne olacak? 6 Mayıs sonrasında da bunları mı konuşacağız, yoksa olduğu gibi öncesinde başa dönüp başa sarıp yine aynı şeyleri mi konuşacağız, düşüşleriyle çıkışlarıyla takip ediyor ve aktarıyor olacağız. Gidelim şimdi Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a, onun notlarını alalım. Burçak, sendeyiz. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün sizler için 3 farklı haber derledik. Dilersen hemen başlayalım. Bitcoin bu haftaya 80 bin doların üzerinde başladı. Gün içerisinde 81 bin, 82 bin dolar bandında işlem görüyor. Paribu Kripto Analizi'nin verilerine göre kaygı ve güven endeksi 46 puan ile nötr seviyede seyrediyor. Yükselen fiyat ETF girişleriyle de destekleniyor. Spot Bitcoin ETF'lerine haftanın ilk iki işlem gününde yaklaşık 1 milyar dolarlık fon girişi yaşandı. Regülatif gelişmelerle devam edecek olursak, ABD tarafında uzun süredir onay sürecinde takılı kalan ve kripto varlık piyasalarını düzenlemeye amaçlayan Clarity Act'e uzlaşmaya varılmış gözüküyor. Temsilciler Meclisi geçtiğimiz yaz Clarity Act'i kabul etmiş olsa da Senato Bankacılık Komitesi'nde yeterli iki partili destek sağlanamadığı için süreç askıda kalmış durumdaydı. Tasarıdaki en tartışmalı konuysa stabil kripto para ödülleriydi. Son durumda kripto şirketlerinin kullanıcılarının yalnızca fonlarını tuttuğu için verdiği ödüller faiz benzeri olarak sınıflandırılıp yasaklanırken, staking, likidite sağlama gibi aktif kullanım bazı ödüllere ise izin veriliyor. Yasa tasarısındaki bu

0: tartışmalı maddenin çözüme kavuşması, tasarının Senato Bankacılık Komitesi'nden geçmesinin önünü açabilir. Mayıs ayında komitede tekrar tartışılması beklenen yasa tasarısı bu kez geçerse bir sonraki adım Senato onayı olacak. Son haberimiz strateji şirketiyle ilgili. Strateji elinde tuttuğu 818 binden fazla Bitcoin ile, ki bu da yaklaşık 66 milyar dolara denk geliyor, halka açık en büyük Bitcoin hazine şirketi. Yani toplam Bitcoin arzının yaklaşık %3,9'una sahip. Piyasadaki tartışma konularından biri de strateji temettü ödemelerini yapmak için elindeki Bitcoin'leri satacak mı? Bu piyasada bir korkuya sebep olacak mıydı? Michael Saylor, yüksek getirili, süresiz imtiyazlı hissesi STRC'nin temettü ödemelerini finanse etmek için Bitcoin satabileceklerini açıkladı. Bu açıklama piyasada şimdilik olumsuz bir karşılık bulmadı. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sen tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de Polibor Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a çok teşekkür ediyoruz. 6 Mayıs ve ardında neler olacak diye soru işaretleriyle aslında biraz önce programa başlarken buradaki özeti tamamlamıştık. Hemen son dakikaya Trump yetişti. İran ile barış anlaşması imzalamak için henüz çok erken şeklinde New York Post kaynaklı olarak Trump'ın bir son dakika açıklaması var. Bir araya gidelim şimdi, aranın ardından Roto Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'la hem bu sıcak gelişmeleri hem de özellikle kısa ve orta vadede bizi nelerin beklediğini piyasa perspektifinde ele alacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paranın ana kısmında Rotoporto Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizlerle. Kerem Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Yani aynı soruları belki soruyor ve tekrar ediyor olmak tahminimce dinleyenlerimizi de çok sıkmıştır. Çünkü bu savaş mevzusu bir aslında kontrollü gerginlik mi? Şu an küresel tarih açısından gelecekte nasıl anacağımızı tam olarak da bilmiyoruz. Yoksa bir kırılma mı yaşanıyor vesaire diye sürekli konuşuyoruz ama şu son dakika gelişmelerin hepsini ele alacak olursak yaklaştık mı bir sona, iyi ya da kötü?
2: Yani yumuşak inişe doğru gidiyoruz gibi görünüyor ama yani bu tabii ki masanın üzerindeki jeopolitik riskleri ve yani jeopolitik riskler kaynaklı olarak da emtia ve enerji tarafındaki riskleri de sanki hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğiz gibi görünüyor. Yani bunu söylerken de tabii şeyi dikkate alarak söylüyorum. Yani an itibariyle tüm merkez bankalarının neredeyse alert durumda olduğu, faiz artırım konusunda aslında belli bir açıdan istekli oldukları, fakat bir yandan da ekonomik büyümeyi düşündükleri için çok da böyle bir

0: yaşıyoruz. Ama tabii finansal piyasalar bunun neresinden tuttu diye bakacak olursak, özellikle yani Nisan başı itibariyle net bir şekilde finansal piyasalar iyi fiyatlamaya devam ediyor. En azından gelen iyi haberler, gelen kötü haberlere göre çok daha pozitif fiyatlanma eğilimi içerisinde diye görüyoruz açıkçası. Dolayısıyla yani finansal piyasalar en azından bu işin iyi tarafını tuttu diyebilirim. Özellikle şunu söylemek lazım bence. MSCI Dünya Endeksine baktığımızda, ki MSCI Dünya Endeksi böyle yaklaşık 3000'e yakın gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki 3000'e yakın büyük şirketin oluşturduğu bir endeks. Şimdi o endeksin yılbaşından bugüne serine baktığımızda böyle grafiği 3 tane farklı fazla değerlendirebiliriz belki. Birinci fazda şunu görüyoruz açıkçası. Ocak, Şubat ortasına kadar olan dönemde endeks böyle 1020'lerden 1060'lı seviyelere kadar yükselmiş. Yani yatırımcılar aslında Ocak'tan Şubat ortasına kadar temkinli iyimser modda olmuşlar. Fakat Mart ayı gelince savaşla beraber tabii ki o görmüş olduğumuz 1060 seviyesinden 960'lara kadar böyle yaklaşık %10'a yakın bir geri çekilme yaşamışız. Bu faz 2 diye nitelendirebiliriz. Burada tabii hem jeopolitik gerilim, hem resesyon korkusu, hem de merkez bankalarının bu işe vereceği tepkinin boyutunu ölçmeye çalışıyordu açıkçası yatırımcılar. Üçüncü faza geldiğimizde ise Nisan ayında çok güçlü bir toparlanma yaşadık. Nisan ayındaki güçlü toparlanmayı şöyle özetlemek lazım. Yani işte endeks seviyesi böyle 960'tan an itibariyle 1080'e kadar çıkmış durumda. Yani yaklaşık böyle %12-%13'lük MSCI Dünya Endeksinde yukarıya doğru bir toparlanma var. Buradan şunu görüyoruz ana mesaj olarak. Trend yukarı, ama bu seviyelerden alım yapmak isteyen yatırımcılar için de biz risk ödül dengesi dediğimiz, işte piyasada da çok konuşulan bu dengenin Mart sonundaki kadar cazip olmadığını söylemek lazım. Dolayısıyla buradan sonra yoluna devam edecek yatırımcılar için masadaki riskler hep olacak. Oynaklığın boyu hep uzun olacak ve bunu kaldırabilen, psikolojisi gerçekten buna bir şekilde erişebilen yatırımcılar için fırsat var mı? Var. Ama diğerleri için de başka fırsatlar var. Onu da konuşuruz.
1: Peki Kerem Bey, sizinle sık sık aslında yapısal olarak da içinde bulunduğumuz faz hangisi olursa olsun, ki siz savaşın aşamalarına dikkat çektiniz bu noktada. Hayatımızda savaş olmasa bile piyasaların döngülerini her zaman dilimine açıkçası ayırmak mümkün. Ama son yıllarda özellikle endeksler baz alındığında dünyada tamam tema var karşımızda, ama sanki belirli bir yatırımcı grubu için de sürekli kaybet kaybet durumu söz konusu gibi. Yani risk iştahı yüksekken de, risk iştahı düştüğünde şoklara dönük olarak endekslerde düşüşü gördüğümüzde de sanki kaybeden taraf aynı gibi, biraz serzeniş de fazla. Buna katılır mısınız? Bunun özellikle kendi yolunu bulmaya çalışan yatırımcı için bir çözümü var mıdır bu kadar belirsizliğin içerisinde?
0: Yani doğru. Tabii şimdi burada yatırımcıların dediğim gibi risk algısı gerçekten en ön plana çıkan etmen olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz çok temkinli olabilirsiniz. Dengeli bir risk profilinde olabilirsiniz. Çok atak olabilirsiniz. Bunun bir ucu da aslında artık iyice risk modunuzu açtığınız ve tüm aslında türev enstrümanları da karıştırarak gerçekten çok high risk işler yaptığınız bir dördüncü model de var. Fakat böyle piyasalarda genelde şunu gözlemlediğimizi söylemek lazım. Dengeli portföy yapısıyla hayatına devam eden, atak olsa bile kendini dengeliye çeken, bu dengeli portföy yapısında da konjonktüre uygun olarak enstrüman belirleyen yatırımcılar için sanki daha uygun ve daha böyle kolay geçiyor gibi görünüyor bu iş. Ama onun dışındaki özellikle işte dengelinin bir tık üstünde, dengeliyle atak arasında ya da atağın da üzerinde olan yatırımcı açısından hayat zor. Çünkü gerçekten bu kadar volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda sizin önden tahminleme yaparak piyasayı yenme ihtimaliniz gerçekten çok zor. Yani bir trend içerisinde olmadığınız, trendlerin çok ani bir şekilde kırıldığı, aşağı ve yukarıya doğru kırıldığı bir dünyada, böyle bir piyasada bu değişimleri yapmak gerçekten çok zor. O yüzden dengeli tarafta kalıp bir miktar daha aslında yüksek faiz haddinin olduğu ortamda, yüksek faiz haddinden yararlanmak çok ufak miktarlarda aslında portföyünüzün içerisine böyle risk işte

0: iştahınızı yükseltecek belli enstrümanları katmak böyle ortamlarda hep daha pozitif olmuştur gibi görünüyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani özellikle hisse senetleri açısından konuşacak olursak, hisse senetleri açısından böyle portföyünüzün içerisinde uzun vadede, özellikle böyle 5-10 yıllık vadede %5 ila %10 arasında hisse senedi bulundurduğunuzda genel portföyümüzün içerisinde genelde böyle endeks şeylerinde, ETF'lerinde de olduğunuzu düşünürseniz pek para kaybetmiyorsunuz. Yani en azından portföyün genelinde negatif bir etkisi olmuyor. Ama yukarıya doğru hareketlerde en azından senin içerisinde olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında risk algınızı bir miktar belki buna göre ayarlamakta fayda var. Onun haricinde zaten sabit getirilen enstrümanlar dediğimiz havuz, yani son yıllarda muazzam getiriler elde etmeye yolunda ve hala daha böyle. Dolayısıyla o tarafı da yatırımcıların kendi içerisinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani dengeli portföy yapısına sahip ve dengeli risk seviyesine sahip yatırımcılar için biraz daha huzurlu ve iyi geçiyor diye tahmin ediyorum bu süreçler.
1: Peki o zaman burada biraz hin bir soru soralım. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'nin şu an elinde tuttuğu nakitle 479 şirketi satın alabiliyor olması, hem şirketlerin değerlemesi hem de nakitin günümüzdeki anlamıyla ilgili bir şey söyler mi bize?
0: Evet, yani oldukça fazla fiyat söylüyor açıkçası. Şimdi tabii günümüzdeki değerlemeler konusu da ayrı bir problem. Nereden baktığınıza göre değişen birçok şeyle karşı karşıyayız açıkçası. Özellikle siz bir gelişmekte olan ülke içerisinde faaliyet gösteren bir şirketseniz, o kadar yüksek faiz hakları var ki, işte Türkiye'den dem vuracak olursak, bu yüksek faiz hakların şirket değerlemeleri, biraz da bir boşluğumuz varsa değerlemelerin hangi boyutta olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İleriye dönük beklentileri satın almak ihtiyacı içinde olan, sürekli de ileriye dönük beklentiyi satın alma isteyen bir piyasayla karşı karşıyayız. Fakat sürekli de açıkçası hem küresel tarafta hem dönüp de iç tarafa baktığımızda bizde de hep böyle negatif bir tabloyla bir şekilde karşılaştığımız bir dünyaya maalesef evriliyor iş. O yüzden evet, değerlemeler konusu önemli bir konu, ama bir yandan da dönüp işte Amerika gibi bir ekonomiye baktığınızda oradaki yapay zeka temasının, çip temasının, çip teknolojileri temasının ve benzeri temalarında çok farklı değerlemelere gittiğini gözlemlediğimiz bir yerle karşı karşıyayız. Burada gerçekten de ekonomiler arasındaki güç farkının çok ciddi anlamda ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Bu bir miktar aslında bize şöyle de etki edebilir diye tahmin ediyorum. Evet, değerlemeler arasında bir fark var. Ama biz şuna bakacak olursak, yine JP Morgan'ın Global Spread Endeksi var. Yani aslında gelişmekte olan ülke tahvillerinin ABD tahvillerine göre risk primini gösteren bir aslında göstergeden bahsediyoruz. Burada yatırımcılar ABD tahviline kıyasla gelişmekte olan ülke tahvilini tutmak için ne kadar fazla faiz istiyoru bize gösteren bir aslında gösterge. Buna baktığımız zaman şunu gözlemliyorum. Özellikle şu an spreadler yaklaşık böyle 200 bas puana kadar inmiş durumda. Bu seviye de böyle 2013'ten beri görülen en düşük noktalardan bir tanesi. Yani piyasa çok aslında garip bir şekilde belki de gelişmekte olan ülke borçlarını tarihsel olarak çok rahat bir perspektiften fiyatlıyor. Geçmişteki birkaç tane büyük sıçrama var ki bunlar işte Covid başta olmak üzere. İkincisi Rusya-Ukrayna Savaşı ve yine bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Fed'in sıkılaşma hamleleri. Bunlar çok ciddi anlamda aslında EM tahvillerine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bu sefer spread olarak daha yüksek faiz istedikleri dönemler. Ama 2022 zirvesinden sonra spreadlerde kademeli olarak istikrarlı bir düşüş gördük. Yani o kadar dar bir seviyeye sıkışmış durumda ki şu an 200-250 bas puan arasında sürekli gidip geliyor. Buna şöyle bir iyimser yorum yapabiliriz. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin temellerinin güçlü olduğu, sermaye akışının sağlıklı olduğu, doların bütün uluslararası para birimleri karşısında değer kaybettiği ve Fed'in gevşeme döngüsünde olduğu için risk iştahının yüksek olduğu bir iyimserlikten bakabilme imkanımız var. Ama bu fazla mı iyimser olur konusu masanın üzerinde olmaya devam edecek bence yılın geri kalanında. O yüzden bu gelişmekte olan ülke tahviliyle gelişmiş ülke tahvilleri arasındaki spread de bence şirketlerin değerlemeleri noktasındaki bakış açısını bir miktar şekillendirir diye tahmin ediyorum yılın geri kalanında.
1: Özellikle dün Uras Çay'la da konuştuk. Yılın sonuna ilişkin makro tarafta tabii ki ABD'yi merkeze alır biçimde resesyon kavramını telaffuz etmeye başladık. Bununla beraber bugün itibariyle örneğin petrol fiyatlarının sert geri çekilmesiyle ortalama hesaplayıp yılın ortalaması petrol açısından nasıl olacak diye karşımıza koyduğumuzda hem makro tarafla ilgili karşımıza çıkan bir fatura var hem de şirketlerin bu noktada hisse performanslarını içeride de dışarıda da etkileyecek önemli bir aslında denklemde unsuru konuşur vaziyetteyiz. Olumlu tarafından konuşacak olursak şu anki haliyle mesela yıl sonunda ya da yılın devamında yılın herhangi bir evresine sığacak pozitif bir küresel hisse rallisi bekler miyiz? Bunun süresi, kalıcılığı ne kadar olabilir? Yıl sonuna ilişkin olumsuz beklentiler bir şekilde dağılma ihtimaline sahip mi bugünden sonra?
0: Ya bir kere şunu bir masanın üzerine koymakta fayda var. Amerika'daki bilanço döneminde gördüğümüz bir kere gerçekten çok güçlü bilançolar geliyor. Ve sektörel olarak dağılımlara baktığımızda da Amerika'da son işte bir aylık sektör performanslarında teknolojinin %19, telekomun %14, ihtiyari tüketimin bu kadar yüksek faiz hatlarına rağmen lüks tüketimin %12,5, işte finans sektörünün, sanayi sektörünün %6'larda, %7'lerde, gayrimenkulün bile %6 getiri elde ettiği bir son bir aylık performans gördük. Şimdi özellikle yapay zeka, çip teknolojileri alanındaki şirketlerin bilançolarına bakıyoruz. İleriye dönük forward guidance'larına bakıyoruz. An itibariyle fiyat kazanç oranlarına bakıyoruz ve piyasadaki büyüme beklentilerine bakıyoruz. Bunların hepsi ileriki atmosferde gerçekten de umut vaat eden şeyler, göstergeler. Nasdaq tarafında forward FK'lara baktığımızda 5 yıllık medyanın altında olduğunu gözlemliyoruz. Yani aslında Nasdaq'taki hareket çok da böyle temellerinden ani kopmuş bir hareket değil gibi gözüküyor. O yüzden iyi finansallarla desteklenen, gerçekten ayağı yere basan bir son 1-1,5 aylık hareket görmüşüz. Şimdi bunun devamında ne olur konusunun bende tek bir tane cevabı var. O da war shock koltuğa oturduktan sonra nasıl bir politika izleyecek açıkçası. War shock koltuğa oturduktan sonra nasıl bir politika izleyeceğinin mesajını bence bir miktar veriyor. Özellikle enflasyon konusunda yapmış olduğu yorumlar ben net bir şekilde borçlu koltuğa oturduktan sonra bırakın faiz arttırmayı böyle faizleri indirme yönüne doğru bir tandansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir cümle kurmuştu hatırlarsanız. Biz enflasyonu ölçerken kullandığımız data setini tekrar gözden geçirmeliyiz gibi bir söyleme olmuştu. Ben bundan şunu anlıyorum açıkçası. Bir miktar daha böyle trim enflasyon dedikleri yani tıraşlanmış enflasyon göstergeleri üzerinden hareket edecek. Ve işte o enflasyon datasında en iyi ve en kötü uçta kalan verileri attığınızda ortaya çıkacak. Aslında o trim enflasyona bakacaklarmış gibi görünüyor. Böyle baktığınızda Amerika'da hayat şu an çok iyi. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla devam edecek olursanız da ileriye dönük olarak da faiz indirimleri temposunun konuşulmaya başlanacağı bir yıl sonuna doğru gelebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Böyle olduğunda da açıkçası özellikle Amerika'daki hisse senetleri piyasası başta olmak üzere küresel tarafta ve altın başta olmak üzere bir miktar daha risk daha pozitif tarafa evrilebilir. Şu başımızdaki Hürmüz boğazı meselesinden kurtulursak.
1: Biraz da Borsa İstanbul konuşacak olursak Kerem Bey bizde de bilanço döneminin içerisindeyiz ve her şey de birbirine karıştı aslında. Örneğin Türkiye'nin daha çok iç dinamikleriyle ilgili olarak o 2023 Haziran'ından sonra geçtiğimiz faz bu biraz eskimişti. Bilanço dönemlerinin özellikle tırnak içerisinde sıkıntılı geçmesi bu yıl biraz daha özellikle Ocak'la ümitler biraz daha yeşermişti. Üzerine içeriğiyle ilgili dışarıyla ilgili birçok şey sayabiliriz ama şirketlerin bilançolarından da belli okumalar yapabiliyoruz. Halen mesela Borsa İstanbul'da bizim üzerine konuşabileceğimiz şirket ve sektörlerin fiyatlamalarıyla ilgili bir anomali var mı? Bunlar yavaş yavaş geride kalıyor mu? Mesela yine sizinle son sohbetlerimizde değindiğimizi hatırlıyorum. Salgın sonrası gördüğümüz o yukarı yönlü hareketliği takiben bazı şirketlerin orada geldiği zirveleri bir daha göremeyeceğini konuşmuştuk. Bu durum değişti mi? Ya da bazı şirketlerin de ederinin çok altında olduğunu konuşuyorduk. Bu durum değişmeye başladı mı en azından?
0: Yani bir kere temellerinden ağrı olarak fiyatlanan belli başlı şirketlerin hala piyasada var olduğunu söylemek ve o piyasada varlığını sürdürürken de COVID benzeri bir olay görmediğimiz sürece de

0: bir daha oraları göremeyeceğini söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. İkinci konu, faiz hakları gerçekten Türkiye açısından oldukça dramatik bir şekilde yüksek. Yani ve ben açıkçası son işte bu savaşın olduğu süreç içerisinde varlık grupları içerisine baktığımda en net ve doğru tepkinin faiz tarafında verildiğini gözlemliyorum. Yani Türkiye'nin 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık verim verisine baktığınızda savaştan bugüne kısa taraf 400 bas puan, orta taraf 470 bas puan, uzun tarafta yaklaşık 300 bas puana yakın yukarıya geldi. Şimdi bu kadar yüksek faiz hadlerinin olduğu bir yerde bir kere yüksek borçlu şirketlerin bilançoda toparlanma yaşaması, kendini kaldıraçla bir yere götürebiliyor olması çok zor. O yüzden gerçekten de bilanço anlamında yüksek borçlu şirketlerden bence yılın sonuna kadar yine uzak durmakta fayda var. Türkiye'de tabii şöyle bir an itibariyle değişen bir temaya doğru ilerliyor gibiyiz. Az önce İEM tarafında, yani gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere göre tahvil fiyatlamasında söylediğim gibi gelişmekte olan ülkelerde hikaye bazlı şeyler olabiliyor. Türkiye'nin de hikayesi dezenflasyon artık carry'di. Dezenflasyon hikayesini kaybetmiş gibi görünüyoruz. Elimizde bir tek carry hikayesi kalmış gibi. Dolayısıyla bu faiz avantajıyla yabancı yatırımcının taktiksel olarak Türkiye'de pozisyonlandığı bir dünyayla karşı karşıya kalacağız yılın sonuna kadar. Bu bizi nereye kadar götürecek, ona bakmak lazım. Ama özellikle dezenflasyon hikayesini maalesef şu an kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Önümüzdeki özellikle Haziran ayından sonra bizi fiyatlamalar nereye götürür tekrar bakacağız. Ama faiz indirimle alakalı herhangi bir alanda kalmamış gibi gözüküyor. Buna rağmen endeksler güçlü performans gösteriyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüksek geldiği bir ortamda da açıkçası döviz tarafında da yatırımcılar beklediğini bulamadığı için ya faiz tarafında kalacaklar ya da borsa tarafında bir miktar daha kendi şanslarını denemek durumunda kalacaklar gibi gözüküyor. Ve şu anda özellikle küresel anlamdaki iyi haber akışlarına Borsa İstanbul'un da tepki verdiği bir dünyayla karşı karşıyayız. Mesela gelişmekte olan ülke ortalama performansı yılbaşından bugüne %19. Türkiye bunun üzerinde performans göstermiş, %23. Hatta bugünkü performansla beraber muhtemelen 26-27'lerde olacağız. Böyle baktığınızda dışarıdan da taktiksel de olsa bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden Türkiye'deki Borsa İstanbul'u değerlendirirken yanına mutlaka ve mutlaka benchmark olarak bence faiz getirisini koymakta fayda var. Böyle bakıp, böyle değerlendirip yılın sonuna kadarki pozisyonlanmayı bu şekilde yapmak daha uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Sadece içeriğiyle ilgili söyleyebileceğimiz bir şey değil elbette ama bu yıl buradaki debdebeyle başladı. Özellikle altın ve gümüş tabii ilk akla geliyor. Kıymetli metaller. Ve buradaki aslında risk momentumunun varlık sınıfları üzerindeki etki mekanizması da son yıllarda çok değişti. Ama şimdi örneğin biraz daha risk on moda geçtiği için piyasalarda örneğin yine gümüşte %5'in üzerinde, altında da %3'lere yaklaşan ons bazında yukarı yönde seyirler görüyoruz. Bunun tabii ki Türkiye'de TL bazlı olarak da gram ve benzeri ürünler ekseninde büyük bir karizması var diyelim. Buradaki elinde tutan, sene başında alıp şu an zararda olan ya da bir şekilde portföy çeşitlendirmesi yapmak için yılın ortasına yaklaşırken buna dönük aksiyon almak isteyenler nelere dikkat etmeli?
0: Yani kıymetli metaller özelinde, özellikle altın özelinde konuşacak olursak bence hikayeli bir değişiklik yok. Dolayısıyla altın tarafında özellikle, yani Dünya Altın Konseyi'nin de sürekli raporları var bu süreç içerisinde. Durmadan da bir rapor çıkartıyorlar enteresan bir şekilde. Ama günün sonunda merkez bankalarının, özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının taleplerinin hala devam ettiğini, fiziki talebin hala devam ettiğini gözlemliyoruz açıkçası. İkinci tarafta da eğer gerçekten Walsh o koltuğa oturduktan sonra öyle veya böyle bir miktar daha böyle piyasaya iyimser ve ılımlı görünebilecek bir moda geçecek olursa, reel getirilerde bir daralma görmeye başlayacak olursa, bu zaten altın için muazzam bir haber olur. Ve ben sanki o tarafa doğru bir yönelim olacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla özellikle yılın geri kalanında, yani bugün itibariyle ya da yaklaşık bir ay önce portföylerinde altın, gümüş bulunduran yatırımcılar için yılın geri kalanı bence daha umut vaat ediyor. Ama şunu beklememek lazım altın ve gümüşte. Geçmişteki gibi özellikle 2025'in Aralık ayı gibi bir rally'nin olabilme ihtimali pek yok. Çünkü 2025 Aralık rallisine baktığımızda

0: hacmin likitlerin ciddi anlamda çekildiği ve o perspektifte de ciddi anlamda doların güçsüzlüğünün perçinlendiği ve ülke merkez bankalarının çok yoğun bir şekilde altına hücum ettiği bir dünya ile karşı karşıyaydık ve jeopolitik gerginlikler de masadaydı ve likitte sıkışıklığı gibi bir problemimiz de yoktu. Şu anda bir miktar değişik bir durum içerisindeyiz. O yüzden altında böyle hafif yatay hareketleri gördüğümüz, Washington koltuğa oturmasıyla beraber reel getirilerdeki gevşemeye paralelde yukarıya doğru hareketleri görebileceğimiz bir atmosfere gireceğiz diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyoruz Roto Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'a kıymetli yanıtları için. Noktayı da Gökhan Uskuay ile koyacağız. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskuay, yüksek borçlu şirketlerden uzak durmak gerektiğini söyledi. Böylelikle de ardından akıllı para sona erecek. 16'da da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Yatırım yapan şirketlerden uzak duracaksınız. Çünkü biraz önce söyledim, yani yatırım yapmayan şirketlerin bile fiyatlaması zor olduğu bir dönemde yatırım yapan, yüksek borçluluk olan şirketler sıkıntılı. Mesela önümüzdeki hafta ayın cuma günü Vestel'in bir Eurobond ödemesi var. İşte bu Eurobond ödemesi, bu yüksek borçluluk oranları, işlerin nakit akımını üretmekte sıkıntı olan şirketler ise daha fazla böyle mercek altına alınacak. Ve oradaki gelişmeler, yani bu yüksek borçluluk şirketlerin net karlılığı, öz sermayedeki zayıflama. Çünkü aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Biz hani satışları büyütüyoruz ama diğer tarafta öz kaynakların da büyümesi lazım. Yani enflasyon aslında her türlü kötülüğün anası ve biz bu kötülüğün anasıyla bir miktar daha boğuşmak durumunda kalacağız. Biz yurt dışını şöyle öneririm. Yani biz araştırma departmanlarının ön planı çıkardığı, yani sektör olarak çok farklı. Yani şimdi halka arzdan hep dezavantajlarını sayıyoruz. İşte birçok şirket geliyor ama diğerle birlikte birçok sektör de geliyor. Bu sektör bizim ayrışmamızı, farklılaşmamızı aslında ortaya koyuyor. Biz yurt dışında tabii yani şu anda metal ana sektör içerisinde var. Sektörler de var ama bunları bir miktar daha araştırma departmanlarının yardımıyla alabilecekleri, çünkü değerlemeler, fiyatlamalar çok farklı bir noktaya geldi. Olmayacak şirketlerde olmayacak piyasa değerlerinin oluştuğunu gözlemliyoruz. O yüzden de yatırımcı orada dikkat etmesini öneririm.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalarda yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Özellikle savaşın sonlanmasına dönük beklentilerle beraber bir ara %12'lere kadar gelen petrol fiyatlarındaki düşüş, Trump'ın tehditlerinin ardından bir kısmını biraz daha yükselişe bıraktı. Ama şu an itibariyle dönüp baktığımızda hakikaten piyasalarda biraz daha iyimser modun, risk iştahının artışının yansımasını gördüğümüz bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce biraz bunları değerlendireceğiz. Daha sonrasındaysa TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, onlara bakarak başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Trump kararın anlaşma yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla alındığını belirtti. İran basını ise Trump'ın açıklamalarını başarısızlık olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP özel sektör istihdamı Nisan ayında 109 bin kişi arttı. Bu rakam önceki ay 61 bin olarak kaydedilirken Nisan ayı içinse beklenti 120 bin kişilik artış olacağı yönündeydi. Eurostat verilerine göre Euro bölgesinde üretici enflasyonu Mart'ta aylık bazda %3.4, yıllık bazda %2.1 arttı. Piyasa beklentisi Euro bölgesinde ÜFE'nin aylık %3.3, yıllık %1.8 yükseleceği yönündeydi. Euro bölgesinde bileşik PMI verisi Nisan'da 48.8 oldu. Bu rakam Mart ayında 50.7 olarak kaydedilmişti. Euro bölgesinde Mart'ta 50.2 seviyesinde kaydedilen hizmet PMI verisi ise Nisan'da 47.6 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil sisteminin devreye alınmaması halinde enflasyonun çok daha yüksek seviyelere çıkmış olacağını hatırlatarak, ilk iki ayda Eşel Mobil'in maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu belirtti. Bakan Şimşek ayrıca enerji arzı sorunu yaşanmadığını da hatırlattı. SpaceX, Texas'ta 2 nanometrelik çip üretimi yapacak ve yıllık 1 terawatt işlem gücünü destekleyecek devasa bir tesis kurmayı planlıyor. İlk etapta 55 milyar dolarlık bir proje olarak tasarlanan tesis için toplam yatırım tutarının ek aşamalarla birlikte 119 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Haber başlıkları böyleydi. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'a başladığımızda gün içerisinde Türk lirası bazındaki rekorunu tazeleyen Borsa İstanbul'un 15.000 puanın üzerini gördüğünü söyleyelim. 15.043 puan gün içinde gördüğümüz zirve seviye. Şu anda oraların bir miktar daha altında 15.000 puanın biraz daha altına sarkmış bir tablo var. %3.1 kadar primle seans devam ediyor. Özellikle şu an itibariyle bankacılık endeksindeki getiriler %4.1-4.2 seviyesinde. Ancak kısa süre öncesine kadar Trump'ın gerekirse daha da savaşta tonunu artırılabileceğine dair ara açıklamasının ardından biraz da realizasyon gördük. %6'lar civarından %4'lere kadar geldiğini söyleyelim. Sanayi endeksteki getiriler %1.8 civarında ama genel anlamıyla baktığımızda hakikaten piyasa kendi risk iştahını hem dünyada hem Türkiye'de çok net olarak ortaya koyabiliyor. Dolar TL'de 45 lira 22 kuruş, Euro TL'de 53 lira 21 kuruşluk fiyatlama var. Euro dolar çaprazı 1.1760'lara kadar gelmiş görünüyor. Dolar endeksi de bu bağlamda 98'lerin altında görünüyor şu dakikalar itibariyle. Bununla beraber Avrupa borsalarında da oldukça sert yukarı yönlü hareketler var. Bir ayın en hızlı yükselişini görüyoruz Avrupa borsalarından. Dolayısıyla buradaki kuvvetli seyirde başı %3'ün üzerinde primle Paris'te Kakaran endeksi çekiyor. Ama Londra'da %2.2, Frankfurt'ta aynı oranda, Milano borsasında ise %1.9 civarında prim var. Aynı zamanda yine %2.5'a yaklaşan oranda İspanya'da IBEX endeksinin de artıda olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan endekslerinin vadelilerine baktığımızda ise Nasdaq vadeli %1'in üzerinde artıda. Aynı zamanda S&P 500'de %0.7, Dow Jones vadelerinde de %0.9'a yakın yükselişlerle seans devam ediyor. Öte yandan petrol fiyatlarına baktığımızda ise şu an itibariyle Brent petrolü yeniden 103 dolar 21 sent seviyesinde görüyoruz. WTI 95 dolar 35 sentte. Ancak seans içerisinde Brent petrol 97,5 doların altına doğru sarkmıştı. Oradan bir 6 dolar 5,5-6 dolar kadar yukarı yeniden tepme yaşandığını söyleyebiliriz. altın fiyatları yeniden yukarıda. Orada da şu anda 120 dolar civarında prim var ama 4682 dolar, 4700 doların üzerini gördük gün içerisinde altın fiyatlamasında da. Dolayısıyla risk iştahı yüksek. İlk andaki kadar değil ama bundan sonraki sürece ilişkin bakış açısını biraz daha bakıp yorumlamak, değerlendirmek gerekecek. Gidelim şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor Londra'da. Ceren, bir ayın en hızlı yükselişi dedik. Aynı zamanda kuvvetli bir risk iştahı var. Hemen hemen bütün Avrupa borsalarında %2 ile 3 arasında yükselişler yaşandığını gözlemliyoruz. Ancak diğer taraftan özellikle hizmet PMI verisine baktığımızda son 5 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine doğru geldiğini de izliyoruz.
2: Açıl, evet, ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına yaklaştığı iyimserliği fiyatlanıyor bugün ve Avrupa borsalarında son bir ayın en güçlü yükselişi yaşanıyor. Burada Axios'un geçtiği haber etkili oldu bu iyimserlikte. Washington ile Tahran daha ayrıntılı nükleer görüşmeler için çerçeve oluşturacak bir mutabakat üzerinde çalıştığı belirtildi. İran ise yeni bir protokol kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını açıkladı. Piyasalar jeopolitik gerilimin azalacağını ve arz kısıtlarının hafifleyeceği beklensin fiyatlı. Avrupa borsana baktığımız zaman Fransa borsasında primler %3'ü aşmış durumda. Diğer Avrupa endekslerinde ise %2 civarı primler var. Tabi havayolu şirketleri öncülüğünde bu yükseliş yaşanıyor. Seyahat hisseleri en iyi performansı gösteren hisseler arasında bulunuyor. Seyahat endeksi %6 civarı primli. Onu %5 civarı yükselişle otomatik

0: endeksi takip ediyor. Aslında bölge hisseleri yılın başında ulaşılan o rekor seviyelerin hala altında bulunuyor. Mesela STOXX 600'ün getirileri sınırlı sayıda şirket tarafından sürükleniyor. Nisan sonu itibariyle STOXX 600'deki yükselişin yaklaşık %90'ı sadece 6 hisse tarafından sağlandı. Bugün petrol fiyatlarında çok sert düşüş yaşandığını gördük. Brent petrolün varili %10'dan fazla geriledi. Nisan sonundan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına sarktı. Fakat az önce ekrana getirmiştin sen de, Brent petrolün varili yeniden 100 doların üzerinde, 103 dolar seviyesine fiyatlanıyor. Enerji endeksi petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle bugün %3'e yakın düşüşle negatif ayrışan endeks konumunda. Tabii doğalgaz fiyatlarında da bugün çok sert düşüş yaşandığını gördük. Doğalgaz vadeli kontratları son 3 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. 40 euro megawatt saat seviyesine kadar geriledi. %10'u aşan bir düşüş var doğalgaz fiyatlarında. Dolar endeksine baktığımız zaman 11 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini görmekteyiz. Euro dolar paritesi %0.6'lık yükselişte 1.1760'lar seviyesine fiyatlanıyor. Diğer tarafta tabii petrol fiyatlarında yaşanan bu sert düşüşün yatırımcıların bu yıl faiz artırım beklentilerini azaltmasına yol açtı. Bu da Avrupa devlet tahvillerinde yükseliş tetikledi. Dün İngiltere'de tahvil faizlerinde çok sert yükseliş yaşandığını görmüştük. Özellikle 30 yıl vadeli tahvil faizi 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bugün ise bölgede yükselişe İngiltere devlet tahvilleri öncülük ediyor. Özellikle kısa vadeli tahvillerdeki hareket dikkat çekici. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi 19 bas puan düşüşle %4,33 seviyesine kadar geriledi. Swap piyasaları artık yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar yalnızca 50 bas puanlık eksiklaşma beklediğini gösteriyor ki bu beklenti dünkü kapanışa kıyasla 22 bas puan daha düşük seviyede, yani sadece 2 faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Diğer tarafta Almanya'da 2 yıllık tahvil faizlerinde de çok sert düşüş yaşandığını gördük. 15 bas puan düşüşle %2,53 seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasanın beklentisine baktığımız zaman şu anda yıl sonuna kadar toplamda 56 bas puanlık bir sıkılaşma beklentisinin fiyatlandığını söyleyebiliriz Açıl Sezen.
1: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Bu arada İran basınından gelen çeşitli açıklamalar var. Axios raporunun ki işte bir sayfalık bir uzlaşı metni var. Bu uzlaşı metninde herkes şu an itibariyle anlaşmaya vardı. Dolayısıyla aslında nükleer anlaşma da çözülüyor şeklinde bir ifade vardı Axios'un raporunun içerisinde. İranlılar diyorlar ki bu raporun bazı kısımları tamamen spekülasyondan ibaret. Biz nükleer sorununu değil savaşı bitirmeyi görüşüyoruz. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde sıkça göreceğimiz unsurlar. Amerikan planının iddialı ve gerçek dışı öneriler içerdiğini, İran'ın buna benzer teklifleri son günlerde reddettiğini de hatırlatıyor. İran basınına konuşan İranlı yöneticiler, yetkililer. Hani bundan sonra bu tür haber akışları görmeye devam edeceğiz. Piyasalarda biraz daha sallanmaya devam edecek ama sona en azından belli noktada yaklaşıldığını anlıyoruz. Müzakerelerde biraz daha dar kapsama doğru gidilmiş. Ancak özü üzerinde tabii ne kadar anlaşma var onu bugünden öngörmek çok mümkün değil. Kısa bir ara, sonrasında yeniden karşınızdayız.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle birlikte. İrfan, özellikle TÜİK'ten gelen açıklamalar var. Et ve süt üretimine ilişkin 2025 yılına dair veriler geldi. O verilerin detaylarına baktığımız zaman hem çiğ süt üretiminde %5'e yakın ciddi bir daralma söz konusu. Ama daha büyüğü kırmızı et üretiminde %10,5 civarında bir düşüş var. Bu iki kalem üzerine konuşmakta fayda var. İstersen önce bir çiğ süt üretimi tarafıyla başlayalım.
2: Başlayalım. Zaten aslında et ve süt birbirinden çok da bağımsız değil. Yani süt piyasasındaki istikrarsızlık otomatikman kırmızı et piyasasını etkiliyor. Hatta onun da gerisine gidersek burada yem piyasasındaki hareket bile çok belirleyici oluyor. Çünkü sektörün önemli maliyet kalemlerinin başında yem geliyor. Şimdi hem küresel piyasalardaki hareketlilik, işte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, tarımsal emtia vesaire, bugün konuştuğumuz mevzular, ama geçen yılda aslında çok farklı konuları konuşmuyorduk. Özellikle enflasyonist ortamdayken. Senin de dediğin gibi şimdi çiğ süt tarafında %4,9'luk bir azalış söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim, son 8 yılın en düşük çiğ süt üretimi olarak geriye dönük baktığımızda karşımıza bu rakam çıkıyor. Türkiye'de toplam üretimin önemli bir kısmı tabii ki büyükbaştan geliyor, inek sütü. Orada %4 gibi bir düşüş var, ama mesela manda sütü %33 gerilemiş, koyun sütü %11,9, keçi %30'a yakın gerilemiş. Geçen yıl biliyorsun şap hastalığı bayağı bir hayvancılık sektörünü zorladı. Özellikle burada süt üreticileri önemli hasar aldı. Çünkü hayvan kaybı da oldu, ama hayvan kaybından ziyade üretimde de çok ciddi düşüşlere sebep oldu. Yani meme kaybı ya da işte ağız hastalığı vesaire gibi derken üretimde ciddi bir düşüş oldu. Hatta tahminlere göre 500 ile 600 bin hayvanın ya kesime gitti ya da erken kesime gitti. Erken kesimden kastım şu, vesilik tarafta, yani şap hastalığına yakalandığı için telef olmadan önce kesime gittiğini biliyoruz. Bunların hepsi aslında üretim tarafında bir etki yarattı. Özellikle süt tarafı için söylüyorum. Çünkü anaç hayvanlar kesime gitti. Onun dışında o hayvanlardan doğacak buzağlarda erkek materyal, besin materyali tarafında önümüzdeki dönemde biz bunun belki dolaylı etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla süt tarafında böyle bir tablo var. Et tarafına geçtiğimiz zaman da %10,5 gibi bir toplam et üretiminde, kırmızı et üretiminde bir düşüşten bahsediyoruz. Bu da yine son 5 yılın en düşük üretimi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki toplam kırmızı et üretiminin %70'i büyükbaştan geliyor, sığır eti aslında. Ve orada baktığımızda düşüş %11,5, yani ortalamanın biraz daha üzerinde. O da son 7 yılın en düşük üretimi sığır eti tarafında karşımıza çıkıyor. Küçük başta yine hatırı sayılır düşüşler var. %8,1 koyun etinde, %8,8'de keçi etinde bir düşüş var. Şimdi bunları topladığımız zaman sebep sonuç ilişkisi

0: Size baktığımız zaman bir, evet, süt piyasasındaki istikrarsızlık, işte biz bunu zaman zaman biliyorsun konuşuyoruz. Maliyeti artıyor, üretici işte makul fiyatlara satamıyor, zarar ediyor vesaire, hayvanlar kesime gidiyor diyoruz. Geçen yıl aslında buna benzer senaryolar yaşandı, enflasyonist bir ortamdaydı. Diğer taraftan baktığımızda hala bizim arz ve talep tarafını tam dengeleyebilmiş bir pozisyonumuz yok. Yani şöyle söyleyeyim sana, resmi verilere göre bizim Türkiye'de toplam kırmızı et ihtiyacımızın %12 ile 13'ü ithalat yoluyla karşılanıyor. Sektör bunun bazı dönemler %20-25'lere kadar bulduğunu söylüyor ki geçen yılın ben yine madem et üretimi düştü, ithalatta ne durumdayız diye baktım. Canlı hayvan ithalatımız, yani kesimlik, besilik ve damızlık sığır olarak topladığımızda 1.2 milyar dolarlık bir ithalatımız söz konusu. Bunun yanında karkas et ithalatımız da söz konusu. Onları ve lopet, bunları topladığımız zaman 1.5 milyar dolara yakın bir fatura karşımıza çıkıyor. Bu yılın ilk 3 ayına baktım. Canlı sığır ithalatımız yine 362 milyon dolar seviyesinde. Hatta işte önceki ay
1: aynı yere gelecek.
0: Aynı yere gelecek gibi gözüküyor. Çünkü her ay yaklaşık olarak canlı 60 bin baş sığır ithalatımız söz konusu. Her hafta 50 ile 60 tır karkas et ithalatımız söz konusu. Her tırda ortalama olarak söylüyorum 22 ton taşıma kapasitesi olduğunu varsayarsak her hafta aslında Türkiye'ye 1200 ton karkas et ithalatı söz konusu. Şimdi bunları topladığımız zaman bir tarafta maliyet faktörü var. Diğer tarafta süt piyasasındaki istikrarsızlığın et piyasasına yansımasından bahsediyoruz. İthalat devam ediyor. Ahırlarda kapasiteler, kullanım oranları düşük. Çünkü bir taraftan da üreticinin motivasyonu, üretim motivasyonu ithalatla beraber biraz frenleniyor ister istemez. Çünkü gıda enflasyonuyla mücadele noktasında biz bu ithalatı aralıksız yapıyoruz. Hatta özel dönemlerde, belirli dönemlerde, Ramazan'da hatırla, kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında da sabitlemeye gidilmişti. Vatandaşın daha makul fiyata ete ulaşabilmesi için. Sektör şunu söylüyor, bu üretim azalışında talepteki zayıflık da çok etkili demeye başladı. Son aylarda özellikle. Çünkü kırmızı et alım gücü düşen vatandaş için biraz daha erişilmesi zor olunca hem orada talep düşüyor hem de talep beyaz ete kayıyor. Yani tavuk eti tarafında bir teveccüh var vatandaş tarafında. Geçen yıl tavuk eti üretimi ne diye onun yüzden merak ettim, baktım. Orada mesela %11.3 artış var tavuk etinde, üretiminde. Dolayısıyla aslında bu bir zincir. Zincirin halkalarını bir araya getirdiğimiz zaman aslında üretimin neden düştüğü ya da gıda enflasyonunda biz bu konuları niye konuşuyoruz cevabı kabaca çıkıyor.
1: İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldun. Sorularımızı yanıtladın. Kısa bir aramız var. Sonrasında TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la son bölümde yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg GT Radyo.

0: good now.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
11: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem, hoş geldin yayınımıza.
12: Merhabalar.
11: Şimdi önce enflasyon verisiyle bir başlayalım istersen. Çünkü Nisan enflasyonu oldukça yüksek geldi. %4.2 aylık enflasyon. Dolayısıyla aslında kurumların yavaş yavaş hem enflasyonda yıl sonu beklentileri

Seninle daha önce konuştuğumuz %30 sınırına doğru çekmeye başladıklarını görüyoruz. Hem de Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına bir müddet, işte Goldman Sachs'a bakacak olursak son çeyreğe kadar ara vereceğini, daha sonrasında da yılı %34 ile bitirebileceğini öngörmüş mesela Goldman Sachs kendi öngörüsünün içerisinde faiz tarafında. Dolayısıyla şu anda aslında fiili faiz 40, politika faizi 37, Merkez Bankası

0: market var.
1: Evet.
0: Yani 107.97 evet. Şimdi 103 falan filan ama sonuçta ortalama petrol maliyetini Merkez Bankası'nın nerede gördüğü de ikincil, üçüncül etkiler üzerinden enflasyon geçişkenliğinin ne olacağı da hani hem Mayıs enflasyonunda hem bundan sonra yılın geri kalanındaki enflasyon patikasında belirleyici önemli olacak. Ne dersin?
1: Evet, şimdi yılbaşından bu yana ortalama petrol fiyatı 92. Merkez Bankası'nın nerede gördüğü de aslında kamu otoritesinin paylaştığı bir takım sunumlarda görüyoruz. İşte futures curve'e bakıyor. 3 ay sonra 80 dolarda görüyorsa ona göre tahmin paylaşıyor o sunumda. 85 dolarda görüyorsa ona göre tahmin paylaşıyor. Zaten curve... Yani
0: kendisi tahmin yapmıyor zaten Merkez
1: tabii
0: Bankası.
1: Tabii ki de.
0: Öyle bir
1: baz alıyor.
0: Bir
1: evet. Zaten zor da bir dönem. Yani enerji ajansının yaptığı tahminler de ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz. Savaşı öngöremediğimiz için süresini. Fakat şu anda piyasanın fiyatladığı şey zaten bambaşka. Fakat böyle bir durumda 90 dolar ortalamayla gidecek olursa ki aslında yılın yarısı geçmiş oluyor açıl. Enflasyon beklentilerinde zaten paylaşılan sunumlarda 4 puana yakın bir revizyon var kamu tarafında. Hepimiz sunumları takip ediyoruz. Yani üst taraf 4 puan ama bence 4 puan yapacaklardır diye düşünüyorum açıkçası. Tabii piyasayla her daim ayrışıyorlar. Çünkü piyasada 5 puan yukarı kaydırdı. %30'lara geldik. Şimdi enflasyonun gidişatına baktığımızda böyle 35'lere doğru ilerliyor Haziran'a kadar. Mayıs ayı enflasyonu muhtemelen düşük gelebilir. Çünkü geçen yıl 1.53'tü galiba, hı hı, yanlış hatırlamıyorsam. Genelde Mayıs-Haziranlar düşük oluyor. Bir de 4 gelince %4. Tabii aylık bazdaki baz etkisi de devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla her ihtimalle de aslında hani %2'lik bir enflasyon dahi gelse bizim enflasyonumuz %35'lere doğru evriliyor. 3 aylık vadede gibi gözüküyor. Şimdi ondan sonrası mühim. Normal şartlar altında %35'lerden kademeli olarak yavaş yavaş 30'a doğru gelen bir enflasyon görme ihtimalimiz var. Bu iyi senaryo. Bu aslında benim geçen yayında bahsettiğim iyi senaryo demek zorunda kalıyoruz. Çünkü süreç tamamen bozuldu.
0: 1.53'müş geçen sene Mayıs.
1: Evet. 30'lara doğru gerileme ihtimali var. Fakat beklentilerdeki bozulma ve ikincil etkiler devam ettiği takdirde daha farklı bir faza geçiyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Enflasyonun çıkış trendine girmesi bir risk. Kontrol açısından bir risk. Fakat daha sonrasında yani savaşın uzayıp uzamayacağına göre hala daha böyle 30'larda bitirme ihtimalimiz var. Ama yukarı yönlü riskimiz mevcut.
0: Aşağı potansiyelimiz hiç mi olmaz? Ya da ne olursa olur.
1: Yani ben öngörebildiğim vadede çok olası bulmuyorum. Bunu da
0: hani mesela gıdadan falan çok ekstra, yani çünkü iki tane burada şey var. Bir tanesi gıdadan yaz döneminde hani yağışlar çok iyi oldu vesaire.
1: Yani
0: eksi enflasyon
1: değil,
0: falan
1: evet.
0: Görürsek, eksi enflasyon falan görürsek
1: işte
0: onun etkisi bir. İkincisi de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dünkü meclis plan bütçe komisyonundaki konuşmasında da diyor ki yani bir miktar çıktı açığına da işaret ediyor anladığımız kadarıyla.
1: Doğru.
0: Yani talepte yavaşlama söz konusu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla şimdi o talepteki yavaşlama bir noktadan sonra enflasyondaki yukarı potansiyeli sınırlayıcı bir etki de üretebilir. Hangisinin ne kadar etkileyeceğine bakıp ona göre politika duruşu belirleyeceğiz diyor.
1: Buna katılıyorum ama aşağı yönden bahsetmiyor kendisi de. Zaten yukarı gidişatı sınırlayacaktır. Doğru.
0: Tabii, onu söylüyoruz zaten.
1: Bu stagflasyon vari bir durum. Net şekilde büyüme yavaşlıyor. Zaten tüketim birinci çeyrekte bayağı düşük, ikinci çeyrekte de bayağı düşük. Ama biz artık arz yanlı enflasyondan bahsetmeye başlıyoruz. Yani enflasyonun yapısı da, daha doğrusu tetikleyici faktör değişiyor burada artık geldiğimiz noktada. Tabii ki Merkez Bankası'nın birinci sorumluluğudur enflasyon. Fakat Merkez Bankası'nın da alanı daralıyor. Bunu da biliyor olmamız lazım. Yani politika yapıcının da, en azından para politikasının alanı da daralıyor. Çünkü geldiğimiz noktada çok ciddi baskı altında kalan bir ekonomiye doğru ilerliyoruz. Bu hizmet fiyatlarını sınırlayacaktır ki hizmetin ağırlığı
0: yüksek.
1: Yükseldi. Bu lehimize çalışır ama diğer tarafta bozulan beklentilerin ne kadar yansıyacağı, yani bunun katsayısı çok yüksek geriye dönük fiyatlamanın, ataletin. Şimdi bunun da bir etkisi olacak. O zaman hangisi domine edecek?

0: Yani ben beklentilerden çok korkan bir analist olduğum için onun domine etme ihtimali mevcut. Burada da politika yapıcı birebir faizi yükselteyim diye reaksiyon verdiğinde de süreçte, çünkü arz yanlı bir şok yaşıyorsunuz. Ne kadar enflasyonun önüne geçebilirsiniz, onun da ayrıca tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada ezbere bir reçete çıkmıyor, enflasyon yükseliyor, faiz yükselt. Böyle bir reçete olduğunu düşünmüyorum. Hatta para politikası yapıcısının daha ötesinde adımlar atılması gerekiyor. Mesela? Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden. Yani yan unsurlar lazım. Biz her daim seninle burada konuşuyorduk. O zaman konuştuğumuz farklıydı. Sadece para ve maliye politikasıyla %20'ye kadar düşürürsünüz. Onun altı çok olası olmayabilirek konuşuyorduk seninle. Şimdi bu geldiğimiz noktada zaten maliyeden destek vermek zorunda kalacak. Neyse ki düşük bir bütçe açığıyla bu savaşa girdik demeyeyim, bu sürece girdik. O birazcık bence tampon görevi görüyor. Ama maliye politikası genişlemek durumunda kalacaktır. Burada yani eşel mobili vesaire kullanıyor ama politika yapıcının da çok çok böyle geniş bir alanı yok. Biraz sanayinin desteklenmesi gerekiyor. Kısa vadede nefes aldırıcı bir takım önlemlere ihtiyaç var net
1: şekilde.
0: Ona
1: da misal diyeceğim.
0: Fonlama kanallarını farklı mekanizmalarla açması lazım.
1: Ne
0: onun
1: gibi?
0: Dizaynı
1: yani örneğin
0: zor.
1: Böyle bir böyle kredi garanti fonu vesaire benzeri başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Yani şimdi bunu bir tabii kredi genişlemesi
0: faize
1: şeklinde
0: faize düşürmekten bahsetmiyorum bir
1: tabii,
0: kere.
1: Hani bunu bir kredi genişlemesi şeklinde dönüştürmek falan gibi bir şey değil de hani şu anda çok ciddi bir işletme sermayesi ihtiyacı ortada.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla belli başlı makro ihtiyati önlemler hala uygulanmaya devam ediliyor. Bazılarında istisnalar var
0: onları
1: falan.
0: Onları gevşetebilir.
1: Ha, bunu soracağım mesela.
0: Örneğin.
1: Bunu da kredi genişlemesi anlamına gelmeyecek. Parasal bir etki, dağılım, yayılım etkisi üretmeden yapacak bir formülle ulaştırmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız?
0: Ya makro ihtiyati tedbirleri TL rasyosundan emin değilim ama diğer kredi rasyolarını bence devreden çıkartabilir. Bu ayrı konu. Birazcık kredi garanti fonunu telaffuz etmek istemiyorum çünkü daha önceki monetizasyonda çok büyük etkisi oldu. Daha kontrollü bir şekilde bu fonlamayı sağlayabilir. Çünkü nefes aldırmazsa reel kesime bu sefer Türkiye'nin çok daha ciddi bir problemi olacak. Onu da söyleyeyim. Şu anda bütün krediler roll ediliyor. Şimdi bizim NPL rasyomuz düşük mü ticarilerde? Evet, hala daha düşük. Yani bireyselde birazcık yükseldi tabii ki de. Ama bu kredilerin satışı yapılıyor. Bu düşük çıkmasına sebep oluyor takibe giden alacakların. Artı baz düşüktü Covid'den dolayı. Yani %2'lerden bahsediyorum. Düşük baz olduğu için üzerine eklenenler zaten kalıyor. Artı bazı işletmelerde, özellikle küçüklerde işletme sahiplerinin kendi bir takım varlıkları varsa işletme sermayesine koyma ihtimalleri var. Bunların hepsi kredilerin dönmesiyle sonuçlanıyor. Ama bu demek değil ki Türkiye'nin 6 ay sonra bir aktif kalitesi problemi olmayacak. Bence bu da önemli bir konu. Bunların önüne geçebilmek için 3 tane kötü senaryodan en az kötü olanı seçmek zorundasınız. O da biraz kredi musluğunu açmaksa başka bir, belki çok daha bizim şu an düşünemediğimiz inovatif bir fonlama mekanizması geliştirilebilir. Ama bunu yapmadığınız takdirde çok daha zorlu bir sürece girecek Türkiye. Burada da şunu kastediyorum. Para politikası için zor bir süreç. Oraya yüklenmenin de artık ben çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Farklı belki makro ihtiyatilerde birazcık bir geri adım. Onu bekliyorum olmasına. Gerçi ben onu 6 aydır bekliyorum ama olmadı bir türlü. Eğer bireyselden de bir talep gelmediği ve bu şekilde kontrollü giderse süreç, böyle bir mekanizmanın oluşturulması gerekliliği var. Elbette ki tercih etmeyiz açıl yani. Keşke bunlar olmasaydı. Daha farklı bir senaryoda ilerleseydik. Ama şunun anlaşılması lazım. 3 tane sıkıntılı önlemden en az sıkıntılı olanı seçmemiz lazım bizim. Dolayısıyla önlemi eleştirmek yerine alternatif üretebiliyorsanız onunla gelmeniz gerekiyor. Bunun dışında şu an var olan başka bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Hele ki enflasyonla mücadeleden kesinlikle taviz vereceğimiz bir noktada değiliz. Onun da çok doğru anlaşılması lazım. Bir kere daha buradan bırakırsak çok hızlı yukarıya gitme ihtimali var.
1: O zaman geri dönmesini beklemek de biraz hayalcilik olabilir.

0: Yani o da önemli bir
1: Şu anda
0: kısmı.
1: yukarı yönlü riskler
0: Hayır, yani
1: var.
0: şu andan bahsetmiyorum. Yani hani bıraktın başka bir şey oldu, enflasyon tekrar bir tur daha yükseldi. Onun sonrasında artık bir kez daha toplumu enflasyon düşücüğüne ne inandırmak oldukça güç hale gelebilir.
1: Yani ben net söyleyeyim. Ben analiz yaptığımda var olan programdan geri atılacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ama ona ek bir takım formüller eklenmeli ve bu en baştan beri var, bu dizayn eksikliği. Yani para politikası, maliye politikası evet, ama daha kapsamlı bir politika üretmesi gerekiyor Türkiye'nin. Savaş olmasaydı da bu geçerli açıl. Savaş sadece bu süreci zorlaştırdı. Onu söyleyebilirim. Evet, programda şöyle bir şanssızlığı oldu. İki ya da üç tane arz şoku yedik. Bir, geçen yıl Mart'ta yediğimiz iç politikadaki şok. O programı biraz, yani 60 milyar dolar döviz harcadım. İkincisi tarife şoku. Üçüncüsü de savaş şoku. Burada da bir 60 milyar dolar harcadım. Şubat'ta 210 milyar dolara yakın rezervim var. 60 artı 60, 120. Normalde benim 330 milyar dolar, 340 milyar dolar rezervim olacaktı bizim.
0: Biriktirmeyi tercih etseydik.
1: Tabii ki de.
0: Belki de etmeyebilirdim falan ama başka bir şey tabii yani üzerine konuştuğumuz.
1: Evet evet, yani zaten geçmişte kaldı. Yani olmayan bir senaryoyu da tartışmak çok doğru değil. Ama buradaki iki tane avantajım nedir? Rezervim var. Onunla girdik gene bu sürece ki fonlayabiliyoruz. Bu da önemli. İkinci avantaj da bütçe tarafında faiz dışı fazla vermeye başladım. Milli gelir %2,5'una düşürdüm. Şimdi orayı da tampon olarak, keşke gönül ister ki kullanmayalım ama başka çare yok. Orada kullanabileceğimiz alanımız var.
0: Peki şimdi sana o zaman şöyle bir senaryo çalışması yapalım. Bir, mevcut program,
1: bunu
0: mevcut
1: herkesin önünde
0: şekliyle,
1: yapmasaydık keşke.
0: Mevcut şekliyle devam etme potansiyeli bu bir. Ben işte tabii sürekli biz de iş dünyasıyla konuşuyoruz. Sen zaten iş dünyasının içindesin bulunduğun pozisyon itibariyle. Oradaki görüşleri de çok net biliyorsun. İş dünyasının bir bölümü diyor ki ya birinci seçenek mevcut şekliyle devam etmek. İkinci seçenek bir kalibrasyonla biraz önce söylediğine benzer işte iş dünyasını destekleyebilecek, kredi erişimi kolaylaştırabilecek
1: bu
0: bir
1: da
0: kalibrasyon.
1: Kısa vade.
0: Biraz böyle bir kalibrasyonla hani işin sanayi bacağı çok boğuldu. Yani daha önceki dönemde sanayiye olan bakış açısı işte daha önceki yıllardaki, daha önceki programdan kaynaklanan likidite bolluğu nedeniyle zaten ellerinde kaynak var, idare edebilirler. Dolayısıyla bunun enflasyonist ya da kura dönme potansiyeli üzerinden ben burayı kısıtlıyorum bakış açısı. Artık bugün işlevsiz hale geliyor. Neden? Çünkü benim zaten paraya ihtiyacım var yoksa batıyorum
1: evet
0: diyorlar. Dolayısıyla şimdi burada bir kalibrasyon talebi var. Üçüncüsü yine iş dünyasının belli bir kısmında da akademisyenlerin bir bölümünde de bankalarda bu kadar var mı ondan çok emin değilim ama programda bir yeni denge noktası oluşsun. Yani kurda da eğer böyleyse daha yüksek bir yerde oluşsun. Buna göre bir yeni faiz, yeni duruş, yeni bir program akışı hazırlansın. Biraz daha tam teşekküllü bir yapıyla program yeni bir denge noktasından bir kez daha start versin diye bir bakış açısı. Yani biri mevcut yapı, biri bir orta kalibrasyon formülü, bir tanesi de yeni bir denge noktasında tekrar bakalım bu işe.
1: Yani kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. İletişim açısından yeni bir denge noktasından tam neyi kastettiğini bilemiyorum ama var olan...
0: Yani kurun daha yukarıda belirlendiği.
1: Tamam, şöyle konuşalım o zaman.
0: Çünkü özellikle ihracatçı kesimin talebi bu ya.
1: Tamam.
0: Kur daha yüksekte belirlensin. Bunun enflasyonist etkisi varsa bu birazcık görülmüş olur. Ama ondan sonra geri kalan kısmında programın dizaynının daha doğru, onlar açısından daha doğru tırnak içinde o bakış açısına sahip olanlar tarafından daha doğru yerde oluştuğu, denge mekanizmalarının daha kuvvetli yapıldığı, hem sanayiyi geliştirecek hem aynı zamanda işte toplumsal adaleti de biraz daha fazla önceliklendirecek bir yapıyla program yeniden başlasın.
1: Zaten her halükarda toplumsal adaleti önceliklendirmeniz gerekiyor. Yani kalibre
0: gelir
1: de etseniz,
0: gelir
1: adaletini, gelir dağılımını yani kalibre de etseniz, yani her ne yaparsanız yapın zaten bunu yapmanız gerekiyor ama bunun için yeni bir program vesaire
0: şart mıdır?
1: Değil.
0: Değildir.
1: Yani bu söylediklerin için çünkü para politikası bugün geldiği noktanın ötesinde evet çok detaylarda eleştirdiğimiz teknik unsurlar olabilir ama bunun ötesinde bir yani gecikmeler vesaireler ama bunun ötesinde bir şey bekleyemezsiniz. Fiskal tarafta da bekleyemezsiniz.
0: Mesela
1: o zaman
0: dün Fatih Karahan da şunu söyledi mesela bunun yani mecliste de bu gündeme
1: evet
0: gelmiş Plan Bütçe Komisyonu'nda. O da diyor ki Ya enflasyon kadar gelir adaletini bozan bir şey yok ki. Gelir dağılımındaki adaleti sağlamanın tek yolu enflasyonu düşürmektir.
1: Evet, o yüzden...
0: Diyorum.

0: Ve şu konuda hemfikir olmamız gerekiyor.
1: Muhatap olmak lazım yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şu konuda mutabakat gerekiyor. Var olan mücadeleden vazgeçme lüksü yok Türkiye'nin. Enflasyonla en birinci koşul enflasyonu düşürmek. Ama başka yerlerde yan etkilerde olumsuz unsurlar olduğu için ilk başta kısa vadeli adımlar atıp orayı rahatlatmanız gerekiyor. Ondan sonrasında da kesinlikle bir yapısal dönüşüme ihtiyacı var Türkiye'nin sektörler bazında. Orası zaten apayrı bir dünya, zorlu bir politika o kısım. Ama Türkiye bunu savaş olsun olmasın, bu program olsun olmasın muhakkak yapıyor olması lazım. Ama bunu yaparken enflasyon yüksek seyrederse zaten yapamaz. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin tek çıkış yolu enflasyonu düşürmek. Şimdi diğer soruna gelelim. Yani programa ekler yapabilirsiniz. Detaylandırılması ve reel kesim bacağının güçlendirilmesi gerekiyor. Ama programdan bir taviz verilmesi başka bir alternatif olmadığı için bence söz konusu değil. Şimdi ikinci konuya gelelim. Çokça sorulan. Kuru 3 lira 4 lira bırakmak ya da neyse adı. Çokça soruluyor ya. Şimdi ikimiz de biliyoruz. Ben zaten finans tarafından geliyorum. Trade ediyorsunuz diyelim. Merkez kuru bırakmaya başladı. Ne olacak ilk aşamada? Bir anda ne oluyor olacak desklerde? Hadi diyelim paylaşıldı vesaire. Ondan sonra ben 3 lirada kontrol edeyim. Ben 4 lira daha gitti diyelim kontrol edeyim. Bir hane halka almaya başlarsa ne olacak? Teorik açıdan söylemesi kolay ama alınacak bir risk değil bence.
1: Kurun birazı olmuyor ya.
0: Evet, kurun birazı olmuyor. Ben politika yapıcısı olsam o riski alamam. Unutmayalım, biz eksi rezervle azıcık dolara dahi ihtiyacımız varken 2023 bu program girdi devreye. Yani negatifti benim rezervim. Döndüremiyordum. Yani bunları unutmayalım. O yüzden bizim büyüme modelimiz dış sermayeye dayalı bir büyüme modeli. En önce bunu değiştirmediğiniz sürece senin başkasının tasarrufuna ihtiyacın var. Dışarıdan o 200-250 milyar doları çekmen gerekiyor her yıl. Dolayısıyla buna zarar verecek her adım bir tur daha enflasyona gider. Bu alınabilecek, kontrol edilmesi kolay bir süreç değil. Ya ben o maceraya girmeye cesaret edemezdim politika yapıcısı olsam. Ve gene dönüyorum, bakın ihracat bacağına fiyat tabii ki önemli açıl. Ama TÜSİAD, RG endeks de gösteriyor. Kur, euro, TL ne kadar değer kaybetti? %35 civarında. İki çeyrek etkisi oluyor diyorduk. Gerçekten de ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek etkisi var. Dördüncü çeyrek endeks. Maliyet bazlı rekabet gücü gene düşüyor. Çünkü başka kanallardan maliyet biniyor. O yüzden böyle bütün kesimlerin kurla çözüm aramayı bir kenara bırakması gerekiyor. Başka tarafa doğru bakıyor olmamız lazım. Kurla faizi konuşmayı bırak. Birinci aşamada kısa vadeli olarak buraya nasıl nefes aldırırsın? Yani ben şu aşamada Merkez Bankası faizi arttırsın, indirsin tartışmalarını da birazcık sınırlayıcı buluyorum artık. Başka bir fazdayız. Bir stagflasyon vari durum var. Ve reel kesimin bu derece olumsuza gitmesine de izin verecek bir vaziyetimiz de yok. Enflasyon programından, dezenflasyondan taviz verecek bir durumumuz da yok. Demek ki ikisini bir araya getirip bir kalibrasyon gerekiyor.
1: O kalibrasyonun tabii boyutunun ne olacağı, içeriğinin ne olacağı daha çerçeveyle, belki bütün bakanlıkların belki ekonomik koordinasyon kurumu çerçevesinde herkesin üstüne düşeni bakıp hem kısa vadeli bu süreci nasıl yöneteceğiz, hem orta vadeli üstüne ne inşa edeceğiz, hem de uzun vadeli olarak ileride neye ihtiyacımız olacak, buna bakıp o söylediğin yapısal dönüşümü kısa vadede yönetip orta vadede sermayelendirip alanları çeşitlendirip insan kaynağını buna yönlendirip uzun vadede de buraya Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yeni bir dizayn düşünmek lazım.
0: Evet, bir de şöyle düşünelim. Yani çok böyle vaziyet bu programdan dolayı sanki bu noktaya gelmiş gibi bazı konuşmalara da şahit oluyoruz. Ama vaziyet aslında çok daha önceden yaptığımız hatalardan ve o dönem global gidişatı okuyamamamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu program olmasaydı da sanılmasın ki sanayi çok çok iyi bir noktada olacaktı. Bence bu büyük bir yanılsama. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir dünya mümkün mü? Kurun her yıl %15 yükseldi, %20 yükseldi, %100'e gidiyordu enflasyonunuz sizin. Yani böyle bir dünyada bununla baş etmek nasıl mümkün? Her halükarda kaldı ki enflasyonun ötesinde rekabet avantajı kazanan bir sürü bölge var. Yani Hindistan işte biliyorsun dünyanın dördüncü büyük ekonomisi oluyor. Çin zaten yüksek teknolojiye geçiyor. Belki şu an 18 trilyonluk bir ekonomi, ABD'de 28 trilyonluk dolarlık bir ekonomi. 2030-35'te Çin ABD'ye geçecek muhtemelen. Yani global konjonktür muazzam değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Zaten buna uyum sağlaması gereken bir sanayi var. Bu da kurla yani eski ezberlerle olabilecek bir vaziyet değil. Yani burada verimlilik artışının sağlanması gerekiyor. O da yapısal dönüşümle mümkün ancak. Ama konuşması kolay. Yapısal dönüşüm işi kamu rehberliğinde yapılması gereken, o rehberliğin, o patikanın 5 yıllık, 10 yıllık stratejilerle ortaya konulması gereken bir iş. Yani hem reel kesim hem kamunun bir araya gelip burada kendine o yolu çizmesi gerekiyor.
1: Peki bir İstanbul Finans Merkezi hikayesi üzerinden de değerlendirme yapmaya çalışalım istersen. Bir miktar ilgi olduğunu duyuyoruz. Ancak buradaki düzenlemeler önemli. Tabii ki en önemli alanlardan bir tanesi hani Dubai'den çıkıp İstanbul Finans Merkezi'ne vergi avantajları var, çeşitli teşvikler var. Hani transit ticarete sağlanan çeşitli avantajlar var ama hukuki boyut çok önemli. Bence
0: evet,
1: biraz
0: regülasyon.
1: Bunun üzerine konuşmak lazım.
0: Ve altyapı. Yani hani oradan birileri geldi buradaki altyapı, okullar, çocuklarını okutacaklar. Tabii. Bunlar zaten önemli. Şimdi şöyle bir durum var Açıl. Eğer orası bir free trade zone gibi yani
1: serbest
0: ticaret bölgesi gibi finansal açıdan çalışacaksa, yani İngiliz hukuku baz alınıp orada yabancı şirketler gelip headquarterlarını Dubai'den taşıdığında bu şekilde bir durum olacak ama Türkiye branchlerinde...
1: Türkiye ofisleri, Türk hukukuna bağlı olacak ama eğer buraya karargahını, ana merkezini... Buraya o bölgeyi İstanbul Finans Merkezi'ne alacaksa o zaman İngiliz hukukundan faydalanma imkanı sağlanması.
0: Eğer böyle bir vaziyet olabilir, benim bilgi eksiğimdir, öyledir belki de hani. Ama durum buysa o zaman evet artık bir güvenlik problemi oluştu Dubai'de. Bundan dolayı oradaki merkezlerin bir kısmını, headquarterların bir kısmını Türkiye'ye çekme ihtimalimiz ortaya çıkmış durumda. Yani bu koşullar olursa evet. Yani diğerleri zaten avantaj ve bunlar zaten yabancılarla konuşulup dizayn edilmiş teşvikler. Bunun olabilme ihtimali bence mevcut. Yani bu mesela savaştan dolayı bizim bir süreci fırsata çevirdiğimiz bir durum olabilir. Bunun gibi mesela ticaret datasında da şu olmuş olabilir. O bölgeden ithal edemeyen ülkelerin bu ürünleri bizden ithal ediyor olması da mümkün mesela.
1: Bunu duyuyoruz zaten tekstilde hazır giyimde artışın temel sebeplerinden bir tanesini bu oluşturuyor.
0: O konu karışık, onu da ayrıca konuşuruz.
1: Teşekkür ediyoruz Gizem. Bizlerle birlikte oldun, sorularımızı yanıtladın. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bugün piyasalarda her yerde ama bütün piyasalarda daha olumlu bir fiyatlama olduğunu takip ettik. Zira yine İran-ABD savaşı ile ilgili ve orada bir kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgili gelişmeler olabileceği beklentisi bugün bir hayli satın alındı. Bütün detaylara girmiyorum. Birazdan Elif Canseven bize anlatacak adım adım ve özellikle de petrol üzerinden değerlendirmeyi yapacak. Çünkü bugün bir ara Brent %11'e kadar aşağı geriledi. Ardından saat 14 itibariyle yine bir miktar yukarıya yönlü bir hareket yapmakla birlikte birazdan da göreceksiniz gerçek ekranda ama %6 civarında bir kayıpla şu dakikalarda işlem görüyor sadece. Neyse biz dönelim çünkü içeride de piyasaların kapanmasına takriben bir saat kaldı. Bir bakalım borsa tarafında neler oluyor, diğer piyasalarda neler oluyor. Her zamanki gibi devam edelim. BIST 100'de bugün evet yani önceki özellikle bir yıl içi 2026 yılı boyunca gördüğümüz en yüksek seviyeleri test ettiğimiz bir gün oluyor. %2.91'lik bir yükseliş var. 14.919 puan seviyesindeyiz. Bu arada tabii baktığımızda 15.043 gördük bugün. Hayırlı uğurlu olsun. Dolar bazında da aslında yine 2026 yılı zirvesini gördü. Üstüne de bir ara çıktı. Dolayısıyla bugün borsa tarafı için olumlu olmaya da devam ediyor. Dolar TL %0.01 aşağıda bugün dolar TL 45.21.67 seviyesinde. Euro TL'de yön yine yukarı %0.53. 53.17.20'deyiz ve hemen euro dolara bakalım. Zira orası da 1.17.50'ye geldi. Yine %0.49'luk bir artışla beraber. Avrupa piyasaları ne yapıyor peki? Bugün Avrupa piyasalarında da ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle birkaç gündür arka planda kalan Londra mesela %2 yukarıda. Yine de aslında Paris'in arkasında kalıyor. Paris'te %3 civarında bir prim var. CAC 40 endeksinde. Frankfurt DAX endeksi yine %2'lik bir primle işlem görüyor. Ve İtalya'da da FTSE MIB %2.02'lik bir değer artışı sergiliyor bu dakikalarda. ABD borsalarında da hava çok pozitif. Dow Jones %1.10, S&P 500 %0.81 ve 7.317 seviyesinde. Nasdaq tarafında da yine %0.93'lük bir yükseliş var. Dün Trump da bu kadar olaya rağmen piyasalar zirve seviyelerinde demişti. Yani borsa tarafının piyasadan ve aynı zamanda Amerikan yönetiminden de bu anlamda destek aldığını söyleyebiliriz. ABD tahvillerinde de yine alımlar olduğunu söyleyelim. Üstelik de bugün düne oranla, dün de vardı alımlar ama düne oranla daha da belirgin bir hareket olduğunu söyleyelim. 10 yıllık tahvil getirisi bu vesileyle 4.35.99'a düştü örneğin. 5 yıllıkta 4 sınırına oldukça yaklaştı. 4.0040'dayız ve 2 yıllık tahvilin getirisi de 3.87.58'e geldi. Yine bu dakikalarda izlediğimiz veriler böyle ve son olarak MTI ile Bitcoin, işte burada Brent petrolü, ABD tipi ham petrole bakarak başlayalım. Her ikisinde de %6'nın bir kısmını toparlamalarda gördük piyasa tarafında. Şu an %6'lara varan bir düşüş var. 7 Nisan'da ateşkes söylemine ilk başladığımız, aslında 7 Nisan öncesi Nisan başında jeopolitik risklerin gerilimiyle beraber $110 bandına hızla çıkan bir Brent petrol görmüştük. Bununla beraber 7 Nisan'da ateşkesin netleşmesiyle beraber de $115'lık bir geri çekilmeyi görmüştük piyasalar tarafından. Bu söylemle beraber bugünkü aşağı yönlü inmenin haber akışlarıyla beraber ne kadar süreceğini tabii ki de göreceğiz. Dolar cephesinde de yansımalarını gördük aslında bir miktar. Çünkü dolar G10 para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolar endeksinin 97'lere geldiğini gördük bugün. Ki savaş boyunca güvenli liman algısıyla değer kazandığından sıkça bahsetmiştik dolar tarafının. Euro ve sterlin tarafında %0.6'lara varan bir değer kazancı gördük bugünkü haber akışıyla. Bununla beraber iç tarafa baktığımızda, özür diliyorum, ABD 10 yıllıklarında da aslında bugün bir miktar geri çekilmeler gördük. Stok 600 tarafına baktığımızda ise %2'lik bir primlenme gördük. Burada bugün Euro PMI'ları da aldık bu arada Didem. Beklentilerin bir miktar altında kaldığını not olarak ekleyebilirim. Yurtiçi tarafa baktığımızda da 15.000 bandını aşan bir BIST 100 gördük.
1: gördük haber akışının arkasından. Bankacılık endeksinin %5'in üzerinde primlendiğini söyleyebiliriz gün içinde. Bunun da alt kırılımlarına baktığımızda aslında endeksin de ağırlığını kapsayan, daha çok ağırlığı daha fazla olan Akbank'ın öne çıktığını burada söyleyebiliriz. 18 Şubat'taki dolar zirvesinden sonra 2024 Temmuz'dan beri olan dolar bazlı zirvesinde BIST tarafı yeniledi. Gelecek haber akışıyla beraber, ABD İran cephesinden gelecek haber akışıyla beraber yine piyasalarımızı takip etmeye devam edeceğiz Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum. Sana paylaştığın tüm bu notlar için izlemeyi sürdüreceğiz. Kolaylıklar gelsin sana.

0: Elif'e tekrar teşekkür ediyoruz ve bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte ise Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz...

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
4: Bak televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Bir son dakika paylaşalım. CNN'in kurucusu Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti. Duyurusu yapıldı. Rahmet diliyoruz kendisine. Ve devam ediyoruz. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan benimle birlikte bu bölümde. Mehmet hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Merhabalar Didem. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Yani nasıl bir güne denk geldin Mehmet? Her şey çok pozitif. Her şey çok olumlu. Anlatmanı isteyeceğim şimdi. Biraz aslında her şeye değinelim istiyorum. Hem hisse senedi tarafına değinelim içeriden bahsediyorken hem tahvil tarafına değinelim. Elbette bu esnada 5 yıllık CDS'ler de 231'e geldi. Yeniden bir miktar aşağıya çekildi. Hoş gördüğümüz en düşük seviyeler değil elbette burası 2026 yılı içinde ama %5'likte bir geri çekilme var. Yani biraz daha bugün aslında küreselde bir iyimserliğin ciddi adımlarını takip ediyoruz. Ne yani bu neyin pozitifliği? Savaş bitiyor pozitifliği mi? Anlaşmaya yakınız mı? Çünkü Trump diyor ki yani eğer anlaşma olmazsa daha sert şekilde bombalama da olacak. Herhalde bunun açıklamasını sen bizim için yaparsın.
1: Tabii bugün genel küresel anlamda bir risk iştahının yoğun olduğu bir gün. Burada Trump'tan işte anlaşmaya yakınız açıklaması, İran inceliyoruz açıklamaları. Ama Didem bu iş artık şeye döndü, papatya falına. İşte ateşkes, savaş, ateşkes, savaş. Bir gün ateşkesi fiyatlıyoruz, piyasalar böyle bir bugünkü gibi bir coşku oluyor. Bir gün Amerikan gemisini İran ateş açmış deniyor, negatif bir fiyatlama oluyor, petrol 112'lere gidiyor. Hani volatilitenin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz.
0: Evet şimdi, ama hani, Mehmet hemen araya giriyorum. Yani papatya falı diyorsun şimdi orada da her zaman seviyor çıkmıyor. Yani sevmiyor çıktığı da oluyor. Şimdi bu bir oyun değil sonuçta savaş ortamı bahsediyoruz. Ve ama insanlar maalesef hayatlarını kaybediyor. Ama gelen açıklamalarda çok zıt tonlar da olabiliyor. Dolayısıyla hani bu fiyatlamayı, bu psikolojiyi biraz önümüzdeki döneme dair de anlamaya çalışıyor yatırımcı. Çünkü Trump'ın olduğu yerde bu gibi belirsizlikler zaten göreve aldığından beri de var. Öyle değil mi?
1: Tabii Trump göreve geldiğinden beri hep biz hani taco trade diye isim kondu. Tabii. Şimdi Nacho Trade deniyor bu kör şeyle Boğaz'la ilgili duruma. Açıkçası hani tam burada bir sonuçlanma nasıl olacak? Hani ona nasıl emin olacağız? Çok kolay değil bu işler. Piyasalar arasında da farklı fiyatlamalar görüyoruz. İşte faiz piyasaları farklı bir şekilde fiyatlıyor. Makroekonomik gerçekler çok farklı bir yerde. Hisse senetleri piyasaları çok çok farklı bir yerde. Açıkçası hani ben piyasalar arasında bu kadar ayrışma olduğunu da daha önce görmedim.
0: Ya biraz onu bize anlatmaya çalışsan aslında. Şimdi sen tabii özellikle tahvil tarafını çok çok iyi biliyorsun. Yani hem tahvillerde alım var hem de bakıyorsun işte hisse senedi tarafı, parite tarafına bakıyorsun 1.17.50. Alabilir miyiz bir şey ABD tahvillerini en son? Yani dün de aslında burada çok belirgin bir şey vardı, hareket vardı. Bugün daha da üstüne çıktı şüphesiz hani petrolün de etkisiyle ama dediğin gibi her piyasa başka bir şeyi sanki biraz fiyatlıyor gibi. Bunu nasıl okumak gerekir ve yatırımcı ne yapabilir bu durumda? Nasıl bir paket hazırlamalı kendine, portföy hazırlamalı kendine bu durumda?
1: Şimdi önce şuradan bakalım. ABD hazinesi ikinci çeyrek için yılbaşında açıkladığı borçlanma rakamını 79 milyar dolar arttırarak 189'a çıkarttı. Zaten hani bütçe denkliği, borçlanma ihtiyacı bu savaş öncesinde de soru işaretiydi. Bu savaşın gelmesi diğer rakamlardaki savaş nedeniyle olan bozulmayla beraber burada bir artış oldu. Savaş öncesi bakıyoruz, Amerikan 10 yıllıklar 4'ün altındaydı. Savaşın başlamasıyla beraber şu an düştü dediğimiz yer 4,34.
0: Evet, doğru.
1: Petrol düştü diyoruz. 60-65 dolarda olan petrol işte ne var ekranda? 100,5 spot Brent. Ve bunları

0: bunların hepsinin de bir makroekonomik etkileri olacak. Ha, bu etkiler daha çok gelişmiş ülkelerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerin özellikle tahvilleri gelişmiş ülkeler kadar kötü durumda değil. O yüzden de işte CDS'ler aşağı geliyor, spreadler daralıyor, bunu da görüyoruz. Ama baz faiz olarak siz Amerikan faizlerini alıyorsanız ve burada da bir iyileşme söz konusu değilse, ki bu savaşın etkileri bugün barış olsa bile devam edecek.
1: Evet.
0: Yapılan harcamayla, bütçedeki bozulmayla beraber bu tarafta hani her şey güzel oldu diyelim bugün itibariyle, yine o savaş öncesi seviyelere gelemiyor olacak maalesef. Çünkü borçlanma ihtiyacı arttı.
1: Tabii böyle de bir gerçek var diyorsun piyasada. Şimdi bu arada hemen şöyle bir not aktarayım ben bir yandan da çünkü gözümüz orada takip ediyoruz verilen mesajları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Vizyon 100 İstanbul zirvesinde. Dolayısıyla oradan da gelebilecek son dakikaları eğer döneceksek de dönmeyi hatırlatırım ben. Tekrar Mehmet biz sohbetimizle devam edelim. Şimdi peki yani bugün bile bu iş bitse ki ben dedim ve şimdi dönüyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a. Buyurunuz.
2: Ekonomik mimarinin yeniden şekillendiği, yapısal bir takım dönüşümlerin yaşandığı tarihi bir eşikte olduğumuzu söyleyebilirim. Jeopolitik gerilimler derinleşirken ticaret yeniden şekillendiği, yapay zekanın üretim ve emek piyasalarını dönüştürdüğü, iklim değişikliğinin ekonomik maliyetlerinin giderek somutlaştığı, demografik dönüşümün eş zamanlı baskı oluşturduğu bir eşikteyiz. Özellikle son 6 yılda küresel ekonominin ardışık şoklarla karşı karşıya kaldığı bir süreç yaşadık. Pandemi sürecinde düşük maliyete odaklı küresel tedarik zincirinde ciddi kırılmalar meydana geldi. Ardından gelen özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere yaşanan jeopolitik gerilimler enerji ve gıda güvenliğini ön plana çıkardı. Bu gelişmelerin üzerine küresel ölçekte yaşanan enflasyon dalgası para politikalarını sıkılaşmaya zorladı. Böylece enflasyon ve büyüme arasında son derece hassas bir denge ortaya çıktı. Küresel büyüme bu gelişmelere paralel olarak hala dayanıklılık gösteriyor olsa da son 3 yıla baktığımızda ortalama %3 civarında bir büyümeyle karşı karşıyayız. 2000-2019 döneminde bu oran %3,7 idi. Dolayısıyla büyümenin tarihsel ortalamalarının altında olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. 2000-2019 döneminde bu oran %3,7 idi. Dolayısıyla büyümenin tarihsel ortalamalarının altında olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Diğer taraftan artan korumacılık ve ticaret savaşlarıyla birlikte uzun yıllar boyunca küresel refahın temel taşı olan çok taraflı ticaret düzeninin de işlevini önemli ölçüde kaybettiğini, zayıfladığını söylemek mümkün. Küresel mal ve hizmet ticaretinin yıllık ortalama büyüme hızı 2000-2019 döneminde %4,8'di. Son 6 yıla 2020-2025 dönemine baktığımızda ise bu büyüme oranının %3'lere gerilediğini görüyoruz. Ekonomik büyüme oranındaki gerilemeden daha yüksek oranda ticaretteki büyüme oranında gerileme görüyoruz. Bu da aslında eski liberal küresel düzenin önemli oranda dönüşüm sürecinde olduğunu bize gösteriyor. Ticaret neredeyse büyümenin de altında bir gelişim görüyor. Bu da dünya ekonomisindeki yeni mimari hakkında bize önemli
1: Cevdet Yılmaz'ın Vizyon 100'de yaptığı

0: Konuşmanın bir kısmını sizlerle paylaştık ki önemli, çünkü biz de Mehmet Taylan'la küreselde olup biteni ve bunun piyasalara etkisini konuşuyorduk. Şimdi son 3 yılda küresel ekonomi %3 kaybetti dedi Cevdet Yılmaz. Şimdi büyüme tarafı zaten aşağı yönlü revize edilmişti. Enflasyon tarafı yukarı yönlü revize edilmişti. IMF'nin de raporunda bunlar vardı. Ve bu ardışık şoklar, Cumhurbaşkanı yardımcısının da söylediği gibi gelmeye devam eder mi etmez mi sorusunun cevabı kimsede yok Mehmet. Dolayısıyla da herkes biraz herhalde gardını ona göre almalı ve özellikle yatırımcı tarafından elbette bunu soruyorum ben de sana. Ve buna yönelik de bir strateji belirlemeli. Sence en sağlıklı strateji ne? Aslında biz tam da bunu konuşuyorduk seninle.
1: Ya açıkçası piyasalar arasında farklılaşma bu boyutlara geldiğinde muhakkak ortada bir yerde buluşuyorlar. Açıkçası şu an için hani Amerika'da da hisse senedi bilanço dönemi devam ediyor. Gelen bilançolar da hani %80'i açıklandı ve bunun %80 üstü de bir oranı beklentilerin üzerinde çok iyi bir bilanço sezonu geçiyor. Dünyada bakıyorsun yapay zeka ile iş yapan, yapay zekaya üretim yapan şirketlerin bilançoları çok iyi geliyor. İşte Kospi'nin bugünkü artısı, işte Samsung'un piyasa değeri vesaire, bunlara baktığın zaman burada bir hikayeler var ama makroekonomik gerçeklerle yükselen faizler ve bu şirketlerin borçlanma ihtiyaçlarıyla beraber burada durum nasıl olacak, bilanço sezonu geçince benim tahminim hisse senedi piyasaları biraz tahvil piyasalarına doğru yanaşacak gibime geliyor. Şu an için

0: düşünüyorum açıkçası Nida.
1: Peki şimdi bu tabii önemli. Yani bugünkü harekete baktığımız zaman 280 milyarlık da bir işlem hacmi var. Kapanmamıza da yaklaşık 30 dakika var. Hadi eşleşmeyle 40. %57 üstünde hacim olarak da dünün bir para girişi var bugün piyasaya net, yani bunu söyleyebiliriz. Ve para girişi olan taraflara bakıyorum. Mesela puansal olarak en büyük etkiyi kimler yapmış bugün endekse? BİM var, Akbank var, Aselsan, Astor, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Yapı Kredi Koç Holding, Garanti Bankası gibi. Aslında BIST 30 biraz daha böyle yabancının da sevdiği, tercih ettiği bankacılık endeksi geride kalmıştı örneğin. Orası biraz daha ön plana çıkıyor. %4,33'lük primle ön plana çıkıyor. Şimdi bu boyutuyla bakıldığı zaman eğer bugün taze para girdiyse yeni bir destek seviyesi oluşacaktır herhalde piyasada diye sorar izleyicilerimiz. Neresi olacak? Şimdi 14.914'teyiz. 15.000'i de gördük. 14.500'ü aşmakta zorlanıyorduk. Var mı senin böyle özellikle takip ettiğin, bu noktadan sonra takip edeceğin bir seviye? Bu arada İran izin almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemileri uyardı Wall Street Journal'ın haberine göre. Ya bunlar da yine gelmeye devam edecek tabii, bu tip haber akışları. Ne dersin?
0: Yani o kadar zor bir dönem ki, hani demin papatya falı dedim ya, yani
1: Evet.
0: bir yaprak daha koparttılar. Hani şimdi birazdan bir Amerikan gemisine füze gönderdik diye bir açıklama gelirse piyasalarda ne olacak, ben merak ediyorum. Bu risk iştahı ne olacak? Açıkçası hani çok zor bir durum. Seviye olarak evet, sen de söyledin, 14.500 geçmekte zorlanmıştık. İlk destek orası olacaktır ama tek, yani Trump eğer İran kabul etmez de saldırıya tekrar başlarsa, ben o seviyenin de altına kayacağımızı sadece Türkiye açısından değil diğer hisse senedi piyasalarında da geri çekilmenin yaşanacağını düşünüyorum.
1: Yani
0: Çünkü
1: örneğin Mehmet, hemen araya gireyim. Mesela S&P 500, yani hani o taraflarda da yine rekorlar kırılıyor.
0: 7.330 görüyorum ben şu an.
1: Evet, 7.324 görüyorum ben de. 6 puan için birbirimizi kıracağız mı?
0: Birbirimizi kırmayalım.
1: Bence de.
0: Yani bütün hani Asyalara da bakın, sabahki hareketlerine, Avrupalara da bakın, ki hani burada en kötü performans gösteren piyasa Avrupa piyasaları, her yerde bir hani sanki savaş olmamışçasına bir fiyatlama söz konusu. Onun için hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında, demin de senin söylediğin gibi, yani büyüme tarafında aşağı çekilme, enflasyon tarafında yukarı çekme, ki IMF'in en olumlu senaryosunda bu vardı. Onun üstüne iki senaryo daha vardı. Bu sürecin devam etmesi ve yıllara yayılmasıyla beraber.
1: Doğru. Daha kötü iki senaryosu daha vardı. Hepsi,
0: Evet.
1: ikisi de yüzün üstünde ortalama dolar petrol fiyatlarından bahsediyordu.
0: Ki şu anki durum hani bir an evvel çözülmezse ikinci senaryoya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Biz dün 110 dolar üstü Brent de gördük. Hani bu iş nasıl çözülecek, ne zaman çözülecek, çözüldüğünden emin olabilecek miyiz? Açıkçası o da soru işareti. Onun için temkinli olmakta fayda var diye
1: Herhalde bu
0: düşünüyorum.
1: son söylediğin en kritik nokta değil mi? Çünkü aslında ne zaman başladı, nasıl başladı diye geriye dönüp baktığımızda 28 Şubat öncesi zaten taraflar masada ve bugün de konuştuklarını tahmin ettiğimiz o kırmızı çizgileri konuşuyorlardı ve bir gerginlik de yoktu, görüşüyorlardı diye yansıtıyorduk, haberleri de böyle geliyordu. Sonra bir hafta sonu işte birdenbire savaş oldu. Ne olduğunu kimse anlamadan başladı. Ya olasılık vardı ama küçük bir olasılık atfediliyordu bu tarafa. Şimdi öyle değil mi? Dolayısıyla biliyorum ki herkes kafasının bir köşesinde şunu düşünüyor. Dezenflasyonla ilgili süreci yakından takip eden piyasalar var. Bunlar tabii ki şirket değerlemeleri ve performansında önemli rol oynayacak. Mehmet, şimdi biz Nisan ayı enflasyonunu gördük. Mayıs'ta ne bekleyeceğiz? Haziran'da ne bekleyeceğiz? Bunlara bakarak Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olacak ki?

0: biz içeride büyümeyi, işte üretimi destekleyebilelim, yatırımları destekleyebilelim gibi bir daha pozitif bir havayla şirket değerlemeleri olumluya doğru evrilebilecek. Yatırımcılar herhalde dost doğru şunu sormamı isterlerdi. Ya sence küresel anlamda da içeride de hisse senedi tarafında özellikle bir balonumsu durum var mı? Mevcut koşullar dikkate alındığında.
1: Yani balon demek biraz abartı olur ama aşırı fiyatlamaya doğru gidiyoruz.
0: Zaten balonumsu dedim farkındaysan, balon demedim yani. Ne balonlar gördük yoksa Mehmet bizde zamanında.
1: O zaman düzelteyim
0: zamanında.
1: Yani bir balonumsu bir havaya doğru gidiyoruz şu an için. Demin de söylediğim gibi hani yurt dışında gelen bilançolar da bunu destekliyor. Genel bir hisse senedi piyasalarında bu savaşı görmemezlik durumu var ama eğer bu hemen çözülmez ve biraz daha sürecek olursa, bilanço sezonu da bitiyor, bitmesine yaklaştık. Bir anda hisse senedi piyasaları bu savaşı görmeye başlayabilir. Petrolün buralarda kalması, yüzün altına gitmemesi durumu ve birkaç ay da burada kalırsa tamamen IMF'in ikinci senaryosuna doğru hareket ediyor olacağız. O koşullarda da hani bizim iç taraftan şey yapayım, hani şu an dünyada durumu en zor olanlar merkez bankaları. Tabii Didem, bu arada şeyi de konuşmuyoruz ha.
0: Neyim?
1: Yani savaşa ve bu şey açıklamalarına, öyle bir papatyalara o kadar daldık ki Kevin Warsh geldiğinde ne yapacak? Faiz düşürüp bilanço küçültmesine giderek bir politika miksi mi uygulayacak? Buna da hiç şey yapmıyoruz.
0: Ona sıra gelmedi aslında. Yani ben hatta gelir gelmez faiz arttırır mı acaba diye yorumlanan makaleler de geldi önüme. Dolayısıyla hakikaten dediğin gibi orası biraz belirsiz tabii. Yani onu da konuşuyor olmamız gerekecek. Biz içeride ne göreceğiz Merkez Bankası'ndan? İstersen çok hızlıca ve kısaca oradaki beklentini alayım.
1: Yani açıkçası enflasyon patikasında maalesef dış kaynaklı bir bozulmayı yaşıyoruz. Mart'ta tam etkileri görmemiştik. Bu aya sarkmıştı. Bu ayın beklentiler üzerinde gelmesi de bu etkilerden. Ama maalesef daha ikincil etkilerin tamamı da Nisan'a girmedi. Bundan da Mayıs'a sarkma olacak diye düşünüyorum. Ama daha önce de söyledim. Maalesef arz yönlü şoklarda uygulayacağınız faiz politikası talep yönlü şoklara göre çok daha sert olmalı ki aynı etkiyi göstersin. Onun için de bütün merkez bankalarında bir bekle gör, işte bu iş çözülür, fiyatlar biraz normalleşirse işe yaramayacak bir faiz arttırımı yapmış olmayalım durumu söz konusu.
0: Tabii.
1: Çünkü
0: peki,
1: şu an hani yapacağınız faiz arttırımının petrol fiyatına bir etkisi olmayacak.
0: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Papatya falı diye başladım, papatya falı diye bitirdin. Ya umarım çok yapraklı ve barışla biten bir papatya vardır elimizde. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Efendim, kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz ve kısa bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
2: Bloomberg KT Radyo. Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa. toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
6: sabah. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bir son dakika ile başlıyoruz seans notlarına. PBS'ye göre Trump, ABD'nin İran ile anlaşmaya yaklaştığını hissettiğini söylemiş. Zaten gün boyunca bu ve buna benzer açıklamalarla küresel piyasalarda olduğu kadar içeride de pozitif enerjinin zirveye çıktığını ve fiyatlara, seviyelere yansıdığını görmüştük. Gelin bakalım o seviyeler şimdi nerede? Bu arada tabii yine Trump konuşmaya devam ettikçe oradan gelen mesajları da PBS kaynaklı olarak vermeyi sürdürüyoruz. Bir tane daha paylaşayım. Çin ziyareti öncesinde İran ile anlaşmaya varılabilir demiş Trump. Bu da önemli bir konuydu. Bitmeden mi Çin'le görüşür bu savaş ortamı, yoksa bittikten sonra mı görüşmesi daha hayırlı olur oradaki temaslar ve beklentiler açısından diye. Herhalde gitmeden bitmesinin daha hayırlı olabileceğini düşünüyor Trump. BIST 100 efendim bu hareketlilik içerisinde gün içinde en yüksek 15.043 gördü. Bu dakikalarda %2.97 yukarıda. 14.925 puan seviyesindeyiz. Dolar TL bugün %0.01'lik bir aşağı yön izliyor. 45.21.79'da. Euro dolar paritesi saat 17'de 1.17.50'deydi. Biraz daha yükselerek şimdi 1.17.61'e ulaştı. %0.58 artarak ve paralel şekilde Euro TL'de de %0.60'lık bir yükseliş pariteyi 53.20.76'ya getiriyor. Avrupa borsalarında da pozitif hava oldukça belirgin. Londra'da %2.13, Paris'te %3.06, Frankfurt'ta %2.23 ve İtalya'da %2.10'luk primler var. Bugün o tarafta gelen veriler de beklentilerin bir tık üstündeydi. Bunun da belki ek bir katkısı olmuş olabilir der uzmanlar. Şimdi ABD borsalarına baktığımızda burada da hep %1'in üzerine geldiğini söyleyerek başlayayım öncelikle primlerin. Dow Jones'da %1.21 oldu yükseliş. S&P 500'de 7.340 puandayız. %1.13'lük bir artış var. Nasdaq'ta da %1.37'lik yükseliş olduğunu takip ediyoruz. ABD tahvillerinde de alımlar var. Üstelik de yine saat 17'den bu yana biraz daha hızlandığını görüyoruz bu alımların. Özellikle 5 yıllık tahvilin biraz daha öne geçtiğini söyleyebilirim alımlarda. 3.99.53'e geldi oradaki getirim. 10 yıllık tahvilde de 4.35.19'a düştüğünü görüyorum getirinin. Ve son olarak 2 yıllık tahvil getirisi de 3.86.75'e geriledi. Trump'tan bir not daha paylaşayım. Petrol fiyatları savaş sonrasında hızla düşebilir de düşmeyebilir de, bunu kimse bilemez demiş Trump. Bu arada yine sizlerle biraz önce paylaştığımız bir son dakika daha vardı. Editörümden rica edeyim onu da versin aslında. Çünkü Amerika'nın yaptığı petrol ihracatının rekor kırdığını da gördük. Tam da aslında Trump'ın söylediği bu değil miydi? Yani Hürmüz Boğazı kapalı, oradan alamıyorsanız buyurun gelin bende var, ben size temin edeyim diyordu. Anlaşılan etmiş de ve bu vesileyle ihracat tarafında da rekor seviyeye ulaşmışlar. Spot altın %3.31 yukarıda, 4.707 dolardan işlem görüyor. Spotta gümüş %6.5'un da üstüne çıktı, 77 dolar 61 sentteyiz. Bitcoin bugün nispeten sakin, %0.09'luk küçük bir yukarı yön var sadece. Orada 81.721 dolardayız ki aslında ana hareket burada dün oldu biliyorsunuz ve 81.000'in üzerine çıktı, orada da tutunuyor. Brent petrolde %7.20'lik bir düşüş var şu an, 102 dolar 2 sentteyiz. ABD tipi ham petroldeki düşüşte %6.86 oranında 95 dolar 28 sentteyiz. Bu arada Brent petrol bir ara gün içerisinde %11'e varan kayıplara ulaşmıştı. Bu da önemli bir not. Oradan bir miktar alım geldi. %5'lere doğru kayıplar eridi. Şimdi ise %7.21 tekrar. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için toparladığımız şirket haberlerini de paylaşalım ve Altınay savunmayla başlayalım. Altınay savunmanın bağlı ortaklığı TAC Havacılık Teknolojileri yurt içinde yerleşik bir müşteriyle eğleyici geliştirme projesi kapsamında 8.44 milyon dolar KDV hariç olmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Tat Gıda 2026 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket satış hacminin 150.858 ton seviyesinde gerçekleşmesini, net satış hasılatının ise 10.1 milyar liraya ulaşmasını öngördü. Ve Migros ile Tescoop İş Sendikası arasında yürütülen ve 2026-2028 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Seans notlarında bir reklam arasına gidelim. Şimdi dönüşte Mehmet Özdemir stüdyoda yerini alacak ve seans notları kaldığı yerden devam edecek.

0: GT Radyo.
1: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
7: Efendim, seans notları devam ediyor ve Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı. Hoş geldin öncelikle.
8: Hoş bulduk Mehmet.
7: Tamam, müsaade edersen Trump konuşmaya başladı. Diyor ki İran hakkında. Eğer bu sona ermezse yeniden bombalamaya döneceğiz. Yani bugün içerisinde bu ve benzeri açıklamaları çok gördük. Az önce de zaten diyordu ki anlaşmaya çok yakın olduğumuzu hissediyorum. Çin'e gitmeden önce bitmesi yönünde de zannediyorum bir aslında niyet ve beklentisi de var. Dolayısıyla hani o kısmı da önemli. Neden diyecektir belki izleyicilerimiz. Çünkü Çin'le İran sonuçta araları iyi olan ve ticari ilişkileri olan iki ülke. Ve Amerika'nın da Çin'le bir şekilde arayı sıcak tutması gerekiyor. Çünkü Çin'de olup kendinde olmayan bazı şeyler var. Yani hem üretim tarafında hem kaynak tarafında. Dolayısıyla oraya biraz daha böyle eli güçlü gitmek isteyecektir diye tahmin ediyor uzmanlar. Şimdi biz gelelim bütün bu konuştuklarımızın piyasa yansımalarına, jeopolitik iyimserlikle bugün bütün piyasalar küreselde pozitif bir seyir takip ettiler. İstersen en çok yansıdığını gördüğümüz en kritik, en temel petrol ve dolar endeksi tarafıyla başlayalım.
8: Evet, yani tam aslında grafiklerde de biraz daha bunu görebiliyoruz ki görebildiğimiz iki tane önemli grafiği ben hazırladım Didem.
7: Şimdi ellerine sağlık bu arada.
8: Açıklamalara geçeriz ama dolar endeksi ve petrol. Bugün özellikle işte özgürlük hareketinin ertelendiğine ilişkin haber akışıyla sabah zaten çok güçlü bir hareket gördük ama bugün bizim öğle saatimizle birlikte bir miktar daha tek sayfalık işte biraz daha anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin tek sayfa anlaşmanın bir miktar daha böyle yakında gelebileceğine ilişkin haber akışları Axios başta olmak üzere ABD
7: aslında yine bir şeyler hani pişiyor derler ya bir şeyler oluyor burada. Çok da gizli saklı değil aslında. Trump söylemişti yani buradan temin edemiyorsanız gelin bizden temin edin demişti. Bunu da yerine getiriyorlar bu savaş vesilesiyle. Şimdi petrol fiyatları düşebilir de düşmeyebilir de kısmına ben takılıyorum. Benim takılmam önemli değil. Merkez bankaları ne kadarını, nasıl bir ortalamayı baz alarak bundan sonra hareket edecekler gibi görünüyor. Mesela bugün itibariyle ortalama 81'lere mi geliyor?
8: Yani 80'ler, 81'ler civarında bunu konuşuyor olabiliriz ama hala Merkez Bankası'nın bir miktar daha en azından tahminlerinden uzaklaştığımızı söyleyeyim.
7: Orası öyle. Evet. Tabii.
8: Yani o tarafta yani burada şimdi petrol tarafında Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman herhalde bu ABD-İran gerilimi, bu savaşı petrol fiyatları bazında Trump daha yüksek seviyeler bekliyordu. Burada işte 200-250 dolar civarlarına gelmedi. Şu anda 100 dolarlarda gezinen petrol şu anda işte bir miktardan nükleer arındırma için küçük bir bedel tarzında böyle açıklamalarını gördük petrol fiyatları açısından. Ama geriye gelme noktasında bir miktar daha şimdi türev piyasalar vesaire buradaki fiyatlamaları da konuşuruz. Yani olası bir iyimserlikte biz short pozisyonlarında ciddi anlamda açıldığı ve bir miktar daha sert bir zeminde düzeltme olduğunu da görebiliriz petrol tarafında. Ama biraz daha ekonomistler tarafına baktığımız zaman, emtia analistlerine baktığımız zaman hemen bugünden yarına bu savaş çözülse bile bizim petrol fiyatlarına tekrar normalleşmenin 2027 başlarına kadar da sürebileceğini özellikle söylüyorlar ki biz buralara özellikle yılbaşında 60 dolarların 2027 için söylüyorum Didem 60 evet. dolarları görebileceğimiz projeksiyonlardan geldik. Bunu da söylemek lazım.

0: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi hadi gel içeriye gidelim birlikte. Bir de bakalım bugünkü özellikle etkiler. Yani ben hemen şunu söyleyeyim, sözü sana vereyim. 298 milyar lira oldu işleme hacmi.
1: 302,5'tu sanırım, evet, bu şeyin.
0: Rekorumuz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Şimdi ama yani tabii dünü bayağı aldık gidiyor ve hani kapanış eşleşmeler var. Hani önümüzdeki dakikalarda 298 milyar hiç fena bir rakam değil. En yüksek ikinci olabilir belki, hatta
1: evet,
0: ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ve de bu bir para girişi anlamına geliyor. Nerelere girdiğini belki de şu puansal etkilerden yola çıkarak söyleyebiliriz.
1: Bugün biraz daha yabancıların alım tarafında olduğumuzu söyleyelim öncelikle. Hani ben aracı kurum dağılımlarına baktığımda biraz önce, ama özellikle alımların genele yayıldığı bir ortam var Didem. Ama işte puan bazlı katkılara baktığın zaman endekste ağırlığı yüksek. Yine biz dünkü harekete benzer BİM'i konuşuyoruz bugün. %5'e yakın orada ciddi bir hareket var yukarı doğru. Bankalar tarafına birazdan odaklanabiliriz ama Akbank tarafında da ikinci en yüksek katkıyı görüyoruz. Aselsan tarafı savaşa ilişkin olumlu haber akışında da olumsuz haber akışında da yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Burası biraz daha kritik Aselsan açısından. Oradaki yukarı momentum devam ediyor. Keza bunu biraz daha Astor için de söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana ciddi bir hikayesi var. Onun dışında Türk Hava Yolları'nı belki konuşabiliriz Didem. Dün özellikle burada Türk Hava Yolları'nın bas senaryolarından bahsettik. Yakıt maliyetlerinin bütçeye ne kadar bir ağırlık oluşturabileceğinden bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Brent petrolün aşağı doğru gelmesiyle birlikte Türk Hava Yolları tarafında da yukarı doğru bir momentum görüyoruz. Ama özellikle baskılar tarafında da biraz daha işte RAL yatırım gibi, destek finans gibi, mavi giyim gibi, son dönemde biraz daha yukarı hareketini gördüğümüz Kardemir gibi hisseler var. Ama şu anda sadece zaten BIST 100'de 13 tane hisse düşüyor. Bunu da söylemekte fayda var diyelim.
0: Peki. Bir grafik atladım
1: evet
0: mı? Ha işte buyurun bu. Biraz önce söylüyordun 2026 dolar bazlı zirvesini de
1: evet
0: yeniledi diye.
1: Evet.
0: O grafiği de hazırlamışsın. Bunu da
1: evet
0: bir izleyicilerimize tekrar göstermiş
1: evet
0: olalım.
1: Bunu özellikle 18 bu yıl içerisindeki hareketi BIST 100'ün öncelikle ciddi bir rally gördüğümüz, ardından savaşın ardından bir düzeltme. Burada
0: Şubat değil mi?
1: Evet
0: bu,
1: burası 18 Şubat. Şubat ortalarına tekabül ediyor Didem. 320 dolarların üzerini gördüğümüz seviyeden şu anda uzaklaştık. Biz 2024 Temmuz'dan bu yana gördüğümüz en yüksek seviyedeyiz. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da 330 dolara geldik. TL bazlı zaten yeni zirveleri konuşmaya o tarafta devam ediyorduk. Bugün dediğim gibi 15.000 seviyesinin üzerinde gördük ama dolar bazlı baktığımız zaman da yeni yılın zirvesi en azından gelmiş gibi gözüküyor. Neyle?
0: Bankalarla.
1: Evet.
0: Bankalar biraz geride kaldı diye konuşuyorduk. Ama bugünkü bu harekette hakikaten öncü rol üstlendiler. %4.47 ile tamamladı bankacılık endeksi.
1: Daha da yukarıdaydı. Bir miktar daha evet, özellikle Trump'ın daha kötümser açıklamalarıyla diyelim, tepeden bir miktar daha törpülendi, orada getirirler.
0: Ve
1: ama
0: biz senle dün bu grafiği paylaşmıştık. Şu
1: evet
0: 200 günlük,
1: 200 günlük
0: ortalamanın.
1: Evet, orada bir fiyat boşluğu var demiştik.
0: Evet.
1: Bütün iyimserlikle birlikte o savaşın iyimserliğini geri aldı demiştik. Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi burada bugün tam olarak o fiyat boşluğunu, yani gap dediğimiz şeyi doldurduktan sonra sert bir şekilde yukarı doğru giden grafiği görüyoruz.
0: Şuradaki gap'ten
1: evet
0: bahsediyorsun.
1: Evet, oradaki
0: daha net görünmesi için onu bugün
1: evet
0: kapattık.
1: Evet, sarıyla işaretlenendi ki dün iki gündür. Yani pazartesi
0: evet
1: ve salı günü 200 günlük ortalamaların etrafında gezinen bankacılık endeksi bugün tutunuyor. İyimser haberleri de gören özellikle traderlar tarafında Borsa İstanbul bankacılık endeksi yukarı doğru devam ediyor. Tabi haber akışları burada, yani yeni fiyatlamaları gebediden bu tarafı göreceğiz ama dediğim gibi şu grafik bir miktar daha önemli, en azından fiyatı okumak açısından diyelim.
0: Kesinlikle çok kıymetli. Biz de dün tam vaktinde onu çekip çıkarmışız. Teşekkür ediyoruz sana tekrar Mehmet. Şimdi gelelim bilançolara.
1: Evet.
0: Yani tabii bilanço dönemi olduğunu da atlamayalım. Çünkü bilanço fiyatlaması da görüyoruz
1: kesinlikle
0: piyasalarda. Bugün de yine aracı kurumların açıklanan bilançolarla ilgili yaptıkları değerlendirmeler var. İstersen onlarla başlayalım. Hangisiyle başlamak istiyorsun?
1: İş Bankası'yla başlayabiliriz.
0: Bankası'yla,
1: evet, bankalar tarafında şimdi Didem, İş Bankası özelinde biz geçtiğimiz çeyrek, bu çeyrekle ilgili ilk çeyrekte yaklaşık 20,4 milyar TL'lik bir net kar gördük. Bu tabii analist beklentileri olan 17.7 milyar TL civarında bir medyan beklenti vardı. Bunun üzerinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %70'e varan %68

0: faizler oranında artan bir net kar var İş Bankası tarafında. 2025'in son çeyreğine göre %13'lük bir daralmayı görüyoruz bu tarafta İş Bankası çerçevesinde. Net faiz gelirlerine baktığımız zaman da orada da özellikle bir yukarı doğru hareket var. %86'lar civarında İş Bankası'nın faiz gelirleri yıllık artış göstermiş gibi gözüküyor. Net faiz marjına baktığımız zaman şu anda ekranda öyle özellikle gözüküyordu. Bir miktar daha orada da iyileşme var. Yıllık olarak. Çeyrekten çeyreğe ise bir miktar daha orada bir yavaşlamayı görüyoruz. Net faiz marjında da ama İş Bankası tarafında beklentilerin üzerinde olduğunu rakamların en azından gördüğümüz kadarıyla söyleyebiliriz. Komisyon gelirleri Didem, yıllık o tarafta da komisyon gelirleri İş Bankası tarafında artıyor %40'lar civarında ama çeyrekten çeyreğe orada da bir yavaşlamayı görüyoruz. Bir miktar daha öz kaynak karlılığına baktığımız zaman da orada da 19,2 seviyesine geldik. Hala enflasyonun altında Didem orası. 18,6'lar civarındaydı 2025 yılına baktığımız zaman. Burada mütevazi bir artış var ama banka reel enflasyon getirisini bu tarafta hedefliyor öz kaynak getirisi açısından. Bunu açıklamakta fayda var. Şimdi aracı kurumlara baktığımız zaman ise Ak Yatırım'ın değerlendirmesi İş Bankası ile ilgili. Burada banka görece iyimser bütçe hedeflerini şimdilik korumasına rağmen derler. Net kar tahminlerini 2026 için %12 düşüşle 106,5 milyar TL seviyesine indirmişler. 2027 yılı içinde 164 milyar TL seviyesinde korumuşlar Didem. Tahmin edilen öz sermaye karlılığı da sırasıyla %23 ve %26,5'lar seviyesini işaret ediyor. Hedef fiyatlarına baktığımız zaman ise orada da hedef fiyatlarını %7 civarlarında düşürerek 21 liraya indirmişler. Endeks üzeri getiri tavsiyelerini koruyorlar ve %50 civarında bir getiri potansiyeline işaret ediyor bu. Ziraat yatırımın bir miktar daha getiri hedef fiyatı yüksek. 27 lira 70 kuruş %90'ın üzerinde şu anda bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Şeker yatırımında aynı şekilde %65 civarında getiri potansiyeli vaat eden ki orada bir aşağı doğru revize görüyoruz. Şeker yatırım analistleri tarafından 29 lira 61 kuruştan fiyat 23,16 kuruşa revize edilmiş ama al tavsiyelerini koruyorlar. Orada da %65 civarında bir getiri tarafını görmemiz mümkün oluyor.
1: Peki, var mı başka?
0: Var, hemen çok kısa istersen Ford Otosan'ı da aktarayım. Ford Otosan'ın rakamları
1: da... Bu arada Nasdaq'ta da %1,5'a ulaştı primler. Hakikaten çok hareketli ve yukarı yönlü bir seyir izliyoruz.
0: Evet, Ford Otosan tarafında da beklentilerin üzerinde bir kar rakamı aldık Didem ama geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre gevşeme var. Genel olarak yurt içi satışlarda bir gerileme var Ford Otosan tarafında. Özellikle hasılattaki gerilemede hem zorlu ihracat koşulları hem de yurt içindeki ki ODMD verilerinden biz bunu görebiliyorduk. Geri çekilme yurt içi satış adetlerinde de %20'ye yakın bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Burada dikkat çekiyor. Aynı zamanda Ford Otosan tarafı yurt içi 2026 hedeflerini de bir miktar daha aşağı doğru revize etmiş gibi gözüküyor. Hemen oradaki beklentileri de aktarayım Ford Otosan yönünde. Ak Yatırım 170 lira civarındaki hedef fiyatlarını koruyorlar. Endeks üzerine getiri tavsiyelerini. Ama birinci çeyrek 2026'da zayıf Türkiye ihracatı sebebiyle 2026 beklentilerini düşürmüşler ve hedef fiyatlarını bir çeyrek ileriye ertelemişler ama getiri potansiyeli şu anda %73 gibi gözüküyor. Yapı Kredi Yatırım tarafında da 147 liradan 140 liraya bir aşağı doğru bir revize görüyoruz. Orada o tarafta da aynı zamanda iş yatırıma baktığımız zaman da 152 liralık bir 152 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat tavsiyesi var. Evet. Al önerisini devam ettiriyorlar. %56'lık bir Ford Otosan tarafında da iş yatırımın tavsiyesi getiri potansiyeline işaret ediyor diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten eline emeğine ağzına sağlık Mehmet. Yarın görüşeceğiz tekrar. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Buyurun.

BIST 100 endeksi bu hareketli günü %2.91'lik primle 14.917 puan seviyesinden tamamladı. 305 milyar lira oldu işlem hacmi. Rekor bir işlem hacmi olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi birazdan teyit edecektir editörüm. Ama şunu da söyleyeyim, elbette bugün tüm piyasalarda böyle bir benzer iyimserlikten bahsediyoruz da bunun detaylarını ve sürdürülebilirliği konusundaki beklentileri de

0: almak lazım. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu hazır ve bizi bekliyor. Mehmet, hoş geldin öncelikle. Metin, ve müsaadenle eğer bir son dakika var. Suudi Arabistan'la Türkiye bazı vize şartlarının kaldırılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Bugün içerisinde de zaten üst düzey temasların olduğu ve vize konusunun da ele alındığını biliyordu. Paylaşmış olalım imzalar atıldığına göre. Şimdi Metin, hakikaten yorucu bir günde eminim hepiniz için, ama bu defa yukarı yönlü bir yorgunluk. Hani birçok izleyici buna canımıza minnet diyordur herhalde, bu tip bir yoğunluğa. Nasıl okuyorsunuz siz, genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de farklı varlık sınıflarında farklı fiyatlamalarda olduğunu gözlemliyoruz. Hani nasıl toparlamak lazım bu işlem trendini veya döngüsünü?
1: Şöyle özetlemek lazım Didem, hem bizim piyasamız hem de global piyasalar bu çatışmanın, Körfez'deki çatışmanın süresinin çok uzun olmayacağı yönünde daha çok bahse girmeye yatkın bir resim veriyorlardı. Nitekim bunun en kötüyü geride bıraktık, bıraktığımız ateşkes ilan edildikten sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru toparladılar. Hatta krizin başladığı seviyelerin de çok üstüne çıkabilme becerisini de gösterebildiler. İse senetleri tarafını kastediyorum. Dolayısıyla piyasa en başından beri bu işin çok da uzun sürmeyeceğini, yakın zaman içerisinde önce geçici ateşkes, sonra da kalıcı bir ateşkesle bağlanıp sonrasında da diplomatik görüşmeler yoluyla sorunun giderileceği inancını koruyordu. Halen daha öyle. Haber akışında kötü haberleri aslatıp işte olmuyor gibi gelen, yakın değiliz tarzındaki açıklamaları fazla satmayıp yatayda geçirip sonrasındaki olumlu haberleri de satın alma yoluna gitti. Buradaki görüntü, bizim tarafa bakacak olursak, bankacılık sektörü buna destek vermiyordu. Yani yukarı hareket daha çok işte sanayi ağırlıklı gittiğini söyleyebiliriz. Lokomotif taraftaki hisse senetlerine baktığımız zaman ya da sektörlere baktığımız zaman. Bu haberle birlikte bugünkü haber akışı oldukça anlaşmaya yakın gibi algılandığı için, ki iki tarafa da anladığım kadarıyla bir baskı var. Yani hem İran tarafına yapılmış olan, işte Çin tarafından enerji tedariğini sağlaması konusunda yapıldığını düşündüğümüz baskılar var. Çevre ülkelerden yapılan baskılar var. Keza Amerika'nın da üzerinde ekonomik baskılar var. Hem de halkın desteğinin çok güçlü olmadığını biliyoruz bu askeri harekata. Dolayısıyla taraflar birbirlerinin bileklerini bükerek tek bir kalıcı ateşkes anlaşması yapma yolunda ilerliyorlar şeklinde piyasaların bir algısı vardı. Bu sonrasında tabii ki petrolün tedariğin ve fiyatları konusundaki iyimserliği ve arkasından da bir enflasyon konusundaki olumlu görüşü satın alma yoluna gitti. Bu tabii bir günlük bir hareket diyebiliriz bankalar tarafını konuşacak olursak. Zira ikinci çeyrekle ilgili beklentiler olumsuza döndüğü için piyasa acaba üçüncü çeyrekte ya da dördüncü çeyrekte biz daha iyi bir bankacılık sektörü tablosuyla karşılaşır mıyız hesap etmeye çalışacak. Bu hesapta bir pozitif yan ağır basacak olursa, bu tarafında bankacılık sektörünün de endeksi destek verdiğini şahit oluruz. Ama tabii bir taraftan da dolar bazında da önemli direnç, ara direnç seviyelerine yaklaştık. 340-345 dolarlar seviyesine de dikkat etmek lazım. Ama genel havanın olumlu olduğunu ve bir sürede devam edeceğini de söylemek lazım.
0: Metin, çok teşekkür ediyorum. Hem endeks bazında TL bazlı rekor kırıldı bugün, hem de işlem hacmi noktasında tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştık. Dolar bazlı da yıl içindeki zirveyi en azından test ettik yukarı yönlü. Orada daha biraz yolumuz var. Metin Taşçıoğlu, sana ve tüm Philip Capital'a selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Seans notlarını burada tamamlıyoruz. Bir aramız var. Ardından günden kalanlarda tekrar görüşeceğiz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken az

0: Kalbinizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.

0: avantajı sağlayın.
1: Kale Kilit. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: SOA. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve günden kalanlarda tekrar karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu. Saatler 18.20 oldu. Biraz önce içeride borsayı rekorlarla kapattık. Rakamlar gelsin. Şöyle bir göz atalım. Diğer piyasalarda olan biteni de tekrar bu saat diliminde paylaşalım. BIST %2.91'lik bir yükseliş yaşandı. 14.917'den günü noktaladık. Bu bir rekor TL bazlı. Gün içinde en yüksek 15.043.

0: görmüştük. Kapanış bazında da güzel bir noktadan endeks kapandı. İşlem hacmi de X100 için 305 milyarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolayısıyla pozitif bir gün oldu BIST 100 açısından ve burada bankacılık endeksindeki %4.43'lük yükselişte önemli bir öne çıkan detay oldu piyasanın hareketinde. Geliyoruz pariteler tarafına. Dolar TL ile başlayalım. Bugün dolar TL'de %0.01'lik bir gerileme var. 45.21.73'teyiz. Bu arada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Birinci çeyrekte net kar Tüpraş geldi. 3.7 milyar lira olarak geldi. Beklenti 3.8 milyar lira düzeyindeydi. Tekrarlayalım, Tüpraş'ın birinci çeyrek net karı 3.7 milyar lira oldu. Beklenti 3.8 milyar lira düzeyindeydi. Euro TL ile devam edelim. %0.52'lik bir artış var. Euro TL'de 53.16.55'teyiz ve Euro dolarda da %0.50'lik bir yükseliş bizi 1.17.52 seviyesine getiriyor. Avrupa borsaları da yine diğer küresel hisse senedi piyasaları gibi bugün pozitif. Londra %2.18, Paris %3.26, Frankfurt %2.25 ve İtalya %2.19 yukarıda. Ceren bize birazdan Londra'dan daha detaylı olarak anlatacak. ABD borsalarına dönüp baktığımızda burada da yine önemli bir hareket var yukarı yönde. Dow Jones %1.25 artıda, S&P 500'deki yükseliş %1.20 düzeyinde, 7346'dayız. Nasdaq'ta da %1.45'lik bir artış var ki orada da yine %1.5'u gördük son 45 dakikalık dilimde. Devam edelim, ABD tahvillerine bakalım. Burada da yine alımlar olduğunu, bu alımlarla birlikte de her vadede, her 3 vadede de getirilerin aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. %4.35 oldu 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta 3.99'u, 2 yıllıkta da 3.86'yı görüyoruz. Ve son olarak MTI ile Bitcoin ekranında da şüphesiz petrol tarafıyla başlamak lazım. Bugün gelen haber akışı, elimizde günden neler kaldı dediğimizde şüphesiz İran'la ABD'nin bir anlaşmaya yakın oldukları haberi ön plandaydı ve fiyatlandı. Brent petrol gün içinde bir ara %11'e kadar düşmüştü. Bu dakikalarda %6.74'lük geri çekilmeyle $102.50'de. Bu arada bir bilançomuz daha var. Türk Telekom'un birinci çeyrek karı açıklandı. 10.5 milyar lira olarak açıklandı. Beklenti 6.2 milyar lira düzeyindeydi. Buradan dönelim ABD tipi ham petrole. Orada da %7'lik bir geri çekilme var. $95.12'deyiz. Bitcoin'de %0.15'lik nispeten daha sakin yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. Diğerleriyle mukayese edildiğinde $81.765'dan geçiyor işlemler. Ve metaller tarafında gümüş spotta %6.20 yukarıda, $77.34'deyiz. Altında da yine spotta %3.12'lik bir artış var. Ancak bu dakikalarda $4.700'ın çok az altındayız. Ya 60 sent kadar altındayız. 4.700 aşağı yönlü test ediliyor. Gün içinde 4.700'ün üstünü gördük ve saat 17'den bu yana da aslında o seviyenin üstündeydi. Dolayısıyla burayı da yakından takip ediyoruz diyelim. Rakamlar böyle. Şimdi isterseniz bu heyecanlı günün bir yorumunu alalım. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş telefon hattımızda. Hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Yoruldunuz mu bugün? Biraz hareketli bir gündü.
1: Evet, merhabalar Didem. Vallahi yoğun, evet. Yoğun. Haber akışı, rekor hacimleri gördüğümüz bazı pazarlar var. Uzun süredir herhalde bu kadar heyecanlı bir risk tarafında iştahlı bir piyasada görmemiştik. Böyle günleri de özlemiştik. Onun için bir tatlı yorgunluk var. Evet, çok doğru söylüyorsun.
0: Peki şimdi bu tatlı yorgunluk aslında güzel. Yani burada bir sıkıntı yok dediğin gibi. Bir süredir geri planda kalan bankacılık endeksinin de katıldığını gördük mesela. Fakat tabii bu tip günler hemen peşinden şunu da sormayı icap ettiriyor. Peki bundan sonra ne yapıyor olması lazım yatırımcının? Yani strateji ne olmalı?

0: Momentumu takip etmek şüphesiz önemli. Ama herhalde pozisyona çok aşık olmamak derler ya piyasada. Belki o tarafta da temkinli olmak mı gerekiyor? Nasıl okuyalım bunu? Bunu cevaplamadan önce Tonguç, OPEC üretimi savaş nedeniyle Nisan ayında son 36 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg haberi böyle. Bu da önemli. Söz sende Tonguç.
1: Evet, yani şimdi aslında temel göstergeler açısından, yani ekonomik göstergeler, işte PMI verilerine bakıyoruz, zaman zaman büyüme oranındaki olası geri çekilmeler olabilir diyoruz, faizler bir süre daha küresel açıdan yüksek kalabilir diyoruz. Ama bugünkü konu, yani bunlar biraz daha herhalde orta vadeli beklentiler, bugünkü konu bence tamamen fiyatlama açısından konuşmak gerekirse aslında bir anlaşmanın sağlandığına kadar bizi götürebilecek bir iştahla gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani bugün Amerika ile İran arasında bir anlaşma oldu, kesinleşmiş olsaydı da herhalde fiyatlama aşağı yukarı bu kadar olurdu. Belki bunun devamı için yarın öbür gün konuşurduk diye düşünüyorum. Yatırımcılar açısından son 2-3 haftada şunu görüyoruz. Kötü haber akışı aslında giderek birçok pazarda, yani değerli metaller içinde, borsalar içinde, tahvil piyasası içinde çok fazla karşılık bulmuyordu. Oynaklığın giderek sınırlı kaldığını görüyorduk. Ve dolayısıyla aslında zirvelerde de oluşan bir borsa endeksi, belli bir bant arasında hareket eden değerli metaller fiyatlamaları ve benzer bir fiyatlamayı da tahvil faizlerinde görüyorduk. Şimdi bugün aslında biz paranın ne kadar riske iştahlı olduğunu, bu kadar yüksek seviyeler diyebileceğimiz borsa endeksleri içerisine baktığımızda bir alanda dahi hani hem yurt içinde hem yurt dışında yeni rekorlara doğru gittiğimiz bir gün. Yani temkinli ve kırmızı çizgileri olmaya devam eden bir yatırımcı kitlesi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda da hani yurt içinde, genel anlamda yurt içindeki ürünlere de yatırım yapan bir yatırımcı kitlesi olarak ne yapmamız gerektiği düşünülürse riski biz borsada almaya, savunma tarafında veya biraz daha güvenli alan tarafındaki yatırımlarda da

0: masa dağılmaya savunma tarafında veya biraz daha güvenli alan tarafındaki yatırımlarda da TL tarafını veya değerli metallerde belki biraz daha altını seçerek dengeli bir portföy ama ihtiyaç duyulduğunda da hisse tarafında üç başlığım var. Bir tanesi bilançolar, ikincisi savaşı negatif etkileyen ama buradan bir pozitif haberle bugün bankacılıkta olduğu gibi iyimser tarafta kalabilecek hisseler. Bir üçüncüsü de bölge ihracatını arttırabilecek hisse grupları arasından bir portföyle kendi risk algısına göre buradan mümkün olduğu kadar işte hisse tarafında pozisyonu yüksek tutarak bir risk algısıyla devam etmek. TL tarafında artık 14.500-600 bizim kırmızı çizgimiz olabilir bir süre daha. Dolar bazlı bugün 332 doları gördük yanlış görmediysem ve bu bizim aslında daha önce test ettiğimiz 18 Şubat'taki zirvemiz. Bunun üstünde bir kapanış gelmedi. Belki önümüzdeki günlerde bir iki gün buradaki geçişe bir bakmak lazım. Yabancı girişi büyük ihtimal geçen hafta devam etti. Bu hafta hızlanarak devam edecektir diye düşünüyorum. Yani mümkün olduğu kadar temkinli olunsa da temel göstergelerin üzerinden baktığımızda dünyadaki paranın bolluğu aslında risk algısını işte biraz boş olan alanların suyun doldurması gibi sermayenin gelmesiyle tekrar fiyatlamaları yükselttiği bir de gerçek var. Bunu da göz ardı etmeden bence hani portföyün işte biraz önce söylediğim oranlamayı kendi riskine göre ayarlayarak yılın geri kalanında da devam etmesi gerektiği gibi bir görüş sunabilirim diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, kolaylıklar diliyorum hepinize. Ve buradan Londra'ya gidiyoruz hiç vakit kaybetmeden. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu karşımda. Hoş geldin Ceren.
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün hakikaten çok hareketli bir gün. Sizin tarafta da öyle olduğunu biliyorum elbette, hiç şüphesiz. Rakamları aktarıyorum buradan, hakikaten göz dolduruyor bugünkü primler. Veriler de vardı Avrupa tarafında. Dolayısıyla hem İran-ABD savaşının bitme potansiyeli, hem veriler, hem elindeki diğer notlarla ilgili senin söyleyeceklerini bekliyoruz.
2: Evet Didem, Avrupa borsalarında son bir ayın en güçlü yükselişi yaşanmış durumda bugün. Tabi ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına yaklaştığı iyimserliği fiyatlandı. Fransa borsasında primler %3.2'ye ulaştı. Diğer Avrupa endekslerinde %2 civarı primler söz konusuydu. Tabi burada gelen haber akışını takip ediyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada ABD'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini belirtti. Diğer tarafta bugün endekslere baktığımız zaman petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle enerji endeksi dışında tüm alt endeksler değer kazandı. Özellikle havacılık şirketleri bu iyimserliğe öncülük etti. Seyahat hisselerinde güçlü yükselişler vardı. Brent petrolün varili %10'dan fazla geriledi gün içerisinde. Nisan sonundan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına sarktı. Şu saatlerde yeniden 100 doların üzerinde işlem görüyor. Diğer tarafta dolar endeksi 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Euro dolara baktığımız zaman 1.17, 51, 17, 60 seviyesinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Tabii yatırımcılar bu yıl için merkez bankalarından faiz artırım beklentilerini azalttılar. Avrupa devlet tahvilleri güçlü bir yükseliş kaydediyor aynı zamanda. Tahvillerde de güçlü bir hali yaşandığını görmekteyiz. Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisi bu sene için 2'ye geriledi. Dün 3 faiz artışı beklentisi fiyatlanıyordu. Şimdiye kadar petrol fiyatlarındaki yükselişten en olumsuz etkilenen kuşkusuz havacılık sektörü oldu. Özellikle jet yakıtı maliyetleri, jet yakıtı fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle çok sayıda şirket uçuş programlarından 2 milyon koltuk kaldırdı sadece Mayıs ayında. Son iptallerin ardından Mayıs'ta dünya genelinde 13 bin daha az uçuş gerçekleştirilmiş olacak. Tabi bu rakam küresel havacılık kapasitesinin %2'sinden daha azını temsil etse de uzun vadeli jet yakıtı tedariğine ilişkin endişeler yaz döneminde daha fazla iptallerin yaşanabileceğine ilişkin korkuları da arttırmış durumda. Mesela hafta sonunda Birleşik Krallık Hava Yolları'na gerekirse popüler rotalardaki uçuşları birleştirme konusunda daha fazla esneklik tanınabileceği bildirilmiş durumda. 2 milyon koltuğun bir kısmı doğrudan uçuş iptalleri yerine daha küçük uçakların kullanılmasıyla azaltıldı. Tabii en büyük uçuş düşüşü İstanbul ve Münih'te kaydedildi. Türk Hava Yolları ile Lufthansa ciddi kesintilere gitti. Hatta Lufthansa Cityline iştirakinin işlettiği 20 bin kısa mesafe

0: uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu. Tabii İngiltere de burada aslında önemli, çünkü Ryanair gibi bazı havacılık şirketleri de iptal gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren büyük kısa mesafe havayollarının çoğu jet yakıtı konusunda önceden fiyat korumasına sahip olduğu için kısa vadede hızlı bir maliyet artışı beklemiyorlar. Fakat EasyJet ve Wizz Air ise yakıt faturalarının korunmasız kısmındaki baskıya rağmen yaz uçuş programlarını tamamen uygulayacaklarını açıkladılar. Aynı zamanda bugün Brüksel'den de haber akışı vardı. Brüksel Hava Yolları'nın önümüzdeki 4 ila 6 hafta yetecek miktarda jet yakısının bulunduğu ifade edildi. Havayolu şirketi tam kapasite faaliyeti devam etmesinin garantisini şu anda veremiyor. Goldman Sachs analistleri bir not paylaştılar. Avrupa'nın en büyük net jet yakıtı ithalatçısı İngiltere ve düşük stok seviyesi, yüksek ithalat bağımlılığı ve azalan yerli rafineri kapasitesi nedeniyle en fazla risk altında olan ülke olduğu ifade edildi. Diğer tarafta bugün verilere baktığımız zaman biz Euro bölgesinden Nisan ayı Birleşik PMI verilerini takip ettik ve veriler aslında Nisan ayında yeniden ekonomik aktivitenin daralma bölgesine geçtiğini ortaya koydu. Hem fiyat artışları hızlandı Nisan ayında, hem de talep zayıfladı. Bu da ekonomide stagflasyon görünümünü biraz daha güçlendirdi. Birleşik PMI Mart ayında 50,7 seviyesindeydi. Nisan'da 48,8 seviyesine geriledi ve son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. S&P Global bunu aslında ılımlı bir daralmaya işaret ettiği şeklinde yorumladı. Fakat hizmetler tarafına baktığımız zaman 5 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gelediğini takip ediyoruz hizmetler PMI'nin, Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yoğun bir günü bizler için özetlemiş oldun. Sana kolaylıklar diliyorum. Ceren'i uğurladık. Şimdi günden kalanlarda bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte de Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saide Uzunoğlu hocamız bana eşlik ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
4: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Tabii biraz piyasalar hızlı ve coşkulu en azından hareket etti. Çünkü gelen haber aslında şuydu. Yani Pakistan da tarafından geldi bu haber. Dediler ki işte bir sayfalık bir dokümana imza atılacak ve anlaşma sağlanacak gibi bir açıklama geldi. Oysa bir sayfa dediğiniz zaman demek ki birçok konuda çok ciddi problemler devam ediyor demektir. Yani bir sayfalık bir anlaşma da ne yazabilirsiniz bir sayfaya? Bu çok kolay çözülecek bir konu olmadığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla biz bu tartışmaları daha yapacağız. Biraz aceleci davranıyoruz gibi geliyor. Çünkü yine işte İsrail tarafından gelen haberlere baktığımızda orada yine çatışmalar devam ediyor Gazze'de. O nedenle bu iş hemen böyle bitti, artık her şey anlaşıldı gibi bir noktaya gelmemesi lazım. Çünkü biraz bu işin detayları herhalde bundan sonra çok önem kazanacak ve yaz ayları boyunca biz bunları tartışacağız. Yoksa böyle bir şeyi hemen satın alırdı ve biraz önce senin söylediğin gibi %11'lik düşüşün ardından tekrar toparlanıp petrol fiyatları %7'lere doğru yükselmesi, en azından fiyatların değil de.
5: Yani evet, düşüş, kayıpların azalması, kayıpların dolayısıyla azalması. Dipten gelen alımlar diyebiliriz evet, ona. Evet. Hocam yani yalnız burada, orada hemen oraya bir girip var. Bir şey eklemek tabii istiyorum müsaadenle. Tabii şimdi Çin de barış çağrısı yapıyor. Evet. Anladığımız kadarıyla gelen haber akışı burada... Kaynak da belirtilmiyorlar, yani konuya yakın biri diye ifade ediliyor. Hassas konular, isim paylaşmak istemiyorlar vesaire ama haber kaynaklarından geliyor açıklamalar. Biraz önce benim de önüme düştü, editörüm paylaştı. Şimdi mesela İran'ın anlaşma şartlarıyla ilgili olarak bir iki gün içerisinde bir cevap bildirmesi beklendiği evet ifade ediliyor değil mi? Bu evet arada bazı yaptırımların da ABD yaptırımlarını İran üzerinde hafifletilebileceği de söyleniyor. Eğer nükleer taraftaki anlaşma biraz daha kapsamı genişletilir ve Amerika'nın peki diyeceği noktaya getirilirse. Bir önemli nokta da işte bunu merak ediyorum. Trump dedi ki bir saat önce bile değil, ben yayındayken söyledi. Çin'e gitmeden önce savaşın sonuçlanması durumu olabilir. Şimdi Çin'e ne zaman gidecek net bir tarih yok ama Mayıs ortası diye isteniyordu, evet, planlanıyordu. Evet. İki kere ötelenmişti. Bu kritik bir husus bence. Çin'in de çağrılarını dikkate alırsak. Nasıl bağlıyorsun hepsini birbirine Sade Hocam?
4: Şöyle, zaten Çin'in hatta Rusya'nın bile yani bu işte barış istediğini biliyoruz. Yani o taraftan artık bu İran'daki İran müdahalesinin bitmesi gerektiği konusunda zaten bir dolaylı da olsa bir baskı unsuru oluşturdular zaten Çin'le. Şu anda İran'ın Çin'den yardım almaması, Rusya'dan yardım almaması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sonuçta bu ciddi bir çatışma ve bir bloklaşma. O nedenle bu konuların böyle çok kısa sürede halledilmesi çok kolay değil. Bizi ilgilendiren tarafı tabii şurası. Yani petrol fiyatları bu şekilde, yani yine senin söylediğin gibi 100 doların üzerinde olmaya devam edecekse veya 90 dolarların üzerinde olmaya devam ederse bu ülkeler açısından ciddi bir enflasyon baskısı. Türkiye açısından da aynı şekilde bir enflasyon baskısı anlamına geliyor. Hani yaptırımları orada hafifletseler, Hürmüz Boğazı yeniden açılıp tedarik zincirleri tekrar kurulmaya kalksa bunu bir ayda iki ayda yapamazsınız. 2-3 ayda ancak bu işin toparlaması olur. 3 ay sonra bu işler rayına girmeye başlar. Çünkü birçok üretim tesisi bildiğin gibi bu bölgede bombalandı. Yani hemen bugün efendim anlaşmayı yaptık, her şey çok güzel olacak. Güzel, tamam ama 3 aylık bir süre içinde bu tesislerin toparlanması, altyapının düzenlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın belki birçok füzeden, birçok şeyden arındırılması, bunların hepsi en az 3 aylık bir süreç. Bu da ne demektir? Mayıs, Haziran, Temmuz, yani bütün yaz ayları boyunca biz bunları yaşayacağız demektir. Ondan sonra yavaş yavaş tedarik zincirlerinde yeniden kurulma göreceğiz. İstanbul Sanayi Odası'nın biliyorsun anketi de PMI verisi yayınlandı.
5: Evet, orada Eylül'den bu yana en düşük seviye 2025. En düşük.
4: Orada ne diyor? Biz teslimatlarda problemler var. Demek ki ham madde teminlerinde, bazı kimyasal ürünlerde, kauçuk ürünlerinde, plastikte, hatta üreden tutun birçok üründe demek ki ham maddeye ulaşma konusunda problemler var. O nedenle birdenbire her şeyi bayram havası gibi görmektense biz bu tedarik zincirlerini nasıl daha düzgün hale getirebiliriz? İşletmelerin de bunu tekrar kurgulaması gerekiyor maalesef. Çünkü artık tekrar körfez açıldı, bundan sonra bir şey olmaz diyebilecek bir noktada değiliz. Belki Amerika'da şu anda Trump kendi iç politikası çerçevesinde bu olayları bu şekilde dizayn ediyor olabilir. O nedenle bu süreçte ben o kadar kısa bir sürede bu işin tabii ki istiyorum bir an önce bitsin ama bizim temkinli olma gibi bir şeyimiz var. Yani bir çabamız olması gerekiyor. Yani artık rahatlayalım gibi bir lüksümüz yok bizim. Çünkü tedarikler gecikiyorsa ham maddeye ulaşım ve bir de bunların maliyetleri yükseldi biliyorsun. Şu anda tabii vadeli piyasalar tamam 100 dolarlara geldi diyelim ama spot piyasada hala problemler var. Asya ülkelerinin birçoğunda çalışma biçimleri değişti. Çalışma düzenleri değişti. Japonya'da, Kore'de, Filipinler'de birçok ülkede çalışma biçimi değişti.
5: Enerji tasarrufu anlamında tabii, çalışma anlamda biçimleri değişti. Evet, tabii, doğru.
4: Tabii.
5: Evet.
4: Yani bunların hepsinin tekrar kurgulanması, Didem, tekrar oturması yani minimum 3 ay. Yani onu söyleyeyim yani minimum 3 ay alacak. Ondan sonra yavaş yavaş işler rayına oturmaya başlayacak. Dolayısıyla bu bizim hem enflasyonist baskı hem cari açık açısından ciddi anlamda baskıların en az daha 2-3 ay devam edeceğini ki yaz aylarında bizim rahatlamamız gereken işte doğru, dövizin bol olduğu,
5: gıda tarafı da öyle
4: olduğu, değil mi? Evet. Her şeyin bol olduğu bir dönemde biz bu maalesef sorunla karşı karşıya kaldığımız için enflasyonist baskıyı bütün dünyada olduğu gibi biz de hissetmeye devam edeceğiz. Maliyetlerde zaten yine İstanbul Sanayi Odası'nın anketinde görüyorsun. Orada da ne diyor? Maliyetlerde her gün ciddi bir baskı var, çok ciddi bir artış var diye işletmeler bunu zaten çok net bir şekilde ortaya koyuyor Didem.
5: Şimdi hocam tabii yani eğer dediğin gibi enflasyonist baskısı bu olayın, bugün bu iş bitse bile önümüzdeki 2-3 ay daha devam edebilecek ise o zaman içeride bununla baş etmek için başta para politikası tarafında, yanında maliye politikaları tarafında nasıl bir beklenti içine girmeli piyasa? Yani Merkez Bankası pas mı geçmeyi tercih eder yoksa yani nasıl bir karar alması durumu en doğru şekilde yönetmesini sağlayacaktır sence?
4: Şimdi benim enflasyon okumam yani o yüksek yani 4'ün üzerinde bir enflasyon dedim. Benim okumam şöyle eğer faizde bir düşüş trendine girecek olsaydık bu kadar yüksek bir enflasyon oranıyla herhalde karşılaşmazdık diye düşünüyorum. Biraz daha temkinli bir açıklama olurdu enflasyonla ilgili. Çünkü Merkez Bankası da bunu defalarca, başkanı da defalarca bunu dile getirdi. Savaşın etkisi sürüyor, enflasyonist baskı devam ediyor diye. Zaten fiili olarak şu anda faizler 37'den 40'lara yükseldi. Bunun getirdiği bir baskıyı zaten biz hissediyoruz ve hissetmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla artık Türkiye'nin ve özellikle reel kesimin bu kadar zor koşullarda olduğu bir ortamda faiz yükselişine tahammülünün olmadığını düşünüyorum Didem. Yani benim görüşüm bu. Çünkü evet, ben reel kesimin de içindeyim. Görüyorum, sadece finans değil her şey.
5: Doğru.
4: Yani borsa değil. Gerçekten ben işletmelerin içini görüyorum, okumaya çalışıyorum, görüşüyoruz, konuşuyoruz.

0: görüşüyoruz. İşte bugün de Keşan Ticaret Sanayi Odası'nda başkanla arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk nedir diye. Tabii sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda finansman maliyeti çok ciddi bir problem. Şimdi bunu biraz daha faizleri yükselttiğin zaman bu ciddi bir sıkıntı olur. O nedenle yani benim beklentim faizlerde yatay bir seyir. En azından birkaç ay daha enflasyonda o hani düşüş trendine yeniden başlarsak o zaman faizlerde bir düşüş trendi ortaya çıkabilir. O nedenle ben pas geçecek diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Çünkü bu teslimat problemleri olsun, bir de yüksek finansman maliyetleri olsun sadece reel kesimi değil, kamuyu da çok olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü enflasyona endeksli borçlanmalar var kamuda da. Bunların da maliyetlerinde çok ciddi yükselme var. Bunlar da kamu maliyesinin elini çok ciddi bir şekilde aslında zora sokuyor. Enflasyona karşı mücadelede bütçe esnekliği kalmıyor ellerinde.
1: Hocam, şimdi sahadan da izlenimleri paylaşmış oldun. Teşekkür
0: Evet.
1: ediyorum. Selamlar Keşan'a da diyelim bu vesileyle. Bu arada tabii hani enerjiyi çok konuşuyoruz ve enerji maliyetlerini konuşuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enerji arzı açısından bir sorun yaşamıyor Türkiye notunu paylaştı ki nitekim hakikaten savaşın başından beri, belki Rusya-Ukrayna döneminden beri biraz daha çeşitliliği ve lojistiği tekrar gözden geçiren, biraz çeşitlendiren bir politika izledik. İçeride de üretimimiz noktasında yol aldık bir miktar. Dolayısıyla bunu ne kadar sürdürebiliriz konusu da önemli. Eşel mobil mevzu var. Onun ne kadar etkili olduğu merak ediliyor. Yani şüphesiz eğer 4.18 geldiyse enflasyon, bir de o olmasaydı ne olurdu diye bakmak lazım. Bir de o tarafıyla yorumlayabilir misin? Yani önümüzdeki ay mesela biz yine nerelerde, hangi kalemlerde daha büyük tehlike altındayız enflasyon açısından? Sadece başlıkları rica ediyorum hızlı hızlı.
0: Tabii. Şöyle yani bir kere enerji maliyetlerimiz belli. Bir takım kontratlar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Özellikle petrol alımında bu ayda ciddi kontratlar yapıldığını biliyoruz ki en yüksek olduğu fiyatlar bu fiyatlar. Şimdi bu şekilde devam edecekse öncelikle lojistik maliyetlerinde bir kere düşüş falan beklemememiz lazım. Yani oradan lojistik maliyeti arttığı zaman zaten birçok mala ne gelmeye başlıyor? Zam gelmeye başlıyor. Eşel Mobil sadece benzinde, işte mazotta, yani petrol istasyonlarında geçerli. Onun dışında doğalgazda falan bir şey yok. O maliyetler, elektrik ve diğer maliyetler aynen devam ediyor. Yükselmeye devam ediyor işletmeler açısından. Dolayısıyla hemen hemen birçok sektör, tarım sektörü de dahil, orada da sıkıntılar var biliyorsun. Yani işte bazı ürünlerde don olayları yaşanmaya başladı.
1: Evet.
0: Sellerle ilgili problemler var. Dolayısıyla birkaç ay daha biz bu yüksek enflasyonu hem savaş etkisi hem içerideki politikalar çerçevesinde biraz daha yüksek enflasyona devam edeceğiz
1: Peki.
0: gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bize yorumlarını aktardı. Efendim günden kalanların da sonuna geldik. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün piyasalar açısından oldukça risk iştahının yüksek olduğu bir gündü. Birçok haber akışı vardı. ABD ve İran cephesinden gelen öncelikle Axios'un mutabakat haberlerini gördük. Ardından İran'dan inceliyoruz haberleri geldi. Ve Trump'tan yeniden tehditkar mesajlar geldi. Hepsinin sonunda ne olacağına bakacağız ama piyasalar oldukça olumlu karşıladılar. Borsa İstanbul tarafında ise rekorları gördük bir kez daha. Biz bugün nelere odaklanacağız? İlk bölümde Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Barış Özistek bizimle birlikte olacak. Bu ortamda yatırım iştahı, girişim ekosistemi nasıl ilerliyor konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde Gülen Grup ve Otosat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen bizimle olacak. Geçtiğimiz günlerde otomotiv ve dair rakamları aldık. Orada bir miktar Nisan ayında düşüşler olduğunu görüyoruz. Nedenleri ne? Bundan sonrasında neye işaret eder? Bunları konuşacağız. Bir yandan da tabii bu petrol tarafında yaşanan durumla birlikte elektrikli araç tarafına ilginin ne kadar artıp artmadığını da sorguluyor olacağız. Ve son bölümde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin bizimle birlikte olacak. Hazır bayram yaklaşırken turizm sektöründe durum ne konuşmaya çalışıyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları 60 dakika başlıyor efendim. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin savaş sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İran anlaşmayı kabul etmese yoğun bombardımanın başlayacağı tehditinde bulundu. ADP özel sektör istihdamı Nisan'da 109 bin arttı. Bu veri 2025'in başından beri görülen en büyük artış oldu. Öte yandan Bloomberg'un anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ise 120 bin artış olması yönündeydi. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 yükseldi. ÜFE böylece Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bloomberg'un haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizi raporunda ihracatçıya vergi desteğinin bütçeye ilave maliyet etkisinin 34 milyar TL olacağı öngörülüyor.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Barış Özistek bizimle birlikte. Hoş geldiniz Barış.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi yatırım ekosistemi nasıl şekilleniyor diye konuşacağız. Birazcık bugünkü konjonktürden başlayalım konuşmaya. Çünkü bir yandan hani enflasyonist ortamı içeride konuşuyoruz. Bunun üzerine işte savaş etkisi bindi, yüksek faiz ortamı. Hani şöyle bir baktığımızda tüm bunlar girişim iştahını nasıl etkiliyor diye soracağım. Bir yandan bunlar var ama bir yandan ben düşünürken hani şu da insanın aklına geliyor. Evet, yani bir beyaz yaka olarak mesela istediğiniz bir hayat standartını elde etme zorlaştıkça acaba o taraflara biraz daha cesaretleniyor muyuz?
1: Güzel söylediniz. Evet, cesaret kesinlikle artıyor. Ya şöyle bir gerçek var. Teknoloji dünyası çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Sadece gelişmek ve büyümek değil, büyük bir değişim dönemindeyiz. Böyle bir dönemde aslında anlık diyeceğim ya da dönemsel konjonktürden bağımsız hareket ediyor burası. Aslında yatırımcının temel iştahı gelecek beklentilerini satın almak üzerine. Yani bu erken aşama girişimler için de aynı şey geçerli. Çünkü 10 yıl sonraki hayali satın alıyorsunuz. Halka açık bir şirkete de aslında yatırım yaparken gelecek beklentisi, yani bir sene sonra bu şirket ne durumda olacak, yeni ürünleri neler diye bakıyorsunuz. Aslında onu satın alıyorsunuz. Yani hep geleceği satın aldığınız bir durum var. Şu anda da yapay zeka ile birlikte inanılmaz büyük bir dönüşüm dönemindeyiz. Dolayısıyla yatırımcılar geleceğe yatırım yapıyorlar. Yani bugün savaş var, öyle oldu, böyle oldu. Aslında teknoloji dünyasının, yatırımcıların da girişimcilerin de çok böyle gündemdeki birinci konusu değil. Bugün gündemdeki daha önemli konular OpenAI hangi update'i çıkacak? Cloud'un yeni çıkardığı geliştirme ekosistemini nasıl değiştiriyor? Yazılım firmalarını nasıl etkiliyor? Gündemdeki teknolojinin konuları bunlar. O yüzden böyle bu konjonktürden girişim ekosistemi, yatırım ekosistemi negatif etkileniyor gibi durum söz konusu değil. Başka bir gündem var çünkü burada ve 5 yıl, 10 yıl sonrayı, hatta bu geliştirme hızı ve yapay zekadaki dönüşüm hızıyla birlikte önümüzdeki 2-3 seneyi konuşup satın alıyoruz.
0: Peki 5 yıl, 10 yıl sonrasında neler konuşacağız diye baktığımızda, şimdi Türkiye'de aslında girişimcilik deyince, yatırım deyince hep aklımıza gelen işte 3 aşağı 5 yukarı sektörler belli. Oyun sektörünü çokça konuşuyorduk. Oradan çıkan unicornları konuşuyorduk. Onun dışında fintech çokça konuşuluyor ama aynı dikeyde mi devam edecek büyümeye?
1: Değil. Bu dikeyler bizim şu an geleneksel olarak güçlü olduğumuz, güçlü hale geldiğimiz dikeyler. Ekosistem aslında farklı dikeyleri yanına katmaya başladı zaten. Onun dışında bir de yapay zeka ile birlikte çok avantajlı olduğumuz bir alan ortaya çıkıyor. O da endüstri. Endüstriyel teknolojiler özellikle. Endüstriyel teknolojiler dediğimizde aslında çok katmanlı. Burada otomotiv de var. Basınçlı kapı üretimi de, temiz teknolojilerde, kimya, biyotek, yani bunu çok böyle geniş kapsamlı düşünebilirsiniz. Ama Türkiye'nin özellikle güçlü olduğu endüstriyel alanlar var. Kurulu şirketler, çok güçlü bir altyapı, yıllara dayanan müthiş bir data, dijitalleşmiş oldukça üst düzeyde bir endüstriden bahsediyoruz. Yapay zekanın özellikle uygulama katmanı bunun üstüne geliyor. Yani sizin güçlü olduğunuz alanların üstünde yapay zeka teknoloji şirketleri gelişebiliyorlar. Çünkü yapay zeka tek başına çalışan bir şey değil. Data'ya ihtiyaç duyuyor. Bilgiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olduğu dikeylerin üstünden büyümeye devam edecek. Bizim en büyük beklentimiz Türkiye'de özellikle endüstriyel teknoloji girişimlerinin ön plana çıkması. Otomotivde de göreceğiz. Temiz teknolojilerde de, farklı alanlarda da göreceğiz ama burada ciddi bir büyüme olacak ve Türkiye bence dünyada özellikle endüstriyel teknolojide ön plandaki ülkelerden biri haline gelecek. Yapay zekayı kullanan girişimlerin katma değeriyle.
0: Tam olarak onu soracaktım şimdi. Endüstriyel teknolojilerde şöyle bir baktığımızda peki Türkiye'de yapay zekanın ve hani teknolojilerin entegrasyonu bizim bu rekabette avantaj sağlayacağımız bir hıza işaret ediyor mu? Orada nasıl uyumlanmamız?
1: Yani fena değil. Böyle erken aşama girişimlere olan yatırımlarda ve erken aşama girişimlerin çıkış hızında bir düşüş var. Bu da hem mevcut konjonktür hem de birkaç senedir içinden geçmekte olduğumuz enflasyonist ortamdan kaynaklı. Evet. Yani erken aşama girişime yatırım yapmak yerine parayı faize koymanın daha daha iyi olduğu bir dönemden geçtik. Dolayısıyla da orada bir erken aşama girişim sayısında yavaşlama gördük. Ama en nihayetinde buranın kurulu düzenini gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla buradan çıkan girişimler çok avantajlı başlıyorlar. Yani buradaki avantajı doğru anlamak lazım. Siz bugün bir yapay zeka girişimi kuruyorum dediğinizde ve konunuz eğer endüstriye, sanayiye dokunuyorsa Türkiye çok avantajlı. Çünkü ilk çalışacağınız müşterilerde
0: müşteri
1: data var.
0: Müşteri potansiyeliniz yüksek. Evet,
1: hem potansiyeliniz yüksek hem de o data. Müşteriler dataya sahipler. Hı-hı. Geçmiş 10 yılın, 20 yılın datasına sahipler. Yani diyebilirsiniz ki başka ülkelerde de fabrikalar var, kurulmuş endüstriler evet. var ama Türkiye'nin endüstrisi dijital dönüşümünü zamanında tamamladı.
0: Hı, tam olarak onu merak ediyorum
1: aslında. Fintech de Türkiye'den bu kadar çok çıkmasının, fintech'in güçlü olmasının sebebinin arkasında aslında bankacılık sektörünün çok dijitalleşmiş olması vardır. Yani birçok ekosisteme gittiğinizde hiç göremediğiniz uygulamalar bizde bankacılık sektöründe 15 yıldır var, 10 yıldır var. Bunun üstüne fintech'ler çok daha kolay, çok daha hızlı ilerlediler. Çünkü zaten çok dijital, çok sofistike bir bankacılık sektörümüz vardı. Aynı şey şimdi endüstri için geçerli. 10 yıllık, 20 yıllık dataya sahip, bilgi birikimini dijitalde tutmuş endüstrinin üstüne şimdi endüstri teknoloji şirketleri geliyor. Yapay zekanın entegre olup kolay öğrenip mükemmelleşip dünyada fark yaratabilmesi, ticarileştirmesi çok daha mümkün. O yüzden burada ciddi bir hızlanma olacak ki görmeye de başladık. Yani bu böyle çok vizyoner söylem gibi gelmesin. Hali hazırda zaten oluyor, görüyoruz bu şirketleri.
0: Peki dünyada biraz daha globalleşme dediğimiz noktada sizinle de işte yayın öncesi yaptığımız kısa sohbetten sizin biraz daha Asya'ya odaklandığınızı biliyorum. Evet. Neden diye sorayım.
1: Şimdi şöyle, global kelimesi herkesin çok kolay kullandığı bir kelime. Özellikle Batı dünyasının. Amerikalılar başta çok kolay kullanıyorlar. Yani Amerika'da bir şirket kurup da Avrupa'ya satmaya, bir ürün satmaya başladığında o şirketin kurucusu ben global oldum diyor. Aynısını Türkiye'de de görüyorsunuz. Bir girişim Türkiye'den çıkıp iki ülkede müşteri kazandığında Avrupa'dan ya da Orta Doğu'dan ben global oldum diyor. Ya global adı üstünde
0: böyle
1: bir şey değil. Tüm dünyayı çevrelemesi gerekiyor. Size bir data vereyim. Dijital ekonomide ister oyun ister mobil uygulama değil. Gelirin toplam cironun %50'den fazlası Asya'dan geliyor. Çünkü Asya dediğimiz yerde Kore, Japonya, Çin, Güneydoğu Asya gibi 4 tane dev spot var. Yani şimdi Güneydoğu Asya dediğiniz yerde Endonezya gibi dev bir pazar, Singapur, Malezya gibi alanlar var. Japonya zaten dünyanın en dev ekonomilerinden. Çin'i söylemeye gerek yok. Ve siz Asya'ya hiçbir ürün, hiçbir hizmet satmadan global olamazsınız. Bu global olmak değil. Ama dediğim gibi Batı'daki şirketler global kelimesini çok kolay kullanıyorlar. Asya'daki şirketlerde asla bunu görmezsiniz. Onlar çok daha dürüst bir söylem tarzına sahip oldukları için. Yani bir Koreli şirket bugün Çin'e, Japonya'ya ürün satıyorsa, hizmet satıyorsa ben Asya'da yaygınım der. Ben globalim asla demez. Halbuki toplam cirosu, toplam yarattığı değer aslında Amerika ve Avrupa'nın çok üstünde olabilir. O yüzden bizim odamız burası. Yani hem Türk girişimleri Asya'ya açmak, Asya'da hızlandırmaya çok odaklıyız. Hem de Asya'da da yatırım yapalım. Asya'daki girişimleri de Türkiye üzerinden Batı dünyasına, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Hazar bölgesine açalım gibi bir iddiamız var. Hatta Kore'de de önemli stratejik bir ortaklık yaptık, ofis açtık, oldukça aktifiz.
0: Peki biraz daha aslında nelere odaklandığınız üzerinden ilerleyecek olursak işte teknoloji tarafı var, iklim tarafı var. O iklim tarafındaki gelişmeleri merak ediyorum. Ne kadar yatırımcı ilgisini görüyor diye. Çünkü işte günümüz dünyasında işte evet çok fazla Avrupa'da özellikle böyle şeylere yeşil enerjiye dönüşüme çok konuştuğumuz bir dönem oldu. Ardından işte bir Trump dünyası, iklim krizine inanmayan bir Trump, ardından savaş. Orada başka dinamikler girdi devreye. İşte acaba nükleeri devreden çıkartmasa mıydık diyen liderleri gördük. Kömüre dönsek mi diyen liderleri gördük. Böyle bir ortamda yeşil enerjiye yatırım iştahı hali hazırda var mı, daha mı ertelendi?
1: Şöyle, ya biz iklim teknolojilerine çok inanıyoruz ve iklim teknolojileri fonu kuruyoruz şu an, Greenwise. Türkiye'de etki yatırımı alanında zaten çok az fon var. İklim teknolojilerine odaklanan da bu ilk fon olacak. Bir kere temelde şuradan çıkıyoruz. İklim teknolojisi dediğimiz zaman su, enerji, gıda konuları gündemde. İnsanlık var olduğu sürece, 8 milyar insan popülasyon artmaya devam ettiği sürece bu konular gündemde birinci sırada da yer almaya devam edecek. Yani biz temiz kaynaklara ulaşmak zorundayız. Temiz hava solumak zorundayız. Enerjiye makul maliyetlerle ulaşmak zorundayız. Ve çevreyi de kirletmemek zorundayız. Çünkü yaşayacağız. Önümüzdeki yüzyıllarda da bu topraklarda olacağız. Bizim inancımız şu, finansal bakış açısıyla gidersek de eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bu ihtiyaç inkar edilemezse geleceğin en değerli şirketleri bu alandan çıkacak. Ama dediğiniz de doğru. Özellikle Trump'la birlikte bir böyle dünya çalkalandı. Yani bu iklim krizi de yok muymuş acaba? Oldu tabii Trump'ın saçma sapan açıklamalarıyla, ama bu böyle çok geçici bir şey. Yani Avrupa'da, Asya'da, Japonya'da işte yatırımcılarla görüştüğümüzde kimse Trump'ı bu konuda dikkate almıyor. İklim teknolojilerinde büyük bir fırsat var. Bu arada
0: dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi 5 sene 10 sene sonrasında yatırım yapıldığı için bu alanda bir fırsat olduğunu söylüyorsunuz.
1: Aynen öyle, ve Türkiye'de de bu alanda aslında ciddi girişim var. Bugüne kadar yatırım fonlarıyla bu girişimler aslında buluşamamışlar ve bu girişimler farklı kaynaklarla finansmana erişerek hayatta kalıyorlar. İşte Avrupa Birliği'nin fonları oluyor, Türkiye Devleti'nin farklı teşvikleri, hibeleri oluyor. Bu tip finansmanla hayatta kalıp ürünlerini geliştirmişler, patentlerini almışlar, keşifler, buluşlar yapmışlar. Biz şimdi tamamen bu alana odaklı bir fon kurarak bu girişimlere, yani bugüne kadar yatırım fonlarıyla bulaşamayan girişimlere farklı bir kaynak oluşturma amacındayız.
0: Peki son olarak şunu da konuşalım. Şimdi aslında Türkiye'de baktığımızda işte biraz önce de söyledim aslında, özellikle oyun alanında çokça konuştuk unicornları, işte fintech iyi gidiyor diyoruz ama bir gerçekten de bir globalleşme, bir daha büyüme sorunsalımız var. İşte genel olarak buradaki yatırımcının, girişimcinin derdi böyle bir an önce elden çıkartayım da onu nakite çevireyim gibi olabiliyor. Buradaki algının sebebi ve bunu nasıl kırabiliriz? Soracağım size. Ya
1: bunun net bir tane çözüm var. Çünkü dünyada nasıl yapıldığı belli. Yani Amerika'da da, Kore'de de baktığınızda nasıl yapıldığı belli. Teknoloji şirketlerinin halka açık hale gelmesi lazım. Türkiye'de teknoloji şirketlerinin halka açılması çok zor ve çok yavaş bir prosesten geçiyor. Yabancı yatırımcının da Türkiye'ye gelmesi için, Türk yatırımcının da çok daha aktif olması için teknoloji şirketlerini çok daha hızlı, pratik bir şekilde halka açık hale getirmemiz lazım. Bakın Amerika, bütün dünyadaki büyük dev teknoloji şirketlerine bakın. Kurucuları hala başında. Eğer şirketleri halka açabilirsek kurucular başında liderlik etmeye devam eder. Teknoloji şirketlerinde buna ihtiyaç var. Ama halka açılma bu kadar zor olursa o zaman yatırımcılar, sonuçta yatırımcıların belli bir sürede çıkış yapması lazım. Belli bir getiriyi alıp, yatırım fonlarını düşünün, biz de getiriyi alıp yatırımcılarımıza dağıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla şirketleri satmak zorunda kalıyorsunuz. Ama biz eğer dev global teknoloji şirketlerine sahip olmak istiyorsak bu şirketlerin halka açılması lazım. Belli bir likiditeye ulaşması lazım. Bu şirketlerin ilk yatırımcılarının halka açılırken, açıldıktan sonra çıkış yapması, ama kurucularının başta kalması lazım. Kurucuların liderlik etmesi için şirketler halka açık olmak zorundalar. Yoksa şu an yaşadığımız gibi çok iyi giden teknoloji şirketlerine bence erken aşamada, unicorn bile erken. Çünkü bugün 1 milyar dolara şirket satmak nedir? Trilyon dolar konuşuyoruz. Erken aşamada tamamen yurt dışına satmak zorunda kalıyoruz. Halbuki 1 milyar dolara satmak yerine halka açılsa, kurucu belki bir miktar hisse satıp bir para kazansa, yatırımcılara çıkış yapıp likiditeye ulaşsa, ama o şirketin büyük çoğunluğu kurucunun liderliğinde halka açık bir şekilde devam etse, o zaman bizim dev teknoloji şirketlerimiz olur. Bu arada dev teknoloji şirketlerine şundan da ihtiyacımız var. Yatırım yapmaları için. Şimdi bugün yapay zeka yatırımı dediğimizde dev yatırımlardan, dev Ar-Ge harcamalarından bahsediyoruz. Kim yapıyor bunu? Halka açık dev teknoloji şirketleri gerektiğinde dönüp yatırım yapabiliyorlar. Yani aslında yatırım...
0: Hatta bu ara hepsi birbirine yaptığı,
1: evet, hepsi
0: süreçten
1: birbirine yapıyor. Aynen öyle.
0: Peki, var mıydı eklemek istediğiniz bir şey? Ben söze girmiş gibi oldum.
1: Yok yok, gayet güzel. Yani bu konuyu eğer halka açılma konusunu hızlandırırsak hem borsaya inanılmaz büyük bir yatırımcı gireceğine inanıyorum, hem de Türkiye ekosistemi daha da güçlenerek devam edecek. Bizim de böyle Google gibi, Amazon gibi şirketlerimiz olacak. Yatırım yapan, stratejik hamleler yapan, inovasyona çok daha büyük bütçeler ayıran şirketlerimiz olacak. Ve en kritik konu, kurucular işin başında kalmaya devam edecekler. Çünkü en değerli kişiler onlar. Onları kaybetmememiz lazım.
0: Evet. Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Barış Özistek, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
7: Sabah öğle akşam SOA.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
10: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS ile gel.
1: Reklam.
0: Bloomberg GT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
12: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
13: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayının ardından Nisan'da da otomobil ve hafif ticari araç satışları 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti ama düşüşler vardı, izleyelim.
0: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Nisan ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satışları verilmiş.

0: verilerini yayımladı. Buna göre Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %1 daralarak 104.298 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6.12 daralarak 80.182 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20.94 artarak 24.116 adet şeklinde gerçekleşti. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %51.2 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %47.6 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %64.3 arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak ila Nisan döneminde bir önceki yılın yine bu dönemine göre %3.13 oranında daralarak 369.696 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak ila Nisan döneminde geçen yıla göre %5.93 oranında daralarak 290.870 adet. Hafif ticari araç pazarı ise %8.83 artarak 78.826 adet oldu. Bu dönemde benzinli otomobil satışları 122.808 adetle %42.2 pay, hibrit otomobil satışları 94.441 adetle %32.5 pay aldı. Öte yandan elektrikli otomobil satışları 54.892 adetle %18.9 pay ve dizel otomobil satışları 17.398 adetle %6 pay, otogazda otomobil satışları 1331 adetle %0.5 pay aldı.
1: Gülen Grup ve Otosat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen bizimle birlikte. Alp Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi az önce zaten verileri aktardık ODMD'den gelen. Hem onlara bakalım, hem genel görünümü konuşurken tabii birazcık ihracat tarafına da bakmak lazım. O tarafta da aslında Nisan ayında 3,9 milyar dolar ile en fazla ihracata imza atan sektör olmuş. İşin bir bu tarafı var. Bir, satışlar tarafındaki düşüş var. İki tarafında nedenleri nelerdir diye soracağım.
2: Tabii. Şimdi ihracatta Türkiye her zaman için otomotiv sektörü Türkiye ihracatının lokomotifi durumundadır. Geçen sene 41,5 milyar gibi çok açık ara diğer sektörlerin önünde kapattı. İlk 3 aydaki üretimlerimizde bir düşüş gözlemleniyor. Burada model değişim ve kırılımından da bahsetmek lazım. Özellikle 7. aydan sonra çok büyük markalardaki hafif ticari ve yeni binek otomobili üretimleriyle ben yıl sonuna doğru ikinci yarıda ihracat adetlerinin artacağını da gözlemliyorum. Şu anda ihracat adedimiz düşmüş olmasına rağmen hala dolar bazında baktığınız zaman 3.3 gibi geçen senenin üzerinde dolar bazlı bir ihracat artışı var. Adetlerdeki artışın da yılın ikinci yarısından sonra yeni yatırımlarla beraber destekleneceğini görüyoruz. Bu üretim kısmıydı. Sorduğunuz gibi işin iç pazar kısmındaysa özellikle otomotivde bir daralmayı gözlemliyoruz. Bunu ilk 4 ayda biraz önce sizin rakamlarınızda da belirttiğiniz gibi otomobildeki satışlarda bir düşüş var. Bu düşüşün geçen seneye göre toplam pazarın çok düşmemesini sağlayan da hafif ticarideki artış oluyor. Elektrikli'de de sizin vurguladığınız gibi geçen senenin ortalaması 18'lere oturmuştu. Bu sene de yine 18'lerde gidiyor. Ama Nisan ayında muhtemelen Körfez'de yaşadığımız bu son savaşın etkileriyle beraber elektrikli ilk defa %20'nin üzerinde bir pazar satışına ulaşmış oldu otomobilde.
1: Evet, bu o zaman buradaki bütün görünüm aslında hem düşüşü de savaş kısmına bağlıyorsunuz anladığım kadarıyla, pazardaki daralmayı. Çünkü hani enflasyonist ortamı konuşuyoruz, oradaki faizlerin yüksekliğini konuşuyoruz ama hani 3 senedir devam eden süreçte hep rekorları konuşmuştuk otomotiv sektöründe. Dolayısıyla bugüne bağlı bir şey, Nisan ayına özel bir durum mu diye soracağım. Ve bundan sonrası için o algı artık kırıldı mı? Elektrikliye böyle artış devam eder mi ilgi olarak?
2: Evet, tabii bunu belirleyecek olan petrol fiyatının nerede duracağı. Çünkü Nisan ayı bize gösterdi ki özellikle firmalar araç tedariklerinde elektrikli araca doğru bir yönelmeye geçtiler. Bu da rakamlarla 20.5 ile ortaya konuyor. Ama biz aslında bu ilk yaşadığımız ilk 4 ayda savaşın etkilerini çok göremedik. Çünkü asıl maliyet artışları, çünkü petroldeki artış Özellikle plastik aksamı itibariyle otomobil sektöründeki maliyetleri de arttırıyor. Bunun üzerine eklenen lojistik, dünyanın belli bir bölgelerindeki lojistik dağıtım tamamen durmuş noktaya gelmişti. Bunların etkilerini önümüzdeki ay daha fazla hissedeceğimizi düşünüyorum. Ama ilk 4 aydaki etkiye baktığımız zamansa analizi şöyle yapmak lazım. Geçen sene ağır

0: saymazsak 1 milyon 368 bin liradaydı. Sektör zaten sene başında 1 milyon 350 bin lira 350'yi tahmin ediyordu ve hesaplarını o yönde yapıyordu. Geçen senenin biraz altında bir beklenti vardı. İlk 4 aydaki gidişat beklentiden çok farklı değil. Ama korkumuz önümüzdeki günlerde hem aylık bazdaki euro artışlarının hem lojistik ve maliyet artışlarının fiyata olan yansıması. Çünkü otomobil ÖTV baremlerinin değişmesiyle burada çok daha farklı hissediyor. %70 baremindeki bir araç yeni gelen zamlarla 75'e ve bir üst bareme çıktığı zaman bunun sadece kur etkisini değil ÖTV'den gelen etkisini de hissediyoruz. Bu da fiyatların yükselmesini otomotivden belki biraz daha hafif ticari araca dönme yönünde müşteri talebini tetikliyor olabilir.
1: Bundan sonraki süreçte o zaman hani otomotiv sektörü için zam kapıda diyebiliyor muyuz? Öyle mi düşünelim?
0: Yani söylememeyi çok arzu etmekle beraber yaşadığımız tablo hem kurlardaki artışı hem bu ilave lojistik maliyet ve maliyet artışlarının yansımasının kaçınılmaz olacağını görüyoruz. Bu ay itibariyle araç fiyatlarında zaten %3 ile 5 arasında markalarda bir ilave yansıma olmuştu. Umarız ki bugün yapılan anlaşma ve piyasadaki olan etkileriyle beraber bu yaşadığımız bir savaş ortamının etkileri karşımıza çok daha az çıksın. Ama yaşadıklarımızın gerçek etkilerini önümüzdeki günlerdeki tedarik ve yeni ürünlerdeki fiyatlarla yaşayacağımızı düşünüyorum.
1: Peki yani kötü senaryoda tabii hani inşallah güzel bir şekilde süreç sonlansın, en azından daha kısa bir sürede sonlansın. Ama daha uzadığı durumda araç bulunurluğunda bir sıkıntı yaşamamız mümkün mü? Var mı orada bir
0: Mümkün.
1: sıkıntı?
0: Çünkü o bölgedeki hadise tamamen tedarik olarak yani hatırlarsınız çok değil birkaç sene önce çok önemli bir çip krizi yaşamıştık.
1: Evet.
0: Çip krizi benzeri lojistikten kaynaklanan, plastik aksamdan kaynaklanan çeşitli tedarik sorunlarını yaşama ihtimalini her zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Burada umarız ki bu etkiyi çok fazla yaşamayız. Çünkü otomobil 3-4 aylık sipariş yöntemiyle çalışan ve tepkiyi ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde veren bir emtia grubu olarak düşünmek lazım. Şu ana kadarkiler daha önceki Türkiye'ye gelmiş ve bu savaşın etkilerini yaşamamış ürünlerde. Önümüzdeki günlerde hep beraber o etkileri göreceğiz. Umarız ki fiyatlardaki etkisi çok yüksek şekilde olmasın.
1: Şimdi o sizin söylediğiniz çip krizi olduğu dönemde biz ciddi bir fiyat anomalisi de görmüştük. İkinci elle arasındaki fark, ikinci ellerin daha yüksek fiyatlarda satıldığı dönemleri hatırlıyoruz. Dolayısıyla bir o taraftaki durumu da merak ediyorum. Orada işler nasıl gidiyor? Dolayısıyla buna bağlı olarak orada daha büyük bir risk görüyor musunuz? Nedir durum?
0: Haklısınız. Orada çok değişik bir dönem
1: Evet.
0: yaşamıştık. Ben de çok uzun süredir otomobil sektöründeyim ama sıfır araç fiyatlarının üzerinde ikinci el fiyatları sistemin doğasına aykırıydı. Onunla da ilgili hızlı sürede Ticaret Bakanlığı'nın uygulamalarını ve piyasa düzenleyici etkilerini de gördük. Otomotivin ikinci eli sıfırla birbirinden tamamen bağlantılı gidiyor. Tedarikin zorlandığı dönemde ikinci el fiyatlarının yukarıya çıktığını görüyoruz. İlk 3 çeyrek yani ilk 3 ay ve çeyrek rakamları 1 milyon 730 bin gibi ikinci elde otomobil el değiştirmiş gözüküyor. Bu aslında baktığınız zaman geçen dönemin aynı dönemine göre biraz daha artışa denk geliyor. Ama buradaki profil çok etkili. Bunun %24 civarı 0,5 yaş oluyor. Sıfır arabanın fiyatı etkilendiği zaman buradaki etkiyi daha fazla hissediyoruz. Ama ikinci ele asıl domine eden belli bir yaşın üzerinde yani 11-15 yaş arası 16 yaş arasındaysa toplam pazarın %30'u el değiştiriyor. O yüzden buradaki rakamların sıfırın fiyatı ikinci eli direkt etkiliyor. Ve sıfır araçta herhangi bir tedarik sorunu yaşanması ikinci elinde artışını gündeme getirebilir. Ama tabii önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep beraber yaşayarak göreceğiz.
1: Yani hali hazırda da ama ikinci ele olan talebin hani belki o maliyetlerle ve fiyat

0: Enflasyonist ortamla bağlantılı olarak arttığını gözlemliyorsunuz, değil mi?
1: Tabii hem satışlar, yani noter bazındaki satışlarda artışı gözlemliyoruz. Hem de ikinci eldeki fiyatlar, mesela bu ay itibariyle Mayıs başındaki gelen fiyatlar hemen anında ikinci el piyasasında da etkisini gösteriyor. O yüzden ikinci elin, özellikle 0-5 yaş arasındaki ikinci elin fiyatları tamamen sıfır araç fiyatlarıyla entegre gidiyor.
0: Peki son soru, tüm bu konjonktürden kiralama tarafı nasıl etkileniyor? Mesela elektrikli araç tarafını konuştuk sizle. O tarafa bir ilginin arttığını söyledik. Kiralama tarafında da böyle mi? Orada dengeler nasıl değişiyor, ne bekliyor?
1: Kısa dönem kiralama ve uzun dönem kiralama olarak iki ayrı partide düşünmemiz lazım. Uzun dönem kiralama Türkiye'de son 3-4 senedir daha önceki ivmesini yakalamaya çalışılıyor. Çünkü yeni gelen regülasyonlar, özellikle euro bazlı kiralamanın olmaması ve çeşitli düzenlemeler 300 küsür binin üzerinde olan uzun dönem kiralamanın biraz aşağıya gelmesine sebebiyet vermişti. Son 2 senedir orada da artışı gözlemliyoruz. 270 binin üzerinde orada da bir düzeltme olduğundan bahsedebiliriz. Kısa dönemse tamamen turizm ve sezona bağlı. Önümüzde uzun bir bayram tatili var. 9 güne çıkartıldı. Kısa döneminde flaş dönemi aslında. Mayıs ayı, hatta Nisan'la beraber başlayıp Ekim sonuna kadar sürecek bir periyottur. Buradaki araç sayısı da özellikle son dönemde, geçen ayın son döneminde en büyük etki kısa dönem kiralamacıların talebiyle oluştu. Çünkü iki ayrı senaryo çalışılıyor Türkiye'de. Savaşın olduğu bölgeden turistlerin buraya daha çok gelebileceği, rezervasyonun iyi olduğu dönem kısa dönemde talebi arttıracaktır. Tersi senaryoyu hiç gündemimize getirmeyi bile düşünmüyoruz. Ama öncelikle önümüzdeki uzun bayramla beraber kısa dönemin hareketlendiğini görüyoruz. Kısa dönemde talebin oluşmasıyla beraber, uzun bayram taleplerinin gelmesiyle beraber araç alımında çok kuvvetli bir oyuncu olarak adedin aşağı inmesini önleyen bir motive edici bir etki yapıyor.
0: Alp Bey, son soru dedim ama bunu da atlamış olmayayım, sormadan geçmeyeyim. Trump ABD'nin ithal ettiği AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeyi arttırabileceğini söyledi. Şimdi burada %25'lik bir vergi söz konusu konuşulan. Dolayısıyla bunun dengeleri nasıl değiştirip değiştirmeyeceği hakkında ne düşünürsünüz?
1: Evet, otomotiv sektöründe uzun süredir Amerika ile Avrupa arasında bu şey devam ediyor. Tabii böyle bir şeyin gerçekleşmesi, Avrupa'daki bazı üretim fazlasının ortaya çıkması gibi bir etki yaratabilir mi? O Türkiye'ye daha çok yoğun bir araba gelimi sağlayabilir mi? Bunları şu anda tam senaryo olarak ortaya koymak çok rahat olamıyor. Ama ben Amerika ile Avrupa arasındaki bu süreç çok sık yaşansa bile %25'lik bir verginin çok kısa vadede konamayacağını düşünen taraftayım. Çünkü çok büyük ticari anlaşmalarda genelde yüksek rakamlar formüle edilmeye çalışılsa bile bir şekilde bir orta yol bulunuyor. Avrupa'nın eğer %25'lik bir artışla karşı karşıya kalıp üretimine gönderememesi durumunda tabii ki alternatif pazarlara yönelmesi söz konusu olacak. Ama şöyle bir senaryoda da bakabiliriz. Avrupa'nın en önemli üreticilerinden biri biziz ve artık Avrupa'da araba üretmek yerine Türkiye'deki araba üretmenin daha avantajlı olabilmesini sağlayacak bir pozitif yöndeki bir artışı da sağlayabilir mi, ona bakmak lazım. Çünkü birçok marka artık Avrupa'dan üretimini diğer ülkelere kaydırdı. Burada gerçekleştikten sonra buradaki etkiyi analiz etmek daha doğru olabilecek. Bu karşılıklı görüşmelerin daha uzun süreceğini tahmin ediyorum.
0: Gülen Grup ve Otosat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve turizm diyeceğiz. Geçtiğimiz cuma günü turizm rakamları açıklanmıştı. Bir hatırlayalım, üzerine konuşacağız.
2: Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

0: Çeyreklik gelirde yeni bir rekor kırılırken kişi başı ortalama harcamada da en yüksek seviyeye ulaşıldı. Birinci çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm gelirleri ise 201 milyon 833 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %25.6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 224 milyon 883 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1.5 artarak 9 milyon 258.129 kişi oldu. Ziyaretçilerin %25.7'sini 2 milyon 376.343 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkeye geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13.1 artarak 2 milyon 936.279 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 758 dolar olarak gerçekleşti.
1: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin bizimle birlikte. Yiğit Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Dilerseniz son rakamları konuşarak başlayalım. Orada bir artış olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Birazcık savaşın etkisi tabii ilk çeyrek olduğu için tam hissedildi mi hissedilmedi mi verilerde, bundan sonrasında ne beklemek lazım?
2: Teşekkürler, iyi yayınlar tekrardan. Yani savaşın etkisini tam hissedemediğimiz bir süreçte bu konuyla karşı karşıyayız. Türkiye turizmi, ben bizzat şahsen sürekli söylüyorum, birçok turizmci dostumuz da, sektör temsilcisi ve sektörün önde gelenleri de diyor ki Türk turizminin güçlü olduğu noktada biz bunu sürekli konuşuyoruz. Gerek altyapısı, gerek hizmet kalitesi, gerek rekabet avantajı, gerekse de binalarının modernliğiyle alakalı Türk turizmi güçlü. O yüzden Türk turizmi dünyada gerçekten talep gören, hala tercih edilen bir noktada. Zaman zaman çok doğaldır ki bazı rakip bölgelerin çıkması da normal. Mısır gibi, diğer farklı ülkeler gibi. Biz insan kalitemizle, yaptığımız işin detayıyla bunun karşılığını her zaman misafir memnuniyetini en üst noktada tutarak, otellerini artık yurt dışına açarak, yerli zincirlerini yurt dışında temsil ederek, yerli yöneticilerin yurt dışındaki markaların başına koyarak biz Türk turizmini zaten temsil ediyoruz. O yüzden Türk turizmindeki ilk çeyrekteki artışın ben çok tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bunu da gönülden samimi olarak söyleyebilirim. Fakat tabii savaşın tam başlangıç süresi, savaşın gerçekten anlaşılması, ilgili pazarlardaki hareketliliğin etkilenmesi dediğimizde şu anda artışı karşılıklı hissediyor, görüyor olmamız normal. Tabii ikinci çeyrek özelinde ne gelecek ona bakmak lazım. Ama savaşın mevcut olduğu pazarlara baktığımızda orada beklediğimizin altında, barış ortamında beklediğimizin altında, doğal olarak da savaşın sürecinde negatif yönde bir gelişme olduğunu gözlemliyoruz. Fakat şu an için biz savaş başladığında da söylemiştik, savaşın çıkmasını istemiyoruz ama Türk turizmi bekle gör stratejisini şu anda güzel uyguluyor. Hükümetin attığı adımlar, otelcilerin yaptığı yatırımlar mantıklı bir durumda, gayet nötr bir durumdayız. Hala turistin güvenli bölge olduğunu belirten açıklamalarla, belirten uygulamalarla yapıyoruz. Nasıl ki pandemi sürecinde güvenli turizm hamlesini başlatabildiysek, şu anda da gerçekten ona uygun, ona doğru paralel bir yapıda devam ediyoruz. Tabii turizmcinin dertleri biraz daha farklılaşıyor. Biraz daha içeri girdiğimizde turizmcinin dertleri farklılaşıyor. Onları da detaylandırırız şimdi.
1: Tamam, o tarafa geleceğim ama veriye dair bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi aslında kişi başı harcamada çok önemli diye konuşuyoruz. Hep orada turist profili nasıl olmalı, o tarafı nasıl arttırabiliriz? İşte 102 dolarlara kadar geldiğimizi görüyoruz. Bakan da oradaki artışın açıklanırken altını çizdi ama geldiğimiz noktada aslında TL'nin durumuyla mı açıklamak lazım acaba? Biraz benim orada aklım karışıyor. Yani reel efektif döviz kuruna baktığımızda bugün geldiği nokta işte 6 yılın en yüksek seviyesi. Dolayısıyla hani birazdan ister istemez dolar bazlı harcamalar artıyor diyebilir miyiz? Yani profille nasıl bağdaştırmak lazım?
2: Tabii kur baskısı, maliyet baskısı şu anda turizmciyi işte az önce dediğim gibi zorlayan etkenlerden biri. Şu andaki yapılan ekonomi politikaları uygulamasında kurun doğal akışında olmadığını hissediyoruz. Tabii bu kadar bilemeyiz ama kurun daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kur daha yüksek olduğunda bizim rekabet gücümüz artacaktır. Şu anda bakanlığın TGA özelinde de yaptığı kıymetli çalışmalarda üst segment pazarlara yaptığı çalışmalar mevcut. Bu pazarlardan daha nitelikli turist getirme hamleleri mevcut. Tabii ki hem bu hamlelerin sonucunda daha nitelikli, daha harcama seviyesi yüksek turist gelirken bizim bir de orta segment, ekonomik segmentte dediğimiz turizm harcamalarında da TL baskısından, kur baskısından veyahut da işte maliyetlerden ötürü döviz bazında artışlarımız da söz konusu. Bu da işte turizmcinin biraz daha kendi içerisinde çözmeye çalıştığı, zorlansa da bir şekilde idare etmeye çalıştığı bir süreç. Bunun doğal sonucu olarak biz bu rakamların bir kısmının hem doğru pazarlama hamleleri ile arttığına hemfikiriz, hem de biraz da ekonomik göstergelerle beraber Türkiye'deki rakamların artış eğiliminde olduğunu, son dönemlerde biraz daha maalesef ki yüksek maliyetlerde kaldığımız bir durumda söz konusu.
1: Peki bundan sonrası için o hani turist profili dediğimiz noktada şimdi savaşın etkilerini de daha görmedik dediniz. Bundan sonrasında göreceksek işte İran bize en çok turist gönderen ülkelerden bir tanesiydi. Orada bir değişiklik olur mu? Hangi ülkelerden daha çok turist alırız? Önümüz bayram sonrasında yaz, orada ne gibi değişiklikler göreceğiz?
2: İran pazarı özelinde baktığımızda bir kere İran pazarında gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla yaklaşık yüksek bir oranda, bir rakam vermeyeyim, yüksek bir oranda bir düşüşümüz söz konusu. 200 bin ilk çeyreğe göre hani Nisan ayından itibaren yaklaşık 200-250 bin kadar bir düşüşümüz söz konusu turist sayısında. Bu tabii Nevruz dönemine denk gelmesi, Nevruz'da çok ciddi iptallerin alınması, bu maalesef ki olumsuz koşulun doğal sonucu. Buna çok fazla bizlerin yapabileceği veyahut da rekabet edebileceği bir durum söz konusu değil. Burada force majeure bir durum var. Bu beklenilen bir sonuçtu. Bu da gerçekleşti. Ana pazarlarımızdan biri değil. Tabii bazı bölgeler için ciddi pazar. İran pazarı son derece ciddi, önemli bir pazar. Hele ki Nevruz döneminde, sezon girişlerinde. Fakat ana dönemlerde, ana pazarlara baktığımızda buradaki gücümüzü, kuvvetimizi koruduğumuzu görüyoruz. İşte Merkez Avrupa'da fiyatlardan, sadece Türkiye içerisinde gelişen fiyatlar değil, mevcut savaşın ekonomik yansımaları tüm dünyaya, Avrupa Birliği, Avrupa bölgesi dahil tüm dünyada bir yansıması var. Burada işte ulaşım fiyatlarından maliyetlere kadar, tabağımızın önüne gelen yemeğin maliyetine kadar etkilen maalesef ki bir durum da söz konusu. Burada Türk turizmcisinin ben son derece önlemlerini aldığını düşünüyorum. Pazarlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz ama ana pazarlarda İngiltere, Almanya, Merkez Avrupa, bu pazarlara baktığımızda henüz çok böyle büyük bir endişemiz olmamakla beraber genel olarak bölgesel bazda yer yer kaymalar, başka bölgelere, yurt içerisinde başka bölgelere kaymalardan bahsedebiliriz. Tabii ki turist sonuçta gezip görmek, yeni şeyler keşfetmek için aynı zamanda tatile çıkıyor. Başka ülkelere de bizim rakip destinasyonlar dediğimiz Uzak Doğu bölgeleri, Maldivler, keza az önce de bahsettiğim Mısır gibi ülkelere de gidip keşfedip buradaki farklılıkları görmek istiyor. Ama biz bireyselde kendi repeat misafirlerimizde ciddi manada görüyoruz ki Türkiye'de aldıkları keyfi, Türkiye'deki aldıkları hizmet kalitesini diğer bölgelerde çok fazla bulamadıklarını da söylüyorlar. Ama diğer bölgelerin de son derece özelliklerinin iyi olduğundan, gidip görülmesi gerektiğinden de dipnot olarak bahsediyorlar. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinde şu anda ciddi bir daralmadan bahsedebiliriz. Hı hı. Taleplerin negatife yansımadığı, yani iptallerin yaşanmadığı ama hakikaten hala savaş ilk başladığında bekle gör stratejisi var dediğimiz sürecin hakikaten hala devam ettiği, temkinli bir rezervasyon sürecinin ilerlediğini, buradaki düğün organizasyonlarında işte büyük çaplı bölgesel organizasyonlardan tutun da bireysel rezervasyonlara kadar bunların temkinli bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bunu hissediyoruz, hem görüyoruz rezervasyon akışlarını hem de aldığımız o bölgede yaşayan hem Türk vatandaşlarımız olsun hem de yabancı partnerlerimiz olsun. Onlarla görüşmemizde kimse ciddi bir iptal furyasından bahsetmemekle beraber kısmen iptallerin, ihtiyatlı davranışların olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi bu savaşla beraber yansıyan ekonomik sonucun da bir sonucu. Çünkü dediğim gibi orada da pahalanan bir hayat, artan bir enflasyon yurt dışında da mevcut ve ulaşım maliyetleri ciddi oranda tatilcinin düşünmesi gereken unsurlar haline gelmiş durumda. Ben hani şöyle bir örnek vereyim. Bazen diyorum ki eskiden ulaşım daha uygun fiyatlıydı, konaklama biraz daha yüksek kalıyordu. Şimdi ulaşım da artık yüksek fiyatlamalara yer yer geliyor. Konaklamalar da keza daha uygun kaldığı dönemler oluyor. Özellikle sezon girişleri, sezon çıkışlarında çok uygun alternatifler Türkiye içerisinde hem yerli hem yabancı turist için fazlasıyla var. Bu da önemli bir veri.
1: Peki bu konaklama tarafında vergilerde bir düşürülme oldu ya, geçici olarak da olsa, hani o bir etki yapar mı çok büyük sektöre?
2: Yani samimi söylemem gerekirse gönül ister ki daha güzel bir önlem alınabilsin. Ama tabii ki birçok ayarlama daha önceden yapıldı. Hükümette yönetim sistemi de bu şekilde uygun gördü. Tabii ki de pozitif bir şey. Sonuçta turizmciye tanıtım noktasında konaklama vergisinden bir pay ayrılıyor. %2'den %1'e düşürülmesi yetmeyecektir samimi demek gerekirse, ama pozitif bir yaklaşımdır. Sonuç olarak bunun düşünülmüş olması, sektörün bakış açısına önem verilmiş olması, sektörden gelen talebin değerlendirilmiş olması hala da turizmin ülkemizin önemli bir gelir kaynağı ve önemli bir argümanı olduğunu da biz buradan görüyoruz. Teşekkür ediyoruz bunun için tabii ki. Ama dediğim gibi biraz maliyetlerin şu anda daha farklı durumlara gelmesi, daha içeride yapmamız gereken ayarlamaları daha sıkı takip etmemiz gereken bir duruma geliyor. Özellikle yangın süreçlerinde otellerin hazırlık süreçleri biraz hani dipnot sıkışık bir sürece girdi. Umuyorum ki onunla da alakalı ay sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar verilen süre belki biraz daha rahatlatır. En azından birçok otelci buradan gelecek haberi de bekliyor. Buradan hani bireysel olarak onu da dile getirmiş olayım. Bu da bir maliyet. Bu da son derece yapılması gereken önemli bir kesinlikle değişiklik. Zorunlu bir değişiklik. İnsan hayatı kesinlikle şakaya gelebilecek bir unsur değil. Sonuçta biz huzur, güvenlik, sağlık içerisinde yapıyoruz. Bizim %1'lik noktada yapılan çağrımızın karşılığının yangın süreçlerinde de doğru bir takip altında biraz daha esnetilip zamansal olarak, süreç olarak onun da sene sonuna yayılıyor olması belki turizmciyi bu sezon biraz daha rahat nefes aldırabilecek unsurlardan biri olabilir.
1: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, teşekkür ediyorum.
2: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Yani şimdi hiç arızan yok mu?
1: Olmaz olur mu canım? Başlasam bitiremeyiz.
0: Çünkü ben dedim ki korkuyorum senden dedim vallahi onu. Acaba dedim neden korkuyorum?
1: Bilmiyorum ya benden bebekler falan korkuyor. Aha, haklı olarak tabii. Yani sakallı makallı diye muhtemelen o sebepledir. Şaşırdım sen öyle deyince.
0: Vallahi bilmiyorum dedim ama arıza ne olabilir? Şimdi bakınca da melek gibi adam.
1: Ay yok canım estağfurullah teşekkür ederim. Yani var ziyadesiyle var arızam nereden başlasam bilemedim.
0: Ters misin mesela?
1: Yok yok değilimdir. Uyumlanmaya çalışırım.
0: Şey kolay, uyumlu.
1: Uzlaşmacıyımdır tatlı. Diyeyim hani. Evet bilmiyorum ben. Aha. Teşekkür ederim tatlı diyenler var.
0: Mütevazı.
1: Yani.
0: Mesela gibiden sonra havaya diye. Girmedin mi? O neydi ya?
1: Çok güzeldi. Öyle güzel olarak da kalacak işte güzel bir anı olarak. Hani onu sürdürmeye, etkisini taşımaya falan. Hani havaya girmek derken sanırım onu kastetmiştim.
0: Ama gibi çok absürttü ya her şeyle böyle saçma hani şeydi. İnsan ne yaşadığını bilmez mi? Biz bugün bakıyoruz. Aa kaç yaşında acaba falan. Ne dedim o kadar genç duruyor dedim. O yaşta olamaz dedim. Söylemiyorum şu anda yaşı. Bakarken hemen böyle Hande'ye. İnsan ne yaşadığını bilmez mi dedik o noktada tam olarak.
1: Bilir.
0: Bilir,
1: bilir ama ifade etmemeyi tercih edebilir.
0: Bu kadar yılda neler yaşandı?
1: Çok şey yaşandı yani. Geçen gün onu konuşuyorduk hatta başlayalı bu işe. Hı-hı.
0: Kaç yıl olmuş?
1: 30 yıla yakın yani ne? 97'de
0: çocuk
1: galiba.
0: Çocuk işçi.
1: Yani işte ilk tiyatroya adım atışım oldu. Antalya'da 14, tiyatro 15. atölyesi işte. Şimdiki hı-hı. Cihangir Atölye sahnesi oradaydı. Öyle bayağı olmuş yani düşününce.
0: 14-15 yaştan çocuk 15. işçi olarak. Ne yaptın orada? Böyle sandalye getir, şuranın tozunu al. Öyle mi başladı her şey?
1: Yani gibi aslında. Hani ben provaları seyretmeye hı-hı. gidiyordum işte. Orada lise okuyordum. Onlar da tiyatro yapıyordu. Hoşuma gidiyordu gidip görmek. Gittikçe ezberlediğimi fark ettim. Hani her provayı seyrediyorum. Bazen anahtarımı unutuyordum işte. Gidiyorum provayı da bölemediğim için salonun bir kenarından seyrediyordum. Böyle gayri ihtiyari birisi ezberini unuttuğunda sufle falan vermeye başladım. Aa işte ezberliyor çocuk falan dediler onlar da. Hoşuma gidiyordu. Kuklalı bir oyun oynuyorlardı hı hı. o zaman da. Bütün bir kukla yani böyle posttan işte şey maskeli falan. Güzel büyülü bir dünyaydı falan. Sonra bir şekilde gele gide bulaştım ben de hani öğrenci olayım dedim. Hı hı. Tiyatro dersleri almaya başladım. İşte diksiyon, miksiyon, klasik işte dans dersleri falan. Üniversite zamanı gelince de dedim hani okuyayım üniversitesini. Hı hı. Şey de var ya hani askerlik meselesi hani gitmezseniz uzun gidiyorsunuz falan. Öyle hayatıma öyle girdi. Hani şey değil bu çocukluk şeyi var tiyatroya bayılıyorum falan olmadı. Elbette çok seviyorum, çok kıymetli buluyorum. Ama böyle hep arzuladığım ve ulaştığım bir hedef değildi benim için. Yani koşullar onu gerektirdi öyle oldu gibi.
0: Neydi o zaman hedef? Var mıydı bir hedef?

0: Hiç yoktu hedef. İşte belki bir İngilizce. Hı. Yani derslerimin içinde İngilizce çok iyiydi ve sevdiğim tek dersimdi. Belki işte ne bileyim İngiliz edebiyatı okurum, İngilizce öğretmeni olabilirim falan diyordum. Ben çok kısıtlı görüyordum çünkü ben de olası kariyerimi ileride. Çok fazla ilgim yoktu çünkü teknik alanlara bilhassa yani sözel öğrencisiydim ben. Öyle yani bir İngilizce edebiyatı falan okusam da bir şekilde belki yine bulaşırdım yani. Hani o yukarıdaki abla kardeş ilişkisi falan sebebiyle hani Shakespeare yine bir tiyatroya gidişim olurdu diye düşünüyorum.
1: Shakespeare yani İngilizceyle. Şey peki bu kadar hani hayali yokmuş ve İngilizce tamam önümdeki bu önündekiyle yetiniyormuş gibi görünüp bu kadar yaratıcı olmak bu çıkan bir şey mi? Yani bu sonradan çıkan bir şey mi? Yaptıkça çıkan bir şey mi?
0: Bilmiyorum ki ya muhtemelen öyledir hani varsayılan olarak çünkü yani bir özü vardır elbette insanda ama bu arada çok teşekkür ederim ben kendimi yaratıcı bir diye tanımlamam bu arada.
1: Biz dışarıdan değil mi çok yükseğiz sana karşı hepimiz ekip olarak. Çok seviyoruz, çok hayranız. Bu arada bunu da söyleyeyim çok hayranız.
0: Estağfurullah.
1: Böyle ay geliyor falan olduk. Önce daha evvel davet etmiştik stüdyo imkanlarından bir sorun olmuştu teknik olarak. Ondan sonra geliyor yaşasın bizi kırmadı dedik falan. Öyle yüksek yüksek bekledik.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için ayrıca. Yani muhtemelen de o çocukken bir özü vardır falan düşünüyorum. Hani bende hani yaratıcı olduğum bir alan var mı diye. Tiyatro oyunu falan yazıyorum ben de bu arada. Hani bir yazarlık tarafım, ilgim falan var. Eskiden de küçük küçük yazardım ama biraz donanımla falan doğru orantılı ya bunlar. Nasıl yaşadığınızla ilgili. Hani evde oturup sürekli tüketimle geçen bir ömür muhtemelen onu köreltir. Ama ne bileyim okuyarak işte donanım kazanarak, öğrenerek, merak ederek herhalde orayı daha da keskinleştiriyordur insan.
1: Ama şöyle olacak. Bir... tarafın var ya yani, bilmiyorum değişti mi bu son birkaç yılda sen diyalog yazmada çok iyi yani ama mesela bir öyküyü kaleme almak kurguyu oraya oturtmaktan ziyade diyaloglar daha iyi değil mi sende
0: evet,
1: o
0: yani daha kolay geliyor bana diyeyim daha çok becerebiliyorum onu diğerindense.
1: Aslında bu da çok kişinin çuvalladığı bir yer değil mi? Çok ilginç. Ya sinemada
0: işte bir yerden alıp bir yerden veriyorlar. Biraz onun gibi yani.
1: Yani bir, aslında çok kişinin çuvalladığı bir yer. Hani o çok daha profesyonellik gerektiriyormuş gibi.
0: Yok hani profesyonellik değil de o başka bir refleks, başka bir içsel yaşantı gerektiriyor herhalde. Bilmiyorum bana çok kolay yani kibirle söylemiyorum bunu. Diğerini yapamıyorum sonuçta öyle bir gerçek de var. Onun kadar iyi yapamıyorum ya da. Ne bileyim belki çok fazla okumaktan işte o meseleyle ilgilenmekten falan ne bileyim böyle bir birikim, manevi birikimi oluyordur insanın fark etmeden. Çok fazla tiyatro oyunu falan çünkü tiyatroya bulaşmadan önce de okumuştum. Kitaplık çünkü bunlarla doluydu. Merak da ediyordum işte hani adını duydum Shakespeare işte ne bileyim Çehov falan gibi. Onları alıp alıp okuyordum. Çok fazla okudum. Belki hani işte tiyatro oyunu demek sürekli diyalog demek ya zaten aslında bir anlamda. Belki onun olumlu etkisi vardır.
1: İlk okuduğun tiyatro oyununu hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum ya çok güzel. Godoy'u beklerken.
1: İlk okudum.
0: Çok şaşkınlık verici bir şeydi yani.
1: Hem de Beckett yani damardan.
0: Evet yani şey absürt tiyatronun manifestosu gibi. Bayağı 14 yaşında bir çocuğum zaten kara cahilim. Hiçbir şeyden haberim yok. Onun üstüne Romeo ve Juliet'i okumuştum.
1: Tabii o daha öngörülebilir gidiyor gelmiştim. Yani.
0: Ama şey de güzel olmuştu hani bu nasıl bir skala böyle gidiyor. Hani bu tiyatro ne kadar zengin bir alan. Ne kadar çok yazar var düşününce şimdiye kadar.
1: O yaşta onu mu düşündün ya bu zengin bir alan diye.
0: Tabii
1: çok
0: yani.
1: Çok ne güzel.
0: Yani zengin bulduğum çok fazla başka bir şey de yoktu ki işte dediğim gibi yani ne bileyim böyle çok dolu güzel bir hayat geçirmiyordum o anlamda. Yani derslere ilgim yoktu pek çok şey yaratıcı pek bir alana ilgim yoktu. Hani yazıp çizmeye çalışıyordum ama donanımım yoktu. Yani ne bileyim hiç roman okumadan roman yazamayız ya neredeyse bir anlamda. Hani bilmek gerek biraz. O anlamda eksiklerim vardı. Tiyatro çok iyi denk geldi.
1: Peki okurken şimdi çocuk Kıvancı hayal ediyorum. Oturuyor oyun okuyor. Evde var çünkü işte ablasının, eniştesinin var böyle. Onları okuyor boş vakitlerinde. O dünyaya dalıyor. Peki onunla, oradaki karakterlerden birini kendine ben buyum diyor mu?
0: Demiyordum ya ama yani nasıl cevap vereyim? Hani okurken gayri ihtiyari biriyle özdeşleşiyorsunuz ya da işte varsa minik minik içinizden bir şey. Kendinizi oynarken hayal ediyorsunuz. Hamlet'i okurken mesela onu hep duyduğumuz için işte Hamlet ölümsüz eser Shakespeare olmak ya da olmamak falan o hani çok özel bir yerde ya. Hamlet'i okurken hep böyle kendimi hayal etmiştim.
1: Hamlet olarak
0: ama şeyi Hamlet'in Danimarka prensi olduğu gerçeği de vardı ya hani ulan ben kapkarayım ben nasıl Hamlet olacağım diye dedim.
1: Ama burada da gerçekçi. Hamlet ama gerçekçi.
0: Evet ama işte bak ya tiyatro cahili işte hani tiyatroda bunun mümkün olabileceğini düşünmüyor daha o zaman.
1: Ama ne yapsın oradaki o çocuk aklıyla?
0: Ya bir süre

0: Sonra oyunculuk okurken üniversitede falan da genelde ben oynasam nasıl oynardım refleksiyle bakıyorsunuz hep. Şimdi ama tam tersi daha yazar gibi bakıyorum okuduklarıma mesela.
1: Aradaki fark ne? Yani yazar gibi bakınca ne kaçırılmıyor? O oyuncu gibi bakınca ya da işte ben oynasam nasıl olur diye
0: Yani
1: bakınca ne?
0: ben aslında yazar gibi bakıyorum derken amatör bir yazar diyeyim. Yani kendimi geliştirmek adına bakıyorum. Hani buradan ne alabilirim, ne düzgün yapılmış, daha önce okuduğum neye benziyor falan gibi. Oyuncu olarak baktığınızda daha çok işte oynayacağınız role odaklanıyorsunuz. Seyrederken de mesela bir filmi atıyorum Al Pacino işte bir rolü oynuyorsa herkes ben nasıl oynarım diye bakıyor. Ama istemeden biraz da ben buradan ne öğrenebilirim diye bakıyor ya. Ama bir yönetmen başka türlü bakıyor. Hangi planla başlatmış sahneyi, burada ne yapmış, ışık nasıl falan gibi. İşte tiyatro oyunu okurken hep kendinizi sahnede hayal ediyorsunuz. Yani ben de öyle çalışıyordum. Ama bir sürü şeyi kaçırmış oluyorsunuz o role çok odaklandığınız için. Yani sadece onun gözüyle. Yani nasıl diyeyim, yanlış bir şey de değil, mesleki açıdan doğru elbette. Ama hani bir sürü şeyi kaçırıyor oluyorsunuz bir şeye odaklanınca. De hem yazar gibi hem oyuncu gibi hem yönetmen gibi hem kostüm tasarımcısı gibi bakmaya çalışıyorum ben okurken her şeye.
1: Sanat
0: Yani tekrar
1: yönetmeni
0: tekrar
1: gibi.
0: okuyorum. Evet. Bir de bilmiyorum işte hani onlar nasıl okur diye. O gözle bir bakayım diyorum. Hani nasıl olabilir bunun kostümü acaba falan. Bu başka bir şeye itiyor. Atıyorum 16. yüzyılda nasılmışa götürüyor. Onunla ilgili bir iki bilgi edinmek istiyorsunuz falan. O anlamda güzel bir dünya işte.
1: Oradan oraya giderek değil mi? Böyle atlaya
0: Evet,
1: atlaya.
0: evet. Ve bir anda çok ilginizi çeken bir şey olduğunu fark ediyorsunuz işte. Ne bileyim Tanzimat dönemi tiyatrosu falan benim için çok öyle olmuş. Hani okulda da dersi var elbette bir anda çıkmadı karşıma ama onunla çok ilgilendim ve yazdığım işte mesela iki tane oyun o dönemde geçiyor. Bir uyarlamam var İtalyan oyunu bu Venedik'te geçen 17. yüzyılda 18. yüzyılda onu da o döneme uyarladım mesela İki Efendi Nuşa diye yıllardır oynuyor bizim çocuklar. Nedense o döneme diline falan acayip bir ilgim var.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu.
10: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
11: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
12: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
13: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
14: Arbitraj nedir?
15: Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil veya hisse senedi alıp satma işlemidir.
14: Yani
15: aynı malı bir marketten ucuza alıp diğerine pahalıya satmak gibidir. Aslında aldığınız ürün aynıdır. Mesela 1 doları İstanbul'da 3 lira, New York'ta 3 lira 5 kuruşa alıyorsanız doları İstanbul'dan alıp New York'ta yorulmadan, risk almadan para kazanmışsınız demektir. Artık tüm veriler birbirine yakın işlediği için arbitraj

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Diğer taraftan yazarlık var, ortaya bir şey çıkarma.
3: Öbür ya
2: tarafta...
3: Çok naçiz şeylerim, hani bir kendimi ben yazar diye falan tanıtmıyorum. Elbette yazarım demiyorum,
2: ya,
3: yazmaya çalışıyorum.
2: Biz diyoruz bunu o zaman. Ama asıl en böyle ortada duran seslendirme galiba, değil mi?
3: Evet evet, çok seviyorum onu. Yani tuhaf, yani şey gibi diyor, elbette oyunculuğu da çok seviyorum. Yıllar

0: Yıllarca bunun eğitimini aldım, çok işte manevi yatırım yaptım falan. Ama seslendirme işi galiba tek başına yapıldığı için işte bilmiyorum. Hiç buraya gelmeden önce de stüdyodaydım. Zaten
1: ya,
0: oradan geldim.
1: Ne seslendirdiniz?
0: Söyleyemem ki şimdi.
1: Hayır, özel değil de yani böyle ne, film mi, reklam mı?
0: Ben reklam seslendiriyorum zaten.
1: Onu merak ettim, ne seslendirdiniz diye.
0: Yani tek başına stüdyodasın ve bir de aslında açıkçası çok ne bileyim doğru bir itiraf olabilir. Bu onda kendimi başarılı buluyorum. Diğerlerinde ne bileyim bir şeyi oynadığım zaman falan evet bu iyi oldu demek zor oluyor genelde çoğu insan için. Ben de hani ulan olmadı eksik oldu çok da iyi değil ama idare eder durumundayım hep. Yazdıklarımı zaten hani ben hiç ben yazarım falan demiyorum yazmaya çalışıyorum diyorum. Ama seslendirmede galiba bir tür özgüvenim var gibi. Onu iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunu söylemek bile tuhaf geldi.
1: Hayır şimdi. Bence çok güzel bir şey bu da. Acaba tek başına yaptığın işleri daha mı çok seviyorsun diye.
0: Kesinlikle. Ha. Yani keşke tek başına yaşanabilse hayat diyeceğim de manyakça
1: ben
0: bir şey olacak tabii ki.
1: Hayır ben de öyleyim de o yüzden çok burada okeyim ya. Yani şey doğru. Keşke tek başına yaşanabilse hayat. Uyum göstermek zorunda olunmasa keşke değil mi hiçbir şeye.
0: Evet ya bir de şey yorucu oluyor işte. Yani bir de yapınca da hoşlanıyor ya insan elbette. Hani ben de anladığım kadarıyla sen de öyle. Hani yalnız kalmak mümkün olduğunca evde ya da herhangi bir yerde yalnız vakit geçirmek güzel ama bir sosyallik ortamında da ulan bu da çok iyiymiş ve bunu kaçırıyorum oluyor. Ama onun sürekliliği için çok fazla efor harcamak gerekiyor. Ve biraz da yapı meselesi işte galiba. Ben yapamıyorum yani çok yoruluyorum. Mesela bir arkadaş meclisinde bir iki saat geçirdiğim zaman eve dönüp 3 saat falan da tek başıma oturuyorum.
1: Üç regüle etmek için galiba. 3 saat dışarıdasın, 3 saat evde mi seni şarj ediyor acaba yeniden? Ya da 2 gün deli gibi bak dışarıda çalıştın, 2 günde evde kaldın.
0: Evdeki daha çok olsa daha iyi çok, olur hatta diye düşünüyorum.
1: Allah'ım kendim gibi birini buldum yaşasın.
0: Dışarıdaki her saat için evde 3 saat mesela.
1: Evet, çok acayip bir çarpan etkisi değil mi bu? Yani acayip bir hani şey gibi büyümedeki çarpan etkisi gibi ekonomi terimiyle söylersek bizdeki bizim de büyüme için bu gerekiyor yani. O ama bazen boş boş oturmak da güzel. İlla mesela bu evde oturup o işte Tanzimat dönemi bir şey okumak değil mi bu?
0: Yok yok ya öyle bir yanılgıya düşüyordum eskiden. Aha. Hani ya vakit geçiyor ama boşa geçiyor, kıymetsiz geçiyor. Aha. Bunu değerlendirmek gerek gibi. Ne bileyim bilgisayarda falan oyun oynardım. Çok vakit geçiriyordum ama abi bu kıymetsiz, verimsiz bir şey hani gibi onu tolere etmem gerekiyor gibi gelirdi. Yani biraz oyun oynadıysam hemen o gün mutlaka atıyorum işte 100 sayfa okunacak bilmem ne yazılacaksa şu yazılacak o konuda işte malumat sahibi olunacak falan gibi zorlamalarım vardı. Sonra onu da bıraktım. Bazen böyle yatıp işte tavana bakıyorum bir saat falan ki bunu biraz da nasıl söyleyeyim kötü duyulmadan kıymetli buluyorum hani. Günümüzün dünyasında çok zor ya herhangi bir şey ilgimizi celbetmeden sadece durmak. Ya otobüste falan bile yolculuk ederken dışarı bakmıyoruz ya artık. Hani bunu vay be nostalji aman gibi söylemiyorum. Hani hepimiz bunun içindeyiz. Hayatın getirisi bu zaten zamanın ruhu ama onu da yapabilmek gerek herhalde. Sanırım Pascal'ın lafıydı galiba hani bizim en büyük sorunumuz bir odada tek başımıza kalmayı beceremeyişimiz gibi bir şey. Ki bunu yüzyıllar önce söylemiş adam şimdiki uyaranların hiçbiri yokken. O yüzden hani böyle biraz kalmak falan iyi geliyor galiba. Hani meditasyon dediğimiz şeye yakın bir deneyim bile kabul edilebilir bu.
1: İlla evet o klasik meditasyon anlayışı olmayabilir. Bu da bir başka türlü meditatif bir etki yaratabilir. Yani. Peki soracağım soruyu unuttum. Bir dakika aklıma bir
0: ben
1: şey gelmişti.
0: Ben çok gevezelik ettim çünkü.
1: Neydi
0: ya.
1: Yok yok demin bir şey söyledin de sen oradan benim aklıma başka bir şey gelmişti evde oturmayla ilgili ama. Neyse, şimdi
0: kıymetli
1: bak,
0: ve kıymetsiz vakit geçirmek.
1: Evde otur... Ha zaman algını merak ettim. Yok yok. Hani diyorsun ya böyle zaman çok çabuk geçiyor. Bence ömür uzun bir şey. Ve böyle koşturmaya gerek yok gibi hissediyorum ben. Her şey olması gereken zamanda oluyor. Sen de yapıyorsun gibi. Ben senin zaman algını merak ettim. Mesela sende zaman lineer mi işler? Döngüsel bir şey midir? Zamana ve ömrün geçişine nasıl bakıyorsun?
0: Ya hayretle bakıyorum diyebilirim. İşte diyorum ya geçen gün konuşuyorduk 30 yıl olmuş bu işe başlayalı falan. Yani daha dün gibi işte üniversiteden mezun oluşumu falan hatırlıyorum. Ve şey hissi geliyor. Henüz hani genç sayılabilecek bir yaş skalasında olmama rağmen ulan ne kadar çok yaşamışım be falan diyorum bazen böyle geçmişi düşündükçe. Ama bir yandan da çok kısa aslında işte ne bileyim ben bizim kavrayamadığımız bir şey olduğunu düşünüyorum aslında zamanın yani. nasıl söyleyeyim, bu üç boyut meselesini, yani Einstein'ın bahsettiği uzay zaman dediği şey aslında ikisi birliktedir, ayırt edilemez falan. Keşke biraz daha fizik anlayabilsem, o kapasitem
1: keşke
0: olsa, yani
1: de
0: fizikten
1: öyle
0: anlamayı çok isterdim.
1: Şu kuantum hikayesini, şey oluyor mu sende?

0: de ay biz böyle delik delik konuşuyorum ben kusura bakmasın seyirci. Şey oluyor mu şöyle hani geleceğe özlem duyma hiç bilmediğin bir ana bilmediğin bir şey ama o zamanı aşamama hali. Hani önünde kocaman bir zaman engeli var. Sadece o zamanı bildiğin bu dünyadaki zaman algısıyla aşman işte ben kuantum oraları aşamıyorum.
1: Peki var ya benim mesela yetişkinliğimde değil ama çocukken hani vardı o hep bir şey işte yetişkin olmak, ergenliğe yani reşit olmak, o eşiği aşmak. Ne bileyim dışarıda özgürce kalabilmek falan hani ev dışında. Hani o zaman vardı böyle geleceğe yönelik belki isteğim doğru anladım mı ne dediğini bilmiyorum ama. Şimdi pek yok. Daha çok geçmiş özlem gibi ya da
0: Ay nasıl ya?
1: öyle
0: Geçmiş
1: işliyor.
0: özlem. Bence her şey zaman çok yavaş da gidebilir. Hiçbir şey bir odada yatabilir ama geçmişe özlem bence hayatta en tüketen şey.
1: Ya ama biraz nasıl organize ettiğinle ilgili. Yani çok melankolik yaklaşıp onun yasını tutar gibi davranırsak elbette tüketir ama hani onun da kıymetli olduğunu ve unutulmaması gerektiğini ve işte hani bugüne nasıl sirayet edecekse oradan alınacak bir ders var mı falan filan ya da yaşatılması gereken bir anı. Hani öyle bakarsak o nasıl diyeyim hastalıklı melankolik kısımdan belki kurtulabiliriz gibi geliyor.
0: Peki bu düzen merakı?
1: Bilmiyorum nereden
0: Ev
1: geldiğini.
0: temiz titiz böyle ev böyle bal dök yala mı?
1: Mümkün mertebe tabii ki hep öyle olamıyor ama istediğim o. Ya mümkün olabilse bunu
0: Kedilerle de
1: yapabileceğim
0: çok
1: insan.
0: zor ya.
1: Ya kedilerimi kaybettim ben
0: Hepsi.
1: zaman içerisinde. O yüzden yani kedisiz evde olmak da bir
0: Ben de
1: tuhaf
0: hani
1: geliyor bana bir
0: büyüyüp
1: süredir.
0: gitti ama diğerleri var diye düşünmüştüm.
1: Yok
0: Ha tamam.
1: gittiler. Yani mesela şimdi hayret ediyorum yine geçmişe döndüğümde ben nasıl yaşadım 18 yıl kedi. Biri de beyazdı hani en uzun süre
0: Kedi
1: yaşadım. Her yerde
0: tüylü.
1: kıl oluyordu, tüy oluyordu.
0: Ta şunun üstü nasıldır bak beyaz
1: Tabii
0: beyaz
1: canım
0: değil
1: şimdi
0: mi?
1: rahatlıkla siyah giyebiliyorum. Hani tek olumlu etkisi bu oluyor. Temizlik mesaisini azaltıyor ama hani şimdi tekrar yapabilir miyim bilmiyorum. O zaman olmuş. Ama şimdi sanki bu düzen şeyi daha mı açığa çıktı ne oldu bilmiyorum. Ya çok saçma anlatamadım da zaten.
0: Çok iyi anladım da kedin mesela yeni bir kedi düşünmedin mi hiç?
1: Yok hiç düşünmedim.
0: Neden? Duygunu merak ettim.
1: Şey gibi geldi bana. Yani diğerini eleştirmek için söylemiyorum. Çeşit çeşit insan yaklaşım var ama hani bu gitti bunun yerine yenisini alayım diyemedim. Yani bir akrabamızı kaybedince alamıyoruz ya yenisini. Bu arada tekrar söyleyeyim hani yenisi alanların yaptığı çok kötü bir davranış falan diye demiyorum. Herkesin yasla, kederle baş etme yöntemi farklı. Bana biraz öyle geldi işte. O yüzden yok. Bir de bir sürü dışarıda ilişki içinde olduğum kedi var. Ya o da işte doğru mu bilmiyorum isim isim koymaya başladım hepsiyle
0: Aha
1: böyle
0: bu delirme
1: manevi
0: vakası değil değil mi yani? Ben de
1: ilişki.
0: konuşuyor musun?
1: Ya ben hep konuşurum
0: Ben
1: zaten
0: de
1: de hani
0: selam
1: isim
0: falan
1: koymak
0: veriyorum.
1: falan biraz
0: Cihangir'in
1: bilmiyorum.
0: delisi gibiyim. Bu arada biliyor seyirci benim hani balkonda doğuran kedi vardı ya sarı kedi 5 tane yavrusu olmuştu. Ya yavrularını aldı taşıdı. Ben dedim nankör anne dedim içimden. Ben 21 gün o yavrulara en güzel böyle sen süt yap diye. O kadar üzüldüm ki arkalarından ağladım ya taşıdı kedileri diye. O
1: Ağlamaz
0: kadar
1: ki.
0: güzel bakıyordu orada kapalı böyle şeyin içinde. Aldı gitti.
1: Ama büyümüşler artık
0: Yok
1: işte.
0: daha yeni yeni dün aldı gitti.
1: Yok 21 gün dedin ya
0: 3 mü
1: hani.
0: daha onlar?
1: Yok hani artık tek
0: Onlar benim
1: başına
0: gözümde hep
1: bakabilirsin.
0: bir... Hiç büyümüyorlar. Öyle bakalım. Şimdi yeni bir tane hamile var. Belki o gelip. Bilmiyorum. Böyle ben de hep doğururlar
1: Ne
0: kediler
1: güzel.
0: genelde. Doğururlar. Böyle bir dönemi geçirirler. Sonra giderler falan. Öyle yani bir çeşit. Kediyle yaşam çok güzel. Ama zorlukları da var. Peki şimdi kediler olmayınca daha özgür müsün?
1: Ya nispeten hani kedi köpek kadar bağlayıcı olmadığı için birkaç günlüğüne bırakabiliyordum işte turneye falan gittiğimde ya da birinden rica ediyordum gelip bakıyordu. Şimdi tabii çok daha rahatım o anlamda. Ya çünkü ne kadar kendi kendini idare edebiliyor olsa sıkıntı çekmese de yani yalnız ve onların hayatında sadece biz varız ya. Bizim hayatımız çok zengin ona kıyasla ama hani onun yaşamını paylaştığı bir canlı var ya da iki neyse işte. Hani o yüzden o köpek neşesine bayılırım ben yani her seferinde aynı hevesle böyle kuyruk sallar dışarı çıkınca ya da sahibi ya da birlikte yaşadığı insan geldiğinde. Yani çok güzel bir şey o. Ya çok da şey anlaşılır bir şey çünkü o bütün hayatında o onun yani rüyasında da muhtemelen onu görüyor işte deneyimi bütün deneyimleri
0: Çok
1: onunla
0: acı
1: olduğu için.
0: verici bir şey aslında. Bunu düşündüğümüz an ben de hep öyle düşünüyorum. Çok acı duyuyorum. Benim de bir tane kedim var. Diyorum ki şu anda buradayım ya. O evde yalnız ve Onun bütün hayatı benim. Yani onu düşünüyorum ama onun bence umurunda bile değil ya. Ya
1: onu diyecektim. Yani... Bir yandan da o belki çok memnun. Oh be gitti falan diyor. Ya benimkiler de öyle diyordu belki. O kedilerin güzelliği de biraz o ya.
0: Yani evet.

0: Evde şu anda düzen var. Tertemiz, baldök yala bir ev. Öyle bütün kitaplar tak tak tak tak.
1: Sende de düzen.
0: Bende de düzen var da böyle. Evet.
1: Manyaklığı diyecektim de yanlış bir kelime olmadı. Ya, şey bendeki biraz öyle.
0: Peki genelde aynı tarz mı giyiniyorsun?
1: Yok yani böyle giyinmiyorum normalde. Ben şimdi hani ekranda olacağım diye bu dikkat ederek gömlek falan giyiyorum. Ya
0: Evet,
1: seviyorum
0: mesela
1: giyinmeyi.
0: az giysi mi var?
1: Az az çok az
0: Veya
1: var.
0: belli midir böyle az çok ne giyeceğin? Hani öyle çok
1: Tabii, tabii, tabii.
0: sürprizli. İşte bak ev tertipli. Az eşya var. Tak tak tak hani belli birçok şey. O kombinasyon permütasyon tamam. O tamamlanmış yani. Öyle olunca her şey burada disiplin içinde ya. Yaratıcılığa daha mı çok zaman kalıyor?
1: Aa, olabilir
0: Yani bu bir
1: elbette.
0: şey mi? Bu bir maliyet hesabı mı? Fark etmeden yapılan.
1: Olabilir ama şey durumu da var. Yani tamamen dağınık olmak ve o anın getirisiyle hareket etmek de aslında. Yani sanırım bu özle ilgili. Hani birisi ancak kendini bu şekilde disipline edebildiğinde işte yaratıcılığına alan açıyordur. İşte diğeri belki tam tersi işte. Hani abi öyle hayat mı? Yani yaratıcı birisi kendi vaktini kısıtlamaz falan gibi şeyler, eleştiriler bile duyabilir insan. Dolayısıyla ne kadar çok insan varsa o kadar doğru var gibi yani.
0: Sabah erken mi kalkarsın?
1: Şu sıralar evet onu da düzene koymaya çalıştım. Bu her gün çalan bir
0: Kaçta
1: alarmım var.
0: mesela?
1: O 9.30.
0: O erken
1: Her
0: oluyor
1: gün
0: 9
1: dokuz.
0: buçuk.
1: Tabii benim o ya ben erken uyanmamak için oyuncu oldum diyebilirim neredeyse.
0: O kadar.
1: Mesaili iş olmasın istediğim kadar uyuyayım falan diyordum. Uykuyla ilişkim doğru değildi. Çok geç yatıyordum. Geceleri ayakta olmaktan çok hoşlanıyordum lisede falan. Bir şey de yapmıyordum ama sadece ayaktaydım yani. O zaman biraz şeydi. Yani hakikaten bu meslek çok güzel benim için harika. Yani seviyorum elbette ama düz mesaisi yok bir kere falan. Onları seviyordum. Şimdi erken uyanmaya çalışıyorum.
0: Böyle kalkınca mesela yaratıcılık orada pik yapıyor diyorlar ya kalktığında böyle ilk 2 saatte gibi gibi. Ya
1: Bilmiyorum.
0: da böyle her şey tamam ev pırıl pırıl oturup yazmak mı daha?
1: Benim öyle bir şeyim vardı. Yani
0: Peki.
1: 9.30'da uyanış, işte bir saat içinde kahvaltı, 1,5 saat sonra spor. Ondan sonra işte ne yapıyorsan yap. Akşam da şu saat aralığında yemek falan filan gibi. Her şey yani bilmiyorum çok işte bana ben böyle çalışabiliyorum işte.
0: Hiç öyle korktuğumuz gibi değilmiş ya. Ben böyle hani daha böyle çılgın çılgın şey bekliyordum. Böyle acayip nasıl diyeyim
1: Biz
0: daha
1: oyuncular biraz manyak
0: siz
1: oluruz
0: yok
1: falan
0: estağfurullah
1: gibi
0: öyle demeyelim.
1: düşünüyorum.
0: Ama genelde işte bu hoşuma gidiyor. Yani seyirci için de mesela bizim kaç yıl oldu artık. Aslında sizin bizim gibi yaşayan insanlar gördüğünüz gibi çoğunlukla. Normal hayatları olan, normal düzenleri olan, canları yanan, üzülen, bankaya giden.
1: Evet.
0: Peki veganlık şimdi hala devam değil mi? Öyle bir
1: Elbette. Tabii
0: dönme
1: tabii.
0: yok orada. O kolay adapte olundu mu o vejetaryandan veganlığa geçerken
1: Oldum
0: de?
1: oldum gerçekten oldum. Yani çok fazla kaygım vardı benim de. Hani bu çok majör bir değişiklik nasıl olacak falan diye. Ama hani çoğu olay gibi aslında ya olaylar olaydır. Bizim düşüncemiz onları hani nitelendirir ya. Onun gibi oldu yine. Yapınca oluyormuş. Bu biraz motivasyonla ilgili geliyor bana. Yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama hani istediğimiz hakikaten bir şey varsa o doğrultuda hareket ettiğimizde zaten halloluyor bir şekilde. Fiziksel bir imkansızlık yoksa yani. Ben şimdi ne bileyim basket potasına rahatlıkla smaç basayım gibi bir arzum varsa hani onu sorgulamam lazım ya. Fiziksel yeterliliklerim müsait değil. Ama onun dışında hani teknik olarak öyle bir engel yoksa herkes her şeyi yapabilir gibi geliyor bana.
0: Bir bağımlılık da çıkmaz mı senden? Herhangi bir bağımlılık.
1: Va çıkmaz mı? Çıkar canım. Yani bağımlılık kategorisine sokabileceğim
0: Her türlü
1: alışkanlık
0: bağımlılık
1: düşünüyorum
0: ama. Ya böyle illa maddesel bir şeyden demiyorum. Bu aşk da olabilir. Duygusal bağımlılık da olur. Mesela hayatında olan insanı ne bileyim aşık olup böyle bağımlı olma hal bilmiyorum. Senden çıkar mı emin
1: Ya
0: değilim de.
1: bağımlılık değil de takıntı gibi olabilir. Bu
0: Takar mısın?
1: dil kullanımı yani zaten diksiyon dersi veriyordum. Hem konuşma düzgün, artikülasyon, doğru diksiyon falan meselesiyle ilgili bir takıntım var. Hem de yazı ile ilgili bütün noktalama işaretleri olması gerektiği gibi kullanılmalı.
0: Bu
1: O öyle,
0: bağımlılık
1: nasıl
0: değil ama
1: yazılıyorsa
0: yok
1: bu da
0: yok yok.
1: bağımlılık değil takıntı işte olabilir dedim. Bağımlılık işte yani çok fazla oyun oynuyordum bilgisayar oyunu ama o da öyle sağlıksız bir bağımlılık gibi değildi alışkanlık kategorisindeydi. O yüzden bilmiyorum bağımlılık kategorisine sokabileceğim ne var.
0: Biriyle sevgilisin. Ama karşındaki kişi D'leri dağlara ayırmıyor, K'leri ayırmıyor. Ne yaparsın?
1: Öğretirim.
0: Vazgeçmez misin?
1: Artık
0: Ama
1: birlikteymişim
0: seviyorsun da
1: yani.
0: hani şeysin böyle.
1: Yok.
0: Yani böyle kanın kaynıyor.
1: Öğretirim.
0: Batma.

0: mı sana böyle?
1: Batmaz olur mu? O yüzden hani... işte hani onu öğretene kadar elimden geleni yaparım.
0: Ya bende de o takıntı var. Çok fena bir şey bu. Benimki de muhabirlikten geliyor. Yani. Haber yazmaktan geliyor. Yani işimiz o TRT'den geliyor. Ama çok fena bir şey bu.
1: Maalesef. Ve şey gibi oluyor mu? Yani biraz ya elbette şey değil, ciddi değil o kadar ama minicik bir negatif ön yargı oluşturmuyor mu sende?

0: bile beni soğutabilir biliyor musun? Evet. Bir noktada yani tamam belki yine devam eder o ilişki ama bir yerinden bir şey böyle bir içinde kırılır.
1: Evet evet bir mikro tatsızlık yani. eşlik eder yani.
0: Ne ya ruh hastalığı gibi çok özür diliyoruz ama yani böyle ya D'ler dağlar ki'ler virgüller ünlem ya bak ünlem. Bence ünlem üzerine 2 saat konuşulması gereken bir
1: bence
0: konu.
1: Bütün noktalama işaretleri hak ediyor yani bu ilgiyi. Bir şey oldu ya bunu daha önce de söylemiştim ama mesela yeni nesil hiç kullanmadığı için yani zaten dijital yazıyor. Hı hı. Yani eliyle yazı yazan var mı bilmiyorum. Onu öğrenmemiş ya da çok kötü yazan çocuklar var ihtiyaç olmadığı için. Hani okulda da sanırım artık klavye falan kullanıyorlar. Nokta koyduğunuz zaman onlara yazdığınız bir şeyde bunu olumsuz bir tavır olarak algılıyorlar. Yani böyle böyle geliyorum nokta gibi. Halbuki cümle bitsin diye nokta koyulur ya. O onu özel bir ünlem yani bana kızıldı herhalde falan gibi algılıyormuş. Bu da çok ilginç. Bildiğimiz nokta yani.
0: Ceyhun kulağıma ne diyor? Yönetmen, bir de yönetmen olacaksın Ceyhun tuz sana. Diyor ki ben böyle diyor yazışmada diyor nokta konunca diyor çok bozuluyorum. Sert bir şey söylenmiş işte gibi
1: onu kastediyordum zaten evet. Ceyhun yeni kuşak değil ama.
0: Değil ya yok ya bayağı onda yaşıyor.
1: Onlarla yani, çok içli duruyor o zaman.
0: 35 yeni kuşak sayılmıyor değil mi? Ye misin sen ne oluyorsun sen?
1: 35 sayılmıyor.
0: Ye. Yok yani şey o kadar yeni değilsin Ceyhun. O bile... Böyle
1: tam olarak bahsettiğim buydu işte. Halbuki o çok sıradan bir şey zaten bir cümlenin noktayla bitmesi aha. gerekir bilgisi artık bizde olmadığı için nokta özel bir anlam kazanmış oluyor. Ha burada nokta koyuluyorsa bir dakika bir şey var. Hayır halbuki yani nokta zaten koyulması gereken bir şey. Ama bu o dijital hızlı yazma işte sesli harfleri atma aha. sadece emoji kullanma falan artık bayağı git bu değerlerimiz yok oldu.
0: O zaman yani. Sana mesela birisi beddua edecek olsa şöyle bir beddua çok güzel olabilir sana. Bir hafta boyunca 7/24 seni sosyal medyaya hapsediyorum.
1: Çok fena olur. Yani mesela arabada radyo
0: DM'leri
1: dinlerdim.
0: DM'leri hapsediyorum.
1: Arabada radyo dinlerdim falan eskiden. Orada da işte ya bir de reklamlarda bilhassa hani kulak kesiliyorum kendi işimde olduğu için falan. Ama işte orada da hani bir spikerin, bir konuşmacının bir şeyi yanlış telaffuz etmesi falan o kadar delirtiyor ki beni kapatıyorum.
0: Ya o oluyor.
1: Bu da yanlış bir şey ama. Sağlıklı bir şey değil bence bu.
0: Gerçekten oluyor. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bak sana bu TRT'den yetişmiş biri olarak söylüyorum bunu. Ben muhabirdim ama yani haberciydim ama. Ne olursa olsun bir taraftan bir iş yapıyorsun ya. Şeyi de çok önemsiyorum. Günlük hani Türkçe dil dönen bir şey ya. Yani jargonu dönüyor, argosu giriyor.
1: Evet, tabii.
0: Günlük kullanıma yeni kelimeler, yeni nesille giriyor. Bir şeyler giriyor, bir şeyler onu değiştiriyor. Ondan da çok böyle bağımsız bir şekilde çok tertemiz bir şeyle de olmuyor. Yani Gülgün Feyman'ın önünde, Mehpare Çelik'in önünde hepsi meslek büyüklerim. Saygıyla eğiliyorum ama artık bugünün yayıncılık anlayışında öyle konuşamıyorsun program yaparken.
1: Ama işte yani nasıl diyeyim mümkün olduğu kadar steril konuşmak. Hani hayatın olağan akışı dışında ekstra bir hani sıra dışı, olağan dışı görünecek bir sterillik değil kastettiğim ama... Mesela aynen kelimesi var ya korkunç bir şey hani bizim okulda mesela yasaklanıyor artık hani çünkü ifadeyi falan çok körelten bir şey. Birçok anlamında kullanılıyor ya bu aynen. Aynen sıkıntı yok diyerek hayatını yaşayabilir herhangi bir genç yani günümüz Türkiye'sinde. Ya onlardan da biraz kaçınmak lazım. Tamam dil dönüşüyor, değişiyor ama hani bütün kelimeler de aynene dönüşmemeli yani bir anlamda.
0: Başka ne delirtiyor?
1: Aynen çok delirtiyor
0: aynen
1: beni.
0: Delirtiyor.
1: Yani benim biraz ileri seviye mesela dirayet kelimesi beni delirtiyor. Çünkü dirayeti herkes yanlış anlamda kullanıyor. Dirayet yetenek, beceri yetenek, yani, beceri anlamına geliyor. Dayanıklılık, direnç anlamında.
0: Onu bir cümle anlamında... içinde kullan yani örnek
1: yani,
0: olarak.
1: Ne bileyim işte Messi çok dirayetli bir futbolcu. Hı hı. Yani kabiliyetli, yetenekli demiş oluyoruz. Ama dirayet sanırım direnç kelimesine fonetik olarak benzediği için... Bizde dayanıklılık anlamında çok yanlış kullanılıyor.
0: Doğru.
1: Yani birinin
0: doğru.
1: cenazesi varken ona gidip dirayetli ol deniyor senaryolarda. Yetenekli ol demek bu hani yani metanetle falan karıştırılıyor gibi. Hani ben bu artık ne bileyim Galata meşhur mu demek lazım. Bunlar beni çok rahatsız
0: çok
1: ediyor. Çünkü anlam olarak bambaşka bir şey yani dirayet.
0: Evet.
1: Ne bileyim yakinen denen şeydeki yakin yakın değil aslında o da
0: yakinen.
1: Arapça başka bir şey sağlam. Falan demek gibi gibi hani bu sohbet bitmez. Benim böyle deliliklerim var. O yüzden hiçbir şey dinleyemiyorum.
0: Beni de deli eden tabii ki de. İyi ki de. Bak iyi ki de hayatımdasın Kıvanç. İyi ki de mi? O ki ve de senin

0: kafana.
1: Evet ve oradaki şey de çok güzel ya aslında, niyet. Yani sadece nezaket ifade etmek istiyor. Hadi. Ama o yanlış bir şey yapıp öfkelendirmiş gibi oluyor ya.
0: O de ne orada? Hadi iyi ki okey. Tamam. Ama de okey dedim ya, şimdi bana kızıyor şu anda.
1: Ben tamamı tercih ederim. Estağfurullah, bana kızmasın.
0: Ama o de ne?
1: Evet. Bir de hani elbette kelimesi bunu çözebilecekken, ya da ne bileyim bile kelimesi çözüyor ya, dahi. Dahi anlamında dahi diyor ya insanlar. Yani bile diyerek kurtulabiliriz bu yanlıştan. Dahi dememize gerek yok.
0: Evet. Bir şey neyse daha var. Şey devam ediyor mu bu klostrofobi, agorafobi? Onlar ya devam ediyor mu?
1: Ediyor ama o şey gibi aslında. Hani bunlar hayatımızdan aha çıkmıyor ya. Bununla yaşamayı öğreniyoruz sadece.
0: Azalıyor mu?
1: Nasıl diyeyim? Yani işte bir ara söylemeye çalıştım ya, durumlar durumdur, olaylar olaydır, bizim düşüncemiz onları değiştiriyor derler ya hep. Hı hı. Onun gibi yani, o asansör orada duruyor, evet orası kapalı, nefes almak güç gibi gelebilir. Ama bu ben düşündüğüm için öyle. Ya işte gelirken mesela az önce otoparktan işte asansörle çıkarken böyle bir tedirginlik yaşadım yine. Aman kalsa ne kötü olur falan diye.
0: Hep düşünüyor musun hep asansörü her bindiğinde?
1: Evet muhakkak. Köprüden her geçişimde de. Ne kadar kötü olur şimdi yıkılsa falan.
0: Ben onu hep düşünürüm köprüden.
1: Ya bundan işte kurtulunmuyor. Bu hep oluyor ama hani bizim verdiğimiz yanıt değişiyor sanırım. Hani bu daha doğru bir ifade olabilir. Yani abi asansör dursa ne kötü olur deyip asansör durmuş gibi hani adrenalin falan fiziksel etkilerini yaşamak evet kötü ama evet dursa kötü olur. Ama hani ona da durunca bakarız deyip hayata devam edebilmek sanırım biraz kolaylaştırıyor.
0: Ama seni Sting konserine götürsem şimdi gelmez misin? Wembley stadyumunda ya, bak.
1: Gelebilirim çünkü çok ya benim hayatta hayranlık duyduğum, hayranıyım diyebileceğim işte yegane şeylerden birisi Metallica grubu.
0: Benim de Metallica.
1: Bayılıyorum. Ve onlar ben buradayken işte geldiler, Ali Samiye'ne gelmişlerdi 2010'larda sanırım.
0: Ve gidemedin değil mi?
1: Gidemedim. O kalabalıkta ne yapacağım, sıkılırım falan diye. Ve pişmanım çünkü bir daha gel, yani son işte bu 72 Seasons'la çıktılar, gelmediler. Ve bir daha da herhalde yeni albüm çıkarıp gelmezler diye düşünüyorum.
0: Bilemeyiz ki, belki
1: çok
0: gelirler.
1: Üzülüyorum ve kendi kendime bunu sözünü verdim. Kendi kendime sözler veriyorum. Metallica Türkiye'ye gelirse gideceğim diye.
0: Metallica yurt dışındayken gitsen, uçağa binmek.
1: İşte bir de o eklenecek onun üstüne.
0: bir an onu korkarak soruyorum. Böyle bir şey de var. Mesela Metallica Londra'da çıkıyor işte. Ben de O2'da bir yerde çıkıyor. Ve hediye ettim ben sana. Biner misin uçağa?
1: Binerim canım. Ha. Ya uçak meselesi zaten bu işte Keldiva oyunuyla bir yurt dışı turnesine falan gittik. Halloldu gibi bir ölçüde. Yani işte hep bir ölçüde oluyor ve onunla yaşamayı öğreniyoruz aslında. Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla binemeyeceğim sanırım. Ama zaten neyi gönül rahatlığıyla ya da tam tutarlılıkla yapıyoruz ki hayatta? Kendimizden bunu da beklemememiz lazım herhalde.
0: Kolay seven biri misindir? Bu şey anlamda, sevgilini sevmek anlamında da dostluk anlamında da genel olarak soruyorum bu soruyu.
1: Ya sevmek değil de kolay açılan birisiyim aslında. Yani tam tersi gibi görünüyorum.
0: Çok ketum duruyorsun.
1: Öyle yapmaya çalışıyorum ama çok komik bir vırtgel ağızlı dedikleri bir ifade var. Çok az biliniyor bu.
0: Ama hiç yakıştıramadım
1: bu
0: sana bak şimdi aslında, vırtgel ne?
1: Ben öyleyim aslında yani. Ya tanıştık ya işte seni. Her şeyi söyleyebilirim sana. Aa. Bütün sırra yakın şeyleri falan anlatabiliyorum. Yani öyle bir filtrem yok. Ay bu insanla ben hani çok samimi değilim. Ben de ay dur bunu söylemeyeyim falan.
0: Ama yapma. Bu bence o vırtgel ağızlı olmaktan kaynaklanmıyor. Bence bu şeffaf ve şey olmak, temiz olmaktan kaynaklanıyor.
1: Bilmiyorum ki ama bu insanın başına bela olabilecek bir özellik ya. Hani gerçekten o bilgi aleyhine, yani öyle şeyleri kastediyorum. Sırrı söylemek falan
0: ne
1: gibi. Yani
0: ne aleyhine olabilir? Aleyhine neyi kullanabilir ki?
1: Tatsız, ne bileyim hani işte bir zaafınızı söylemişsiniz.
0: Çete mi kurdun mesela?
1: Pişmanlığını söylemişsiniz. Size kadar geldi mi o bilgiler?
0: Yani ne olur ki? Yani ben öyle hiç hayata öyle bakmıyorum ya. Yani insan zaafını söylesen olur. Ben söyledim. Ne olacak?
1: Evet evet.
0: Ne olabilir?
1: Işte yani sen herkes kişi kendinden bilir işi. Sen de dünyayı senin gibi varsayıyorsun. Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama öyle olmuyor ya bazen, işte o zaman can sıkıcı olabilir.
0: Olmuyor mu peki?
1: Tabii yani ne kadar insan varsa işte o kadar arıza var.
0: Şimdi onlar permütasyon kombinasyon. Oraya girmeyelim. Yaşadığında öyle olmuyor mu? Yani kötülükle mi karşılaşıyorsunuz? Zaafından yararlanıyor mu? Ya da bunu kullanıyor mu?
1: Yok, nadiren çıkar öyle şeyler. Ve zaten onun, yani bunun yaşanması sebebi de diğer özne. Yani ben kendimi açtığım için bu olmuyor. O öyle birisi olduğu için öyle oluyor. O konuda haklısın, evet. Bu bir değişken değil sanırım bu denklemde.

0: ben bir
1: hiç, hiç sayısalcı değilim bu arada. Ha. Cahilce konuşuyorum.
0: Estağfurullah. Ben de öyle hava hava konuşuyorum. Yani hava
1: permütasyon falan dedim.
0: Evet,
1: biraz
0: öyle havalı ben. Oluyor. Yani şu bir başkasına göre diyorum ya, o ihtimale göre hani niye ben ki? Evet, ben de kendimi çok kolay açabilen biriyimdir, öyleyim diye olduğu gibi. Neyse ne. Ama bunun zararını gördüm. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç
1: ne
0: görmedim.
1: Güzel, ne mutlu sana. Ne kadar şanslıymışsın.
0: Yani belki de bunu zarar olarak algılamıyorum.
1: Ya da.
0: Yani bunun bir zarar olacağını düşünmüyorum belki de. O da olabilir. Ya o yüzden bakıyorum. Dışarıdakilerin ne düşündüğüyle belki ilgilenir misin? Karşı tarafın yargısı, düşüncesi.
1: Ya evet, bu hatta çok belirleyiciydi benim hayatımda şimdiye kadar. Şimdiye kadar değil de hani belli bir zamana kadar, ama bunu öğrendim artık yapmamayı. Hele yani bizim işte çok zor zaten. Sürekli eleştiriliyorsunuz ya, hani işin kendi iddiası o ya zaten, işte kamuya açılan bir performans bir şey ve elbette olumlu olduğu kadar olumsuz da değerlendirilebiliyor. Yani hepsinin peşine takılıp karalar bağlamak mümkün değil ve bu şeyi de öğretiyor insana. Bütün olumlu geri bildirimleri de olduğu gibi kabul etmemeyi. Çünkü ikisi de yanlış yani, ne bileyim yani, naçizane bizim dizi için de çok fazla oldu, bu Gibi dizisi için. Çok fazla övüyor insanlar. Haddinden fazla övüldü falan filan. Şeyi demiyorum, elbette övgüyü hak eden bir şeydi. Ama hani yeren bazen, ne bileyim, motivasyonu sadece yermekse, övenin motivasyonu da sadece övmek olabiliyor. Hmm. Ve biz birey olarak herhangi birinin peşine takılırsak, hani övgünün peşine takıldığımızda da yanılabiliriz. Çünkü o övgü de şey olmayabilir, gerçek olmayabilir. Onu demeye çalışıyorum.
0: O zaten bence büyümek, yetişkin olmakla kesinlikle, da ilgili bir şey ya. Kesinlikle. Övgüyü de yergiyi de aynı mesafeden karşılayabilme dirayeti de sen.
1: Harika bir kullanım.
0: Kullanım doğru mu oldu?
1: Çok doğru oldu.
0: Dirayet burada doğru mu oldu? Evet. Korkarak soruyorum. Yani o noktaya gelmek bence o çok değerli bir şey. Yani övgü de yergi de beni değiştirmeden alabileceklerimi
1: evet.
0: alarak.
1: Evet ya, tam olarak o kadar.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Ekonomi nedir?
5: Ekonomi üretim, ticaret, dağıtım, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesidir.
4: Yani
5: para harcadığınız her şey ekonomidir. Neye para harcadığınıza bakın, hepsini toplayın. Onların üretimi, tüketimi, satışı ekonomiyi oluşturur.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
7: Peki bu doymakla mı ilgili bir şey, büyümekle mi ilgili bir şey? Yani insan bazen açtır, ne bileyim, o övgüye de açtır, sahneye açtır. Çok da hayat ona fırsat vermemiştir. Ya da yaşı da ileri olabilir. Ya da büyümüştür. Hangisiyle daha ilgilidir? Doyumla mı?
8: Bence yani naçizane büyümekle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü doymak dediğimiz eylemin mümkün olabileceğini düşünmüyorum.
7: O ya.
8: Bence öyle. Yani iyi organize edilebilir açlık durumu. Ama bir doyum olmamalı. Olursa da zaten ilişki bitmiş gibi oluyor ya. Atıyorum hani mesleğiyle ben artık doydum diyemez ya bir oyuncu, o zaman bırakması gerekir. Olabilir mi? Hani diğer işleri bilmiyorum ama en azından yaratıcı alanda bunu söyleyebiliriz.
7: Ama güzel sözleri. Yani seyircinin güzel sözlerini.
8: Ha, o anlamda. Tamam. Evet,
7: hani bir açlığımız vardır ya hepimizin.
8: Olabilir, evet.
7: Bu ekran önünde olan ya da işte sahnede olan herkesin bir açlığı vardır. Evet. Biz bir açlıkla başladık bu işe.
8: Tabii ki.
7: Yani ben herkes beni sevsin görsün diye başladım.
8: Tabii.
7: Şimdi hepimizde böyle bir şey var ya, itici güç. Buna böyle doyuyorsun, kendini gerçekleştiriyorsun, büyüyorsun. Bütün bunlar böyle olduğunda o noktada belki o mesafeyi koruyabilmek daha mı kolay oluyor?
8: Evet, yani zaten doymak dediğin şeyi anladığım kadarıyla olumlu eleştiriyi almayı da iyi organize edebilmek. Yani bunu bir zaafı tatmin etmek, ay hadi beni beğenin değil de. Evet, hani beğeniliyorum, tamam, bu o kadar da delirilecek bir şey değil zaten bu işin. Dinamiğinde bu var işte. Yani bitince ben selam veriyorum, onlar alkışlıyor ya da işte beğenmedilerse tepki gösteriyorlar, her neyse. İşte ikisini de doğru konumlandırmakla ilgili sanırım dediğin şey. Yani demin konuştuğumuz şeyi konuşuyoruz hala gibi aynı çerçevede.
7: Ay 5 dakika mı kaldı? 5 mi? Ben bitirmek istemiyorum da şöyle bir şey peki. Soracağım yine Ceyhun kulağıma 5 dakika kaldı diye sordum.
8: Ben de yine saçma sapan konuştum.
7: Yok çok güzel, hayır. Şeyi soracaktım orada ya, bir dakika. Üf.
8: Doymak, alkış almak,
7: yaşlılık işte bunlar eleştiri. Hep. Alkış almak, doymak dedik de başka bir şey söyleyecektim orada.
8: Olumsuz eleştiriler etkiliyor mudan mı gelmiştik?
7: Yok, olumsuz eleştiri etkilemez mi ya? Etkiler.
8: Vallahi bir yere etkiler. Kadar ama kulak tıkamayı ya. O kadar iyi öğreniyor ki insan. Ha bir de şey, olumsuz eleştiri haklıysa elbette ciddiye alınacak, oradan çıkarılacak bir ders vardır, bir tecrübedir ama nasıl söyleyeyim, kötüleme dediğimiz şey aslında. Yani ya da ne bileyim amiyane tabirle belden aşağı vurmak dediğimiz şey, onları ciddiye almamayı öğreniyor insan. Yani durduk yere ne bileyim olur ya, bu film çok kötü diyor birisi. Yani filmi ben beğenmedim demek daha makul bir ifade ya. Hani sana gelmemiş. Şimdi bu iş çok kötü diyorsan hangi performans kriterleriyle ya da hangi başka kriterlerle kötü bulduğunu açıklaman gerek.
7: Evet, ve eleştirmenler dahi, bu işin uzmanları dahi bir film için iyi ya da kötü gibi tabirleri kullanmaktan imtina ediyorlar. Doğru mu kullandım her şeyi?
8: Kesin.
7: Tamam. Kendinin farkında değil misin? Ve böyle bir eleştiri sana çok sık geliyor mu?
8: Bilemedim bunu nereden algılamam gerektiğini.
7: Yani yeteneğinin, zekanın, beynin işleme biçiminin, her şey, bulunduğun yerin çok böyle farkında olmadan mı yaşıyorsun? Çok umursamak yanlış oldu ama
8: yok,
7: çok ona
8: oldu.
7: Odaklanmadan mı yaşıyorsun?
8: Evet, yani elbette her şeyin farkındayım ama zaten bizim tercihlerimiz belirliyor ya bunu. Yani bunların gelip geçici şeyler olduğunu, hani bunların benim belirleyen şeyler olmadığını, benim evet geçici kimlik olabilir bunlar. Atıyorum ünlü bir oyuncu olmak, bilmem ne dizisinde sevilmek falan ama benim kişiliğimin bir parçası değil. Beni tanımlayan şeyler değil bunlar. O yüzden hani mesafeyi doğru kurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyin farkındayım ama yatırımımı onun sürekliliği için yapmıyorum diyebilirim. Hani doğru anladım.
7: Parmağın mı acıdı oraya çarptın?
8: Hayır hayır ben şunu düzelttim. Tamam. Bir şeyim var. Dün patates soyarken parmağımı soydum.
7: Peki şimdi soracağım soru şu. Kaç yaşında kaldın diyeceğim ama aslında sorumuz o. Çünkü hafızayı bu yıl işliyoruz ama ben soruyu öyle sormak istemiyorum. Ben soruyu bugünkü 44 yaşındaki Kıvanç 15 yaşında, 14-15 yaşında o ilk gelmiş böyle sahneye giriyor. Bazen okuldan çıkıyor, izliyor. O yaştaki o çocuğa böyle belki de o Beckett'ı okuyor, Godot'u beklerken okuyor. O yaştaki çocuğa bir kelime söylese 30 yılı geride bırakmış, devirmiş birisi olarak. O kelime ne olurdu?
8: Kelime, cümle dedi.
7: Evet, bir kelime.
8: Ben çok geriliyorum böyle şeyden. Hayır, şeyden geriliyorum. Vakit harcıyorum şu anda. Hemen cevap vermem gerek falan.
7: Harca, hiç problem değil.

0: olacak derim
1: Ay. Aman o yaşlarda hormonlar var, ergenlik var. 14 yaşında bir tane erkek çocuğu. Hayatta yolunu bulacak da. Ne zor ya. Ben bir gün bile geri dönmek istemiyorum.
0: Ben de hiç istemem. Bir de yani şey gibi, nasıl diyeyim, son 10 yıldır falan böyle ben kendimle biraz aram iyi. Öncesinden de çok hoşlanmıyorum aslında. Ya yani çok fazla eleştiriyorum,
1: Kendinle aran iyi olunca son 10 yılda. Buna çok dürüst cevap istiyorum ama. İnsanın kendiyle arası iyi olmaya başlayınca, sevgili olarak, aşk olarak soruyorum bunu. Birini beğenmesi daha mı zor oluyor? Zorlaşıyor mu o konu?
0: bence bilakis daha da kolaylaşıyor.
1: Ya.
0: Çünkü yani her şeyle kurduğumuz ilişkinin özünde aslında kendimizle kurduğumuz ilişki var ya.
1: Evet.
0: Kendimizle ilişkimiz daha olumlu oldukça dolayısıyla etrafla kurduğumuz ilişki de daha olumlu oluyor. Ve ne bileyim birinin bir kötü özelliğini alıp onu sivriltmek yerine kendimize davrandığımız gibi yani onunla da ilişkimizi nereden iyi kurabiliriz? İşte değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyorsa, mümkünse gerekiyorsa biraz kabaca oldu ama hani o insanda değişmesini istediğimiz bir şey varsa ve bu mümkün mü değil mi işte tartıp hani nasıl davranmamız gerektiğini aynı şekilde onun gözüyle kendimizi görüp ona uyumlanmak için bizim neleri değiştirmemiz gerektiğini falan çalışmalıyız ve bu daha kolay oluyor insan hani kendisiyle tanışık oldukça gibi geliyor.
1: O zaman aynen.
0: Sıkıntı yok kanka.
1: Aynen sıkıntı yok kanka. Buraya hallolacak rica ediyorum ve isim soyadı da rica ediyorum. Arkadaki hafıza duvarı için. İyi ki de geldiniz.
0: Tabii ki de.
1: Bu dirayetli performansın bizi çok etkiledi. İyi ki de Allah benim cezamı versin. Kapat Ceyhun, kapat.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam çok sevgili Hakan Güldağ ve değerli hocam Profesör Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Kamil hocam burada, yani stüdyoda değil, bizimle birlikte uzakta. Hakan Bey de yolda geliyor. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Hande Hanım. Burada deyince çok sevindim.
1: Evet. Ya yani benim için her türlü buradasınız hocam. Bakmayın takıldığıma. Evet. Öyle veya böyle tabii, ama burada görünce daha hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim yani.
2: Evet, bugün
1: nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
2: İyiyim. Her şey yolunda.
1: Çok güzel.
2: Güzel haberler geldi.
1: Evet.
2: Hürmüz'den güzel haberler geliyor. O da
1: İnşallah, inşallah devamı gelecek o güzel haberlerin. Ben de tam oradan başlayalım istiyordum. Müsaadenizle arkadaşlarım bir haberle derlemişler bu İran mutabakat, ABD-İran mutabakat konusunu. Beyaz Saray tabii, sonra İran tarafından da açıklamalar geldi ama özellikle Beyaz Saray İran'la savaşı sonlandıracak ve nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve oluşturacak mutabakat zaptında son ona yaklaşıldığına inanıyormuş. Haberimizi izleyelim, üzerine konuşalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve oluşturacak mutabakat zaptında sona yaklaşıldığına yönelik haberler, piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Axios'un aktardığına göre Beyaz Saray, İran'la savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve oluşturacak tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde sona yaklaşıldığına inanıyor. Trump yönetiminin elçileri Stevie Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütülen gizli diplomaside önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan nihai yanıt bekleniyor. Axios'un üst düzey yetkililere dayandırdığı bilgilere göre üzerinde çalışılan mutabakat zaptı bölgedeki sıcak çatışmayı dondurmayı ve kapsamlı bir barış planı için zemin hazırlamayı hedefliyor. Habere göre belgenin imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer programın sınırlandırılması ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik detaylı anlaşma için 30 günlük bir takvim başlayacak. Bu görüşmelerin İslamabad veya Cenevre'de yapılması planlanıyor. Bu 30 günlük süreçte İran'ın sevkiyat kısıtlamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası kademeli olarak kaldırılacak. Ancak müzakerelerin başarısız olması durumunda Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahale ve abluka hakkını saklı tutacak. Anlaşmanın en kritik ayağını İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik taahhütleri oluşturuyor. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 12 ila 15 yıl boyunca durdurulması tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu sürenin ihlal durumunda uzatılmasını talep ederken, moratoryum sonrası İran'ın zenginleştirme seviyesi %3.67 ile sınırlandırılacak. İran'ın daha önce keskin bir dille reddettiği yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarma şartını kabul edebileceği, materyalin Amerika'ya taşınmasının dahi masada olduğu belirtiliyor. Tahran, yeraltı nükleer tesislerini işletmemeyi ve Birleşmiş Milletler'in müfettişlerinin ani denetlemelerini kabul etmeyi taahhüt edecek. Anlaşma karşılığında İran ekonomisi için hayati önem taşıyan adımlar atılacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki ekonomik baskıyı kademeli olarak hafifletecek. Dünya genelinde dondurulmuş halde bulunan milyarlarca dolarlık İran fonu kademeli olarak serbest bırakılacak.
1: Evet, İran tarafından da açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Amerika'nın savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini söyledi. Bu arada biz haberi izlerken sevgili Hakan Güldağ da stüdyoya ulaştı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yine koştur koştur oradan oraya, oradan oraya. Bu tempo ne olacak böyle?
3: Vallahi inşallah iyi olacak diyelim. Şunlar bir barışsınlar da.
1: Değil mi? Gerçekten öyle. Yani ama artık inşallah bu sefer hocam öyle başladı. Ben de hemen bu vesileyle haberi de paylaştım. İnşallah bu sefer sona yaklaşılmıştır. Kaldı ki geçen daha yeni, dün değil evvelsi gün, Trump 2-3 hafta daha bu iş sürecek minvalinde bir açıklama yapmıştı. Ama piyasalar başından beri, bugün 67. gün, ısrarla bu iş bitecek diyordu. Bakalım öyle mi olacak? Ama bu son haber akışı bir yüreğimize su serpti değil mi Kamil hocam? Ne diyorsunuz? Ve eğer gerçekten bir mutabakat sağlanırsa işler hemen hızlıca başladığı yere dönebilir mi?
2: Yani hızlıca dönebilmesi konusunda çok emin değilim. Evet. Ama yani temkinli olmamız gerekiyor gerçekten. Yani Trump'ın da içinde olduğu bir durumda yani çok hızlı piyasaları da bir ölçüde yönlendirmek açısından haberler biraz daha çok iyimser bir şekilde veriliyor. Ama geri planda anlaşmazlık varsa da onlar sonradan su yüzüne çıktığı zaman biraz daha piyasalar bir ölçüde terse dönmüş oluyor. Bu geçtiğimiz haftalar yani Mart ve Nisan ayında sürekli yaşadığımız bir konu. Ama şu aşamada geldiğimizde sanki özellikle İran'ın nükleer zenginleştirmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etme aşamasında olması önemli. Karşılığında da dondurulmuş fonların İran'a geri verilecek olması da çok önemli. Çünkü İran yıllardır bu kaynaklara ulaşamıyordu. Tekrar bir ölçüde ekonomisine bu kaynakları kazandırabilmesi ciddi boyutta zarar hem savaştan hem de yaptırımlardan zarar görmüş olan ekonomisi açısından önemli. Yani kendi ülkesinde de gösterebileceği kazanımları var ve yeni bir savaşın başlamaması açısından da nükleer yakıtın ya da en azından uranyumun ülke dışına çıkarılması İsrail ve Amerika'ya bundan sonra saldırmak için herhangi bir koz vermeyecek. Yani onların elinden o kozu alacak. Yani Amerika'nın da istediği nükleer silahlardan uzak bir İran istediğini söylüyor. O da bir ölçüde sağlanmış olacak. Yani tek konu geri planda anlaşılamayan başka nedenler varsa bunun birkaç gün içinde açığa çıkacağını düşünüyorum. 48 saat demişlerdi zaten. Ama önemli olan nokta eğer anlaşsalar bile sonuçta bir sayfalık bir anlaşma metni olduğu söyleniyor. Bir sayfaya ne sığdırabilirsiniz? O konuda tabii ciddi soru işaretleri var. Yani anlaşsalar bile bu bir sayfada bunun siz tamamen geçmişe yani Mart başına geri dönmemiz, Şubat sonuna geri dönmemiz birkaç ayı alacak. Hatta işin uzmanları doğrudan petrol piyasalarına hakim uluslararası ekonomi enerji ajansı gibi ajansların söylediği bu yıl içinde 60-70 dolarları görme imkanımız artık yok. Yani 80-90 dolar arasında yılın geri kalanını tamamlarsa yılın sonunu bu oldukça olumlu diye adlandırabiliriz. Yani ortalamada da 90 dolarların üzerinde 90-100 dolar arasında bir yıl ortalaması petrol olacak. Bu tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon tarafında yukarı yönlü bir ivme kazanmasına yol açıyor. Bu da tabii ki Merkez Bankamızın ve başka merkez bankalarının şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli sorun. Bir taraftan yavaşlamaya dair sinyaller var. PMI endeksleri, ülke bazında PMI endeksleri olumsuz bir resim çiziyor. Gerçi JP Morgan'ın küresel PMI endeksi artış yönünde bir Nisan'da yükseliş göstermiş. Ama ülkeler, bölgeler, AB'den gelen, Avrupa Birliği, bizden gelen veriler ise biraz daha daralmadan yana sinyal veriyor.
1: Hocam hem enflasyon hem büyüme tarafını ayrıca belki biraz daha detaylı tabii konuşuruz illaki. Ama bu geldiğimiz noktayı Hakan Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu da merak ediyorum. Özellikle hani her şey birden hızlıca eskisine dönmese bile geçmişten daha pozitif Türkiye açısından söylüyorum. Olma ihtimali var eğer bu mutabakat olursa hocamın altını çizdiği İran'ın oyuna yeniden katılması münasebetiyle. Evet. Çünkü bizim için önemli bir pazardan bahsediyoruz nihayetinde. Doğru. Ne dersiniz?
3: Yani iş dünyasının da beklentisi bu yönde. Tabii yani beklentiler ya burada bu coğrafyada biz varız. Yıkılanları da biz tamir edeceğiz. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında da işte ikişer üçer günlük de olsa böyle bazı ipuçları falan oldu. Bu yani işte sanayi altyapısıyla, üretim gücüyle, müteahhitlik gücüyle vesaire filan Türkiye'nin burada özellikle İran'la bu süreç içerisinde izlediği tutumla o ilişkileri yıpratmama, çünkü bize de biliyorsunuz bir takım füzeler kimisi abartabilirdi ama başka bir yol izlendi. O açıdan bir yani jeopolitik olarak bir bu süreçte kimsenin uydusu olmadan ama herkesle de belli bir mesafede ilişkileri dostane götürme çabası bir şekilde jeoekonomik tarafta da bir şey verecek, sonuç verecek. Beklentiler bu yönde. Ama tabii yani hocamın söylediği çerçeveye ben tamamen katılmakla beraber bir konuda çok emin olamıyorum. Her seferinde de bugüne kadar şunu gördük. Yani Amerika ile İran anlaşabilir ama İsrail ne diyor? Yani İsrail'in de şimdi mesela İran vallahi billah ediyor ki hani böyle derler. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne hiçbir şey yapmadım diyor. Ama kim yaptı o zaman? O füzeleri kim gönderdi? Evet. Ne oldu? Nasıl oldu? Ve her seferinde böyle bir bu yönde atılan adım mutlaka bir takım işte İsrail tarafından müdahalelerle kesildi. Yani bunu da yaşadık. Evet. Öyle olur diye söylemiyorum ama bu risk de orada duruyor diye düşünüyorum. Yani İran'la anlaştık dedi Trump. Bir saat sonra Tahran bombalandı. Yani bu türden gelişmeler de, bu türden riskler de var. Yani onun için hala tam güvenilir bir zemin yok. İşte Mescid-i Aksa'yı dini olarak gösteri yapıp orada bir takım eylemlerde filan bulunması ne gibi sonuçlara yol açır? Bu başka farklı bir takım gelişmelere yol açar mı? Bir kaygan zemin hala o bölgede var gibi görünüyor. Onun için her şeye rağmen ağırlıkları farklılaşmakla beraber üç yine de senaryodan bahsetmek mümkün. Hı hı. Bir tanesi giderek sanki ihtimali artan daha iyimser senaryo. Şu anda piyasalarında inandığı senaryo. Burada bir anlaşma çıkacak. El mecbur çünkü öbür türlü dünya bir krize doğru gidecek. Bunun hiç kimse bunu kaldıramaz. Trump'ın sıkışmışlıkları var iç siyaset üzerinden. İran'ın da artık dayanabileceği düzeyler var. Burada bir anlaşma zemini olacaktır ve petrol fiyatları da tabii ki buradaki her şey hemen devreye giremeyeceği için zaten hasarlı pek çok şey oldu ve bunların da bir zaman alacağı için hani 20 milyon gidiyordu aynen 20 milyon varil gitmeyebilir. Bunun yaratacağı bir 80 dolarlar civarında 80-85 dolar civarında bir senaryo beklentisi var. Çünkü herkes buralara bakıyor. Şu anda Brent 100'ün hala üzerinde 101 ama 100'ün üzerinde devam ediyor. Bütün bu olumlu havaya rağmen anlaştık anlaşıyoruz. Çünkü İran'ın özellikle ya biz bu tarafta bunu inceliyoruz bakıyoruz demesi. Hocamın dediği gibi farklı konuların da İran'ı tekrar oyuna sokacak bir takım konularında devreye giriyor gibi görünmesi. Bunlar önemli konular ama ikinci bir senaryo hala İşte bazı müdahalelerle bir türlü anlaşmaya varamamak ortaya çıkarsa ihtimali düşmüş olmakla beraber 90 ile 105 dolar arasında kalabilecek bir gerilim senaryosu da hala mevcut ve tabii ki çok çok şu anda artık çok da fiyatlanmıyor, fazla dikkate alınmıyor ama hala kara harekatını da mecburuz yapacak başka bir şey kalmadı. Bu iş bir türlü sona ermiyor noktasında hareket olursa düşük ihtimal ama o zaman 150 dolarlara kadar da çıkabilecek bir felaket senaryosu diyelim ya da en kötü senaryo. Bu da hala var. Yani ihtimaller dediğim gibi iyimserden kötümsere doğru iyimserin lehine arttı. Ama iş dünyasının da beklentisi bunun bir şekilde sonuçlanıp iyi bir partnerlik geliştirilirse İran'la özellikle bu bölgede ciddi bir kazanım olabilir. Her durumda Hürmüz bir riskli bölge olarak görüleceği için bir müddet önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da söylediği gibi Hürmüz'e alternatif yollar. Bu Hürmüz'e alternatif yollar esas itibariyle eğer İsrail tarafı da

0: hala riskli olarak görülecekse, ki görülme ihtimali yüksek değil mi? Yani
1: Evet.
0: nereden geçirmek istersiniz? Basra'dan o bölgenin petrolünü yeni petrol hatlarıyla ya da ilave petrol hatlarıyla Türkiye üzerinden çok daha güvenli bir şekilde dünyaya ulaştırmak da mümkün. Bu geçenlerde bir hocamız da yazdı, Güven Sak hocamız, Güney Kafkasya yepyeni bir merkez haline geliyor. Bu da yine Türkiye'ye yarayabilecek bir konu. Çünkü İran açılacaksa, Rusya'nın bir takım itirazlarına rağmen Zengezur kapısı bir şekilde hattı devreye girecekse, bu da Türkiye üzerinden gelişmeler olacak. Ve ben son dönemde de Ermenistan'la sonuçta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte acılarını paylaşıyoruz Ermeni toplumunun diye bir açıklama yapması 24 Nisan'da, Ermeni Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın da son derece ılımlı bir mesaj vermesi tam o dönemde, yani geçmişe göre tabii ki kıyaslamak lazım. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Ermenistan'la olan ilişkilerin iyileşme yoluna doğru gidiyor olması, bütün bunlar Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini arttırabileceği ve istikrar mesajını daha güçlü bir şekilde verebileceğini işaret ediyor.
1: Evet.
0: İş dünyası da bu çerçevede ilişkiler de gelişecek. Çünkü jeopolitik olarak doğru adımlar atıldı. Orada çok hatalı işler yapılmadı, taraf olunmadı. Bu süreçte daha barış yönünlü davranıldı. Bunun ekonomik yansımaları da olacak diye bekliyor.
1: İnşallah yeter ki şu barış, mutabakat her neyse sağlansın, ama Hakan Bey'in söylediği üzere hala farklı senaryolar üzerinde durur haldeyiz. Çünkü o imzalar atılana kadar, hatta belki atıldıktan sonra bile daha ilerisinde her şeyin çok eskisi gibi olmama ihtimali de var. Çünkü bu savaşın nihayetinde kökten değiştirdiği bazı yeni dinamikler var. Yani sadece yeni lojistik ya da tedarik zinciri kanalları açısından değil,
0: Evet.
1: ama aynı zamanda birçok farklı dinamik açısından. Şimdi tabii Çin'le görüşme çok önemli ABD tarafında. O görüşmeden sonra asıl biz neyin nasıl şekilleneceğini biliyoruz. Çünkü büyük resme baktığımızda her ne kadar konu Orta Doğu'daki bu gerilim olarak bize son 2-3 aydır yansısa da Amerika'nın ana hedefi nihayetinde Çin olmaya devam ediyor. Şimdi hocam bu noktaya bakalım biz. Daha orta uzun vadeyi gerçekten bilmek çok mümkün değil, ama senaryolar üzerinden yine oraya doğru da yorumlayabiliriz. Sadece bugün başından bu yana, yani son 2 ayın faturasına baktığımızda işte bu Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunda da belirtmiş, enerji tarafında 2 aylık yükseliş %20'ye yaklaştı deniyor. Şimdi sadece bu değil, ama işte gıda tarafında da biz bunu gördük. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin çok üzerinde geldi. Yani savaş var mesajı veriyordu adeta o veri bize. Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verileri de keza öyle. Ve bugünlerde dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş bundan sonrasında da ilerleyeceği, hedefe epeyce uzaklaştığımız, nihayetinde işte ilk 4 aydaki enflasyon 14 küsürlere gelmiş durumda. Yani neredeyse
0: 14,64.
1: Evet, yani neredeyse hedefteyiz. Yani bundan sonra hiç olmaması lazım ki orayı tutturabilirim. Dolayısıyla bu ay içerisindeki enflasyon raporunda da bir yukarı yönlü revizyon beklentisi var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem savaşın bizim makro göstergelerimiz üzerindeki etkisini, hem de enflasyonla mücadelede ne öngördüğünüzü bundan sonraki dönem için?
2: Yani bizim makro dengelerimizi elbette ki zorlaştırdı. Zaten sonuç olarak yüksek enflasyonu olan ülkelerin başında geliyoruz. Yani orta gelir düzeyi açısından baktığımızda. Yani kendi iç dinamiklerimizde, kendi ekonomimizin iç dinamikleri ve kendi içeride yarattığımız siyasi şoklarla geçen yıl bir ölçüde beslenen bir enflasyon süreci var. Bu Merkez Bankası'nın ve bir ölçüde Maliye Bakanlığı'nın da uğraşlarını sekte vuruyordu. Şimdi bir de dışsal şok gelince Elbette ki dezenlendirilmiş.

0: enflasyon sürecindeki kazanımların bir kısmını geri almış oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu için hedeflediği en azından vermiş olduğu rakamları revize etmesi kesinleşiyor böylece. Ama bu bence de bu enflasyon raporunda yukarı yönlü bir revizyon uygun bir zamanlama oluyor. Çünkü dış şok da var. Bundan sonra tutturabilmesi yıl sonu hedeflerinin mümkün gözükmüyor. Öyle bir durumda daha gerçekçi bir senaryo çerçevesinde, yani belki benim beklentim %27-28'lere kadar çıkan, hatta daha da üstüne çıkabilecek bir enflasyon beklentisini paylaşmayacak Merkez Bankası. Ama en azından %25'e doğru bir yükseltme ya da 24-25 civarına yükseltme yıl sonu enflasyon hedefini, tahminini bir ölçüde daha gerçekçi olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu elbette ki Merkez Bankası'nın politika tarafında sıkı kalmasını engellemedik. Daha gerçekçi, piyasalara daha gerçekçi bir mesaj verecek. Ve ben elimdeki araçları, politika araçlarını da bu hedefe ulaşmak için kullanmaya devam edeceğim diyecek. O anlamda da Haziran ayı işte da gelecek olan karar, politika faizi kararının bana göre bir ölçüde değişmemesi gerekiyor. Şu anda Haziran'da bir indirimin gerçekleşmemesi en doğru adım olur diye düşünüyorum. Çünkü şok dalga devam ediyor ve bir ölçüde Mayıs ayı enflasyonu da geçtiğimiz yıla göre daha yüksek gelecek. Nisan'da beklentilerin oldukça üzerinde gelen bir enflasyon var. Yani o anlamda savaşın etkisi çok kolay bir şekilde silinmeyecek Türkiye'de ve hatta etkisi azalarak da olsa kendisini göstermeye devam edecek. Ve bu bir ölçüde reel sektör çok sıkıntıda, onu biliyoruz. O sıkıntıyı azaltmak için hızlı bir faiz indirimine gitmek burada ya da erken bir faiz indirimine gitmek kesinlikle yanlış bir adım olur. O açıdan Merkez Bankası'nın gelecek ay ben faiz indirmemesini de bekliyorum. Faizi değişiklik yapmamasını bekliyorum. Belki Haziran ayından sonra eğer piyasalar bu anlaşma olursa bir ölçüde haftalık repo borçlanma faizlerine doğru bir geçiş olur. Normalleşmeye doğru bir geçiş olur. O da kademeli olarak bir normale, yani dezenflasyon patikasında 40'tan tekrar gece bir ölçüde borçlanma faizlerini, piyasa faizlerini 37'lere çekmek Haziran ayında mümkün olur. Ama şu aşamada bunu konuşmak için bile çok erken, indirimi konuşmak için bile çok erken. Nitekim Amerika'da da, Avrupa'da da bütün para politikası yöneticileri, merkez bankacılar artışı indirimden çok daha fazla konuşuyor. Nedeni de çünkü enflasyonun önden yükleme olarak, daha doğrusu petrol fiyatlarındaki artışın önden yüklemeli olarak enflasyon üzerinde yaratacağı etkiyi kontrol altına alamazlarsa enflasyon beklentilerini kontrolden, kendi kontrollerinden çıkmasına yol açabilir. Bu da yıl sonuna doğru enflasyonun daha da kötüye gitmesine yol açabilir. Ondan dolayı da merkez bankaları baştan daha sıkı davranmak durumunda, bizim merkez bankamız dahil.
1: Peki, müsaadenizle bir küçücük reklam aramız var. İzleyelim, dönelim, kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Şimdi indirimi konuşmak için henüz çok erken diyor Kamil Hocam. Haksız da değil geldiğimiz noktada. Yani bundan sonra nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz hikayenin. Ama sizin de biraz önce saydığınız kötü senaryolar için de hala maalesef kapı açık. Doğru. Ama bizim reel sektörümüz çok uzun zamandır hırpalandığı için, öyle diyelim tabiri caizse, çok heyecanla faiz indirimlerini bekliyordu.
2: Evet.
1: Ancak öyle görünüyor ki bu savaş bütün hesapları yeniden yapmamıza sebep oldu ve belli ki uzayacak bu süreç. Geçenlerde Erdal Bey'in açıklamaları vardı. Mütemayyı diyen aslında reel sektörden bu minvalde açıklamaları görüyoruz. Hani bize bir destek olunması lazım şeklinde. PMI verilerine bakıyoruz. Çok dramatik veriler geldi en son. İhracat rakamları keza öyle çok parlak değil.
2: Çok parlak. Hı? Bir anda çok parlak oldu.
1: Yani evet aslında.
2: Hatırlarsanız konuşuyorduk
1: evet,
2: devre.
1: Evet yani 20. son gelen taleple birlikte bu savaşın oldu, şeyinde evet. Baz etkisini de hesaba katarsak evet. Öyle bir hızlı yukarı yönlü hareket oldu ama.
2: Yoksa yılbaşından bakarsanız yok tabii.
1: Aynen patinaj. Yani bu sadece savaştan ötürü değil. Yani evet, savaş öncesinde doğru de vardı. Tam işler toparlanacak derken savaş gündeme gelince hesaplar şaştı. Şimdi reel sektör çıkışı nerede arıyor? Yani bundan sonraki süreç için yatırımlar, işte kapasite arttırımları, yeni ürünler, yeni ihracat pazarları ya da ihracat rakamlarının arttırılması, böyle planlar yapılıyor mu? Hı-hı. Yapan yapıyordur belli ki de genel olarak hani baktığımız zaman nasıl bir tablo var reel sektörde?
2: Yani işte zaten bir reel sektörün de hep böyle Türkiye açısından biraz dayanıklı kalmasındaki bir neden de o. İşte orada navlun artıyor, burada sipariş artıyor. İhracata falan yansıyan da esas olarak o.
1: Doğru.
2: Yani biraz Afrika'dan otomotiv yedek parçasına talep oluyor. Çünkü bu tür şeyler çok zaten düşük marjlarla, tekstil gibi. İşte yedek parça işi gibi filan. Buralar navlunla şey değiştirince, maliyet yapısı değişince bir anda oralardan almanın buralardan geldi. Ama şimdi bir müddet sonra bu gene değişir. Evet. Nasıl Covid'den sonra,
1: aynen,
2: Covid sırasında dünyanın B planı haline geldik. Ondan sonra Çin tekrar devreye girince ne yapacağız, bu Çin'i nasıl yeneceğiz diye. Geçen Kocaeli Sanayi Odası'nın bir meslek komiteleri toplantısı vardı. Orada çok çarpıcı rakamlar vardı mesela Çin'le ilgili. Yani makineciler, sadece makine için söylüyorum. Yani genelinde 50 milyar dolarlık falan açık veriyoruz ama Çin'den bizim makinede verdiğimiz, daha doğrusu rakam şöyle. 12 milyar, 12,5 milyar dolarlık makine almışız Çin'den. Satabildiğimiz 168 milyon dolar.
1: Oo.
2: Yani uçuruma bakın şimdi bu. Evet. Yani bu sadece bilmem destekle, kur yapısıyla da olacak bir şey olmadığını zaten reel sektör bir süredir konuşuyor, tartışıyor. Dün bir vesileyle MÜSİAD Başkanı Burhan Başkan'la bir aradaydık, sohbet ediyorduk. Yani işte ucuz kredi vesaire filan meselesine geldi. Yani bu iş artık ucuz krediyle filan halledilebilecek bir iş değil. Burada bambaşka bir stratejik adımların atılması gereken bir süreç. Sadece kurla çözülebilecek bir şey değil. Mesela dedi ki ben dedi son bu yani sonuç itibariyle biliyorsunuz 20'den yani 25'ten ama ihracatçılı, imalatçı, ihracatçı için zaten kurumlar vergisi 20 idi.
1: Evet.
2: Oradan 9'a indirildi.
1: Evet.
2: Şimdi herkes konuştuğumuz zaman diyor ki ya bu çok ileriye mi ilgili bir şey? Yani bizim şu anda derdimiz var. Ama mesela o farklı bir yorumda bulundu. Dedi ki ya hesap yapacak olanlara, fiyat verecek olanlara, buradan elde edeceği kazancı, hani sanki böyle bir tür döviz desteği gibi de düşünülebilir bu.
1: Hmm.
2: Hani dövize bir şey yapamıyorum. Hmm. Enflasyonla ilgili ama 3 olarak bu farkı uzattık.

değil sorunları reel sektörün. Gerçekten dünyada rekabetle ilgili başka bir yerdeyiz. Maliyetlerin ötesinde de bir takım adımların atılması gereken bir süreçteyiz. Teknolojik dönüşüm gerekiyor. Mesela bunun için para yok. Yeterince para yok. Yani nasıl yapılacak bu dönüşümler, bu rekabet meseleleri? Hakikaten buraları önemli konu. Yani işletme sermayesi işin bir ayağı ama diyelim ki satışıyla, pazarlamasıyla bu süreci bir şekilde döndürebilen şirketler açısından dahi kendi rekabet gücünü arttıracak teknolojik dönüşüm, teknolojik yatırım meselesi çok büyük bir soru işareti. Evet. Daha önce de zannediyorum sohbette söyledim ama bunları daha fazla duymaya başladığımız için yani hakikaten sanayici şu anda belirsizlik yönetmekle meşgul. İstedikleri biraz daha belirlilik görmek. Hani risk doğru bir ama risk bir olasılık. Hani hocam ne der bilmiyorum şimdi ukalalık etmiş olmayayım onun yanında. Ama sonuçta daha yönetilebilir bir şey. Yani risk var. Bir olasılıktır. Bunu o olabilir, bu olabilir senaryolar dahilinde belli ölçüde yönetebilirsiniz. Bir de ne olacağını bilmediğim bir ortam var. Siyah kuğu mu çıkar, beyaz kuğular mı dolaşır, griler mi gelir? Hiçbir şey bilmiyorum. Fikrim yok. Şimdi neredeyse şu ana kadar diyelim, hatta şu anda da tam emin olamıyoruz. Yani bu işin nereye gideceğine ilişkin bir fikir ortada yok. Ham madde bulamıyor. Ham madde bulamıyorsa ya da bulduğu ham maddeyi nereden vereyim ben? O oradan verirsem acaba bu tekrar 120 dolara çıkarsa ben oradan yine bu ham maddeyi bulabilecek miyim? Yoksa hiç mi bulamayacağım? Neye göre fiyat vereceğim ben kimin tedarikçisiysem diyelim ki müşterime? O belli değil. Yani bu ortamdan çıkılmadan zaten burada böyle çok net bir iyileşme bekleyen kimse yok. Ancak fırsatlar değerlendirilmeye çalışılıyor. Siparişleri yine olabildiğince eğer fiyat tutturabiliyorsa almaya çalışıyor şirketlerimiz. Yoksa da baktı gözü çok tutmuyorsa vallahi siparişi de geri çevirebiliyor. Çünkü yapmak bazen daha problemli. Evet. Ve maalesef onun da acısını işte tekstil vesaire gibi sektörlerde hani bugün yapalım dediğiniz anda o firmaları bulamıyorsunuz. O cesaretle o işe girişen firmayı bulamıyorsunuz ya daraltmış işini. Birdenbire de bunlar tabii kapasite olarak hemen devreye sokulamıyor. Böyle bir arafta durum var. Bu onun için savaşla çok bağlantılı bir süreç yaşıyoruz. Enflasyon da yine fiyatlama davranışlarını sadece esnaf açısından değil, sanayici açısından da belirlemek durumunda. Bir yandan şimdi biraz önce hocam bahsetti, işte yani bu rakamı tekrar paylaşmakta belki fayda var. 17,5'tan da 16,5'a doğru indi sanayinin ürettiği temel malların enflasyonu. Ama hizmet enflasyonu 40'larda duruyor. Aradaki makas hala çok açık ve hatta açılmaya devam ediyor evet. gibi bir durum var. Evet. Yani en azından oransal olarak böyle bir durum var. 2,5 katı falan gibi bir durum var. Ama bir yandan da bakıyoruz yurt içi üfede de bir yukarıya doğru çıkış var. Bu bir müddet sonra bu tarafı tekrar zaten bunlar böyle olacak. Yani evet. birbirlerine yaklaşmak zorundalar. Böyle bu kadar makas açıklığı sonsuza kadar gidemez. Evet. Ya hizmetler bu tarafa orası da inecek ama hizmetler sektöründe de belki de orada da hocamın yaklaşımını merak ediyorum ama benim görebildiğim ithal ucuzluk bu kurların tutulması nedeniyle tutuluyor yani kurlar. Burası artık net açık hani ciddi bir kontrol var üzerinde satılıyor alınıyor ama bir şekilde tutuluyor. O zaman sanayi bir anlamda ithal ürünlerle terbiye ediliyor dış ticaret kanalları üzerinden. Ama hizmetler sektörünü böyle bir yok. Kanal üzerinden tırnak içinde terbiye etme imkanınız yok. O zaman orası böyle katı olacaksa bu dengesizlik de üretim tarafını ciddi sıkıntıya sokuyor. Bu sefer arz

0: etme problemleri nedeniyle enflasyonuna katkı verme ihtimali yükselmeye başlıyor. Yani bu dengenin kurulması da şu ortam, özellikle petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, gübre fiyatları belli bir, çünkü bunların hepsi en temel üretimleri etkileyen konular. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları, orada bir dengelenmeye ihtiyaç var. Yani Eşel Mobil de Sayın Bakan söylüyor, doğru da 89 da olurdu, 90 da olurdu, belki daha fazla da olurdu akaryakıt fiyatı. Olmaması önemli mi? Önemli. Enflasyon beklentileriyle ilgili birdenbire ipin ucunun kaçmaması da son derece önemli. Ama artık Eşel Mobil'in bile çözemeyeceği bir ortamdayız. Yani savaşın seyrine yine maalesef çok bağımlı ve herkes de zaten gözünü kulağını oraya çevirmiş durumda.
1: Evet, o yüzden de bir an önce bitmesi bizim hayrımıza, yani tüm dünyanın olduğu gibi bizim de hayrımıza, hatta bizim bir miktar daha fazla hayrımıza olabilir. Çünkü çok yapacak işimiz var. Yani gerçekten, yani bugüne kadar, bugün savaş ortamında konuşuyoruz ama genel olarak Türkiye'nin sanayi politikasının yeniden belki yazılması gerektiğini, öyle, işte öne çıkan sektörler tarafında işte özellikle yüksek teknoloji, hadi orta yüksek teknoloji, o tarafta faaliyet gösteren şirketlerimizin ya da sektörlerimizin bu alanda daha kuvvetli olabilmeleri için çalışmak, kamu özel sektör işbirliğini, kamu tarafından yönlendirilmesini reel sektörün, bu gibi konuları konuşuyorduk, konuşmaya da devam edeceğiz. Ama sonuçta şu an bu yangın varken öncelikle herhalde onu söndürmek gerekiyor. Şimdi hocam, ara ara size pas attı Hakan Bey, hepsi aklınızda mı bilmiyorum, vardır yanıtlarınız şüphesiz. Ben özellikle üfe tarafını size sorarak başlayayım. Siz ayrıca Hakan Bey'in sorularından, merak ettiklerinden de kendi notlarınızı paylaşırsınız. Üfe ile tüfe arasındaki makas 3,8, yanılıyorsam düzeltin. Yine böyle bir aralığa gelmiş durumda. Bu ne demek? Zaten enflasyon bekleyişlerinde de biz yukarı yönlü hareket görüyoruz. Ama burası çok aşikar ki enflasyonun da bundan sonra, yani üretici fiyatları tarafına baktığımızda, o kadar daha yukarı gitme ihtimali net bir şekilde ortada, öyle değil mi?
2: Evet. Yani oradaki konu tabii ki, yani petrol fiyatlarındaki artış üfeyi daha çok etkiliyor. Bugün AB'den de biliyorsunuz üfe fiyatları, üfe geldi. %3.4'lük aylık bir artıştan bahsediyor. Yani bu doğal olarak petrol fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarına doğrudan yansıması çok daha güçlü olacak. Ama zaman içinde bunu bir ölçüde perakende fiyatlara yansıtabilecek üretici. Şu anda belki birebir peyderpey yansıtamasa da bunu zaman içinde yansıtacak. O da tabii üf tüfeği yukarı doğru çekecek. Hakan Bey'in de vurguladığı gibi aslında mal, biz iktisat verdiğimiz zaman aslında ne diyoruz? İki türlü bakmak lazım. İki temel mal grubu olduğunu, mal ve hizmet grubu olduğunu düşünün. Dış ticarete tabi mal ve hizmetler, dış ticarete tabi olmayan mal ve hizmetler. Biz sabitlediğimiz zaman kuru ya da kuru kontrol altına aldığımızda dış ticarete tabi olan mal ve hizmetlerin fiyatlarını biraz daha kontrol altına alabiliyoruz ama diğer dış ticarete tabi olmayan, yani ihracatı, ithalatı olmayan hizmetler ve bir ölçüde inşaat sektörü gibi sektörlerde de ne oluyor? Burada arz ve talep bir ölçüde içeride fiyatları belirliyor. O anlamda bunu aşağı çekebilmek ekstra politikalarla mümkün. Nitekim geçtiğimiz yıl işte %54,5 olan hizmet enflasyonu bu yıl %40'a düştü diye, yıllık enflasyon. Bakan bununla övünüyor, haklı olarak övünüyor, düştü epey. Ama öte taraftan da şimdi bu petrol şokuyla birlikte mal tarafından dışarıdan ithal ettiğimiz bir üretim maliyetlerini arttıran bir şok var. O yukarı doğru itecek enflasyon. Yani siz enflasyonunuzu kontrol altına almak konusunda ciddi olabiliyorsanız ve bunu tek hanelere indirmek için her türlü özveriyi yapacağım diyebiliyorsanız en üst kademeden en alt kademeye kadar, onu bir an önce yapmanız lazım. Yani zamana yayılmış ağır çekimde enflasyonla mücadele yaptığınız zaman o ağır çekimle arada içeride bir şok, muhalifleri hapse atmak gibi. Sonra dışarıdan Trump'ın savaşı gibi, İsrail'in savaşı gibi şoklar nitekim gelecektir. Ve yani bu artarak da devam edebilir.

0: 90'lı yılları hatırlatalım. 90'lı yıllar ilk çok iyi başladı. Bizde de iyi başladı. Sonra kendi şokum bir krizimizi yarattık, 94 krizini. Arkasından işte düzeleceğiz diye bakarken Meksika krizi, sonra Rusya krizi, Asya krizi, Rusya krizi, bütün bunlar ve kendi içeride de düzeltemediğimiz için kendi dinamiklerimizi, ne oldu? 2001 kriziyle en büyük krizimizle karşılaştık. Yani o anlamda siz önce kendi evinizin önünü temizleyeceksiniz. Evinizin içini kadar temizleyeceksiniz. Siz görevinizi yerine getireceksiniz. Dışarıdan gelen şoklar da sizi en az etkileyecek şekilde önlemlerinizi alacaksınız. Ama biz öyle bir durumda değiliz. Biz en kırılgan ekonomilerden biri durumundayız. Ve biz aslında ücretleri bastıraraktan, reel ücretleri düşük tutaraktan enflasyonla mücadelemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bu dönemde baktığımızda reel sektör, sanayici ciddi baskı altına girmeye başladı. Üçüncü yılında program ve doğal olarak bütün bu özveriye rağmen, sanayici, çalışan, iş gücü, bütün buralardan özveriye rağmen gide gide bir arpa boyu yol gittik diyebiliriz. Yani böyle özetleyebiliriz. Çünkü enflasyon hala %30'larda. Yani bu bir tek hanelere gelmekten çok uzak. Bunun tek hanelere bu yıl sonuna kadar gelmeyeceğini biliyorduk. Seçimden önce de gelmeyeceğini biliyorduk. Bunu söylüyorduk elbette ki. Ama hükümetin bu konudaki daha ciddi önlemler almak gibi bir çabası olmadı. Şimdi seçim de gelecek yıl geleceği için biz bu yıl sonunda işte 25-30 arasında bir enflasyon, %27-28 civarında bir enflasyonla kapatıp gelecek yılda da artık yıl sonunda, eğer gelecek yıl seçim olacaksa, ücret artışlarıyla gelecek yılda enflasyonun tekrar yukarı yönlü çıktığını görebiliriz. Yani Türkiye, unutmayalım, tekrar eski yüksek enflasyon dönemine gelmiştir, geri dönmüştür, 90'lı yıllara geri dönmüştür ve bunu tek olduğum 90'lı yıllardan farkımız bizim şu anda borç yükümüzün çok yüksek olmaması, kamu borç yükünün çok yüksek olmaması. Ama biliyoruz ki bir seçimde bu borç yükü bir anda katlanabilir. Yani 90'lı yıllarda 95'te civarında %29'larda olan borç yükü sonra %58, sonra %70'e milli geliri oran olarak çıkmıştı. Bu da tabii ki ekonominin destabilize olması için çok önemli bir faktördü. Yani o anlamda biz mutlaka seçime kadar bence kayıp bir şey yapamayız. Yani bana göre sanayi politikası konuşmak, sanayi, siz dediniz mesela Hakan Bey'e yatırımcı yatırım düşünüyor mu? Şu anda sanayici bana göre yatırım düşünemez. Şu anda sanayici, üretici olabildiğince bilançoyu küçültüp bir ölçüde belki yeni istihdam yaratmadan var olanı korumak, seyahatleri iptal etmek, birçok ek maliyetleri iptal ederekten yüzdürmeye çalışıyor şirket. Bunun yani uzun dönemli bir yatırım perspektifini şu anda sahip olmaları içeride ve dışarıdaki konjonktürden nedeniyle mümkün gözükmüyor. Ama bu savaş bittikten sonra şunu söyleyebiliriz. Diyelim bu anlaşma sağlanırsa önümüzdeki haftalarda piyasalara biraz daha bir canlılık gelebilir. En beklentiler olumluya gidebilir. Piyasalarda, en azından borsa, mali piyasalarda beklentiler olumluya gidebilir. Turizm sektörümüz olumsuz etkisini atlatabilir. Bunların hepsi bizim açımızdan pozitif bir gelişme. Ama şunu bilelim, enflasyonla mücadeleden de taviz vermeden yolumuza devam etmemiz hem reel sektör için, hepimiz için de bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraya kadar geldiğimizde, hadi yıl sonuna kadar biraz daha serbest bırakalım dediğiniz zaman beklentileri zaten bir anda, enflasyon beklentilerinin yukarı çıkmasına izin veriyorsunuz. Bunu şu ana kadar yapmadık. Şimdi de yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. O açıdan seçimi de atlattıktan sonra bana göre yapılması gereken çok net. Dezenflasyon programı bir yılda çok şok, belki çok kısa bir dönemde enflasyonu ciddi boyutta tek hanelere indirecek özverilerde bulunan reel sektör, kamu sektörü, çalışan kesim, hepimiz elimizi taşın altına koyabilmemiz lazım. Ve tabii en üst düzeyde siyaset, siyasi elitler. Yani evet, onların bunu yapmaması durumunda ne yazık ki bir şey değişmeyecek.
1: Peki, bir reklam aramız daha var müsaadenizle, onu da izleyip gelin.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, ekonomik görünüm devam ediyor. Bu arada benim kulaklığım çıktı. Şimdi şundan bahsediyorduk bitirmeden Hakan Beyciğim. Yani gerçekten yapılacak birçok işler var. Ama onları yapacak bir durum yok. İşte siz de altını çizdiniz. Kamil Hocam da biraz önce söyledi. Ama bu dönemde özellikle sanayiciye başka nasıl destek olunabilir? Bir takım talepler var. Kamuoyunda da duyuyoruz. Bunlardan olasılığı yüksek olanlar, yani ne görebiliriz yeni dönemde destek namına acaba?
2: Yani bir şey görür müyüz? Şu anda böyle bir çalışması olan bir şey olduğunu duymadım açıkçası. Hani
1: talepler var diye biliyorum.
2: Ama talepler var, evet. Güçlü talepler var. Yani sanayi odalarından da geliyor. Yani sanayici kesimden, ne bileyim işte KOBİ'lerin temsilcisi, gene dün müsiatla da sohbet ettiğimiz için orada da gündeme geldi. Burhan Başkan yine onu da ifade etti. Daha önce hatırlarsanız yine İstanbul Sanayi Odası Başkanımızdan bu yönde bir takım öneriler vardı. Hatta detaylandırılmış öneriler vardı. Hocamın söylediği konuyla da bence çok bağlantılı. Neden? Yani şimdi hocam diyor ki ya eninde sonunda bir seçim de olsa ne olacaksa olacak, ama biz buna bu bir dezenflasyon programı uygulayıp hep beraber el birliğiyle, güç birliğiyle bir dişimizi sıkıp bu programı bitirmemiz lazım ki bundan hakikaten kurtulalım. Yoksa bunun tek haneye inme ihtimali çok ileriye doğru atabilir. Yani 2030'ların filan da ötesine geçebilir. Yani hocam öyle bir şey demedi ama evet, şimdi yani seçim bakarsak olacak. Seçimde tek hane olmayacak. Ne zaman olacak bu? Yani dayanacağımız bir süreç. O dayanmaya hatta şimdiden başlamak için, çünkü dayanmanın da dayanacak kesimlere göre bir şeyi var. Bir ağırlığı var diyelim. Şimdi herkes aynı şeye dayanamıyor. Halterci o işin şeyi, o kiloyu kaldırabilir ama ne bileyim bir sabit gelirli vatandaş çok zor yapacaktır bunu. O açıdan çalışanların vergi yükünü özellikle bir takım düzenlemeler yapılması, bu vergi yükünün çeşitli formüllerle hafifletilmesi, belki onların başka ülkelerde örneklerini gördüğümüz şekilde bir takım beyanlarla bu verginin ortaya çıkması gibi formüller üretmek gerekiyor. Yani istihdama destek, bu anlamda çalışanlara destek vergi üzerinden yapılabilir bir iş gibi görünüyor. Bunu iş dünyası örgütleri de daha net bir şekilde önermeye başladılar. Belki böyle bir şey adım atılabilir. Çünkü hani çok benim görebildiğim kadarıyla, hocam ne der gene fikrini almakta fayda var. Ama böyle çok kısa vadede biz hemen bir faiz indirimleri üzerinden filan piyasaları rahatlatma durumuna gitmeyeceğiz. Ve bu seçimlerde de mutlaka seçim ekonomisiyle bağlantılı işler olacak ama sanki önceki seçimlerden farklı olarak o kadar da mali disiplinden vazgeçilmeyecek gibi görünüyor. Çünkü büyük bir riski var. Bir kırılganlık oluştu ve kurların üzerinde belki bir baskı oluştuğuna ilişkin Türkiye'de ki yatırımcı, vatandaş, hemen herkesin bir fikri var. Bu kurlar üzerinde ciddi bir baskı oluştu. Bu patlayabilir mi? Çünkü nereden de anlıyorsunuz bunu? Sizin de başınıza geliyordur. Herhangi bir ortamda bir sohbete ne olur kurlar sana göre bunu tutmaları artık mümkün değil. Şu değil. Yani ya işte Merkez Bankası'nın rezervleri ama nereye kadar filan diye hep bu sorgulanıyor. Demek ki burayı da daha riskini azaltmak için buraya yönelimin, çünkü o çok ciddi bir enerji, maliyet filan da gerektirecek. O zaman demek ki daha baştan bir takım tedbirler almak durumu olacak ve birdenbire ekonomiyi böyle seçim ekonomisi diye saçma durumu, yani saçılma durumu diyelim, pek mümkün görünmüyor. çok hızlı kırılganlıklara dönüşebilir. Vallahi seçimlere de bir kriz ortamında gitme söz konusu olabilir. Onu da çok tercih etmezler diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki.
2: Öyle, evet.
1: Peki, süremizin de sonuna geldik. O yüzden peki dedim, sizi durdurdum ama inşallah önümüzdeki hafta yine beraberiz. Mevzularımız da değişmiyor zaten. Yani inşallah olumlu yönde değişir ama bizde içeride her zaman bir mevzumuz var. İllaki konuşuruz üzerine daha fazla. Bu arada ben bitirmeden küçük bir not paylaşmak istiyorum. Önümüz bayram. Evet. Ve Darüşşafaka'dan bahsetmek istiyorum. Siz de çok katkılar koyduğunuzu biliyorum zamanında.
2: Ben Darüşşafakalıyım.
1: Darüşşafakalısınız değil mi? Doğru. O yüzden de aklıma geldi. Şimdi annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı veriyor Darüşşafaka. Ve 163 yıldır bunu yapıyor. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu var ve bu misyona katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri Kurban Bayramı'nda desteğe davet ediyorlar. Bunu buradan sizlerle paylaşmak istedim bu vesileyle. Bayrama daha var. Daha birkaç kere daha söylerim ama aklımdayken, sizi de görmüşken
2: ağzınıza aklınıza
1: paylaşayım.
3: Ben de kendi payıma Darüşşafaka'ya destek oluyorum. Onda kesinlikle sizin de bu anonsunuzu destekliyorum. Kesinlikle Darüşşafaka desteklenmeli ve bağışlarıyla vatandaşlarımız da bu kurumu yüceltmeli.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de ağzınıza sağlık. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İran anlaşmayı kabul etmezse yoğun bombardıman başlayacağı tehdidinde bulundu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre küresel borç stoğu yılın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşırken artışta özellikle ABD ve Çin'deki kamu borçlanmaları etkili oldu. Yatırımcıların Fed'in bir sonraki politika hamlesinin Fed faiz indiriminden ziyade faiz artırımı olabileceği yönündeki beklentileri artıyor. Swap piyasasında Fed'in gelecek Nisan ayına kadar faizleri artırma olasılığının %50'nin üzerinde olduğu, ardından gevşeme politikasına geçeceği fiyatlanıyor. Bloomberg'un haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizi raporunda ihracatçıya vergi desteğinin bütçeye ilave maliyet etkisinin 34 milyar lira olacağı öngörüldü.

0: İyi akşamlar, küresel piyasalara hoş geldiniz. ABD-İran arasındaki savaşa dair mutabakat haberleri piyasalarda müthiş bir bahar etkisi yarattı. Petrol fiyatlarında geri çekilme, hisse senetleri tarafında kuvvetli yükselişler, tahvil faizlerinde keza geri çekilme. Gelin hep birlikte bakalım nasıl şekillenmiş bugün itibariyle tablo. Borsa İstanbul'da %2,91 kadar bir prim vardı gün sonu itibariyle 14.917 seviyesinden tamamladık haftanın 3. işlem gününü. Paritelerde dolar TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,48 kadar primli. Euro dolar çaprazında yine benzer oranda yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 1.1749'dan geçiyor işlemler. Sterlin dolarda yön yukarıda, dolar yen çaprazında ise %0,93 kadar bir geri çekilme var. 156,41 seviyesine geriledik. Avrupa borsaları bu hareketle aslında son bir ayın en kuvvetli yükselişini gösterdi. Bugün itibariyle Londra FTSE'de kapanışta %2,15, Paris CAC 40'da %2,94, DAX'ta Alman borsasında %2,12, İtalya FTSE MIB tarafında da %2,35 kadar prim vardı. ABD borsaları da primli. Dow Jones'ta %1,30, S&P 500'de %1,34 ve Nasdaq tarafında %1,81 kadar yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Tahvil getirilerinde biraz önce ifade ettiğim üzere yön aşağıda. Özellikle 10 yıllıklarda 4,35'e kadar geriledik. Daha dün akşam 4,41 seviyesindeydik. 2 yıllık tahvilin getirisi 3,86'da, 5 yıllıklarda 3,99 seviyesindeyiz. Orada da 4'ün altına gevşedik. Altında gümüşte yön yukarıda, ons altında %3'e yakın 2,94 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 4691 dolar 19 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte 77 dolar 26 sent seviyesini görüyoruz. Orada %6,07 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Bitcoin'de yatay bir seyir var. 81.404'ten geçiyor işlemler. Petrol tarafındaki geri çekilmeyi görüyorsunuz. Brent'te %7,71 kadar bir geri çekilme an itibariyle karşımıza çıkıyor. Hala 100 doların üzerindeyiz ama kuvvetli bir geri çekilme var. 101 dolar 40 sent seviyesini görüyoruz. Bir ara yeniden 120'lere doğru tırmanıyordu hatırlarsanız. NYMEX'te ise 100 doların altındayız. 94 dolar 96 sent. Orada da %7,15'lik bir geri çekilme görülmekte. Evet, tablo böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını, bu iyi günün diyelim piyasalar açısından detaylarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına yaklaştığı imsaliyle Avrupa borsaları yaklaşık son bir ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Endekslerde %3'e yakın yükselişler vardı. Tüm alt endeksler yükseldi. Enerji endeksi dışında petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün etkisiyle enerji endeksi negatif ayrıştı. Özellikle havayolu şirketlerinin hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varili %10'dan fazla geriledi gün içerisinde ve Nisan sonundan bu yana ilk kez varil başına 100 dolar seviyesinin altına indi. Dolar endeksi 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Aynı zamanda yatırımcıların bu yıl merkez bankalarından faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla Avrupa devlet tahvilleri yükselişini sürdürdü. Hem İngiltere hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya başladı. Diğer tarafta veriler cephesine baktığımız zaman gözler Euro bölgesinden gelen Birleşik PMI verisindeydi ve Nisan ayı verisi özellikle hizmetler aktivitesinde çok sert düşüş yaşandığını ortaya koydu. Hizmetler PMI 62 ayın en düşük seviyesine geriledi ve böylelikle Birleşik PMI yeniden daralma bölgesine geçti. Artan fiyatlar ve zayıflayan talep ekonomide stagflasyon görünümünü daha da güçlendirmiş oldu. Birleşik PMI Mart ayında 50,7 seviyesinden Nisan'da 48,8'e geriledi ve böylelikle son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetmiş oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na dönüyoruz. ABD-İran anlaşmaya yakın haberlerinin piyasalara yansımasını toparlamış Çağlar bu akşam bizim için. Hep birlikte kulak verelim.
2: Son dakika haber yağmuruyla sizlere bu araştırma notunu hazırlar vaziyetteyiz. Biz gündüz işlem saatleri bitmeden kaydı alıp siz değerli izleyicilerimize akşam ulaştırıyoruz kanaldaki vesaire arkadaşlarımızla bu notları. Ama bugünün gündemi siz izlediğiniz esnada nasıl bir noktaya evrilecek biz bilemiyoruz tabii ki. Ama İran'la olan savaşın tekrar bir sona erme ya da belki farklı bir ateşkes ya da neyle adlandırırsak o evreye geçmesi olasılığı ki bizim kayda aldığımız dakikalardaki elimizdeki son veriler özellikle Axios'tan 48 saat içerisinde buradan bir anlaşmaya dönük en azından bir şeyler olabilir şeklindeki gelişmelerin ardından bir 14 maddelik konular bütününün İran tarafından değerlendiriyoruz şeklinde yanıt bulmasıydı. Ama ardından Trump da bu noktada henüz kesin bir şey yok mealinde bir açıklama yaptı. Ama her koşulda beklentiler şuna evrildi. Acaba Hürmüz Boğazı ile ilgili konu en azından hafifleyecek mi, ortadan kalkacak mı diye ki gün içerisinde takip edenlerin de bileceği üzere petrol fiyatlarına sert geri çekilme, neredeyse dünyadaki tüm hisse senedi endekslerinde sert yukarı yönlü hareketlilikler, özellikle ons altın ve ons gümüş de buna ilave edebiliriz. Hakeza bunlar kadar olmasa da kripto varlıklar tarafında da yukarı yönlü hareketliliğin buna eşlik ettiğini görüyor vaziyetteyiz. Tersine dönmezse eğer piyasaların dün de aslında biraz burada muhakemesini de yapmaya çalışmıştık. Çok zaten insanlık ya da içinde bulunduğumuz durumun olumsuzluklarından ziyade kendi gördüğü risklere ilişkin satış baskısına maruz kalması ya da bu satış baskısının uzun vadede bu iş nasıl olsa biter. Biz teknoloji rallisi başta olmak üzere varlık fiyatlarındaki keyfimizi sürelim, buraya dönük noktaya odaklanalım şeklinde pozitifliği süren bir şeklinde 6 Mayıs itibariyle biraz daha risk on moduna, yani risk iştahını yükseliş moduna geçilmiş gibi Türkiye saatiyle gün bitimine yaklaşırken bakalım yarın bize neyi getirecek.
0: Evet Çağlar, bu notları düşmekte haklı. Ben bunu konuşurken akşam ne olacak bilemem diyor, yarın bilemem diyor. Gerçekten hala müthiş bir belirsizlik var. Ama bu belirsizlik içerisinde kimi zaman tıpkı bugün olduğu gibi müthiş bir iyimserlik de basıyor piyasaları. Son mutabakat haber akışı gerçekten kuvvetli bir iyimserlik getirdi. Biraz önce rakamlarda da gördük, hisse senetleri fiyatlarında yukarı yönlü hareketler, tahvil getirilerinde geri çekilme, altında, gümüşte, emtia tarafında yükseliş ve tabii petrol fiyatlarında da yine sert geri çekilmeler. Ama bu iyimserlik ne kadar kalıcı olur, ne kadar geçici olur, yine bunu tartışmaya devam edeceğiz. Sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel var bu akşam. Hoş geldiniz arkadaşlar.

0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
2: O zaman size de sorarak başlayayım. Bu iyimserlik artık kalıcı olabilir mi? Yoksa yine geçici bir iyimserlik mi acaba önümüzde duran? Mete ne dersin? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya geçici olabilir. Trump'ı biliyorsun. Bir söylüyor bir şey, 5 dakika sonra farklı bir şey söyleyebiliyor. Ondan dolayı da hani kalıcı bir durum yaratır mı? Emin değiliz ama şu ana kadar geldiğimiz noktada işte Şubat sonundaki ilk bombalamadan bu yana en barışa yaklaştığımız noktalardan bir tanesindeyiz. Yani bunu Pakistan da teyit ediyor. İşte Amerikan tarafında farklı 2-3 tane yerden geliyor. Yani eskale etmeme amaçlı olarak yapılan bazı çok çok dikkatli yorumlar var. İran tarafı hayır demiyor, işte çıkarları maksimize edeceğiz vesaire diyorlar. Hala karşılıklı parmak sallamalar var ama şu anda hani bu olmayabilir. Yarın 180 derece tersi olabilir. Siz piyasa olarak bunu bilmiyorsunuz. Asla satmanız gerekiyordu falan gibilerinden piyasayla kavga etmiyor olmak lazım. Yani piyasadan para kazanılmaya çalışılır. Piyasayla kavga edilmez. Piyasa bir yöne gitmek istiyorsa haklı sebepler o tarafta birikmiştir. Bu momentum yukarı doğru. Bu yukarı doğru olan momentumdan da para kazanmak için o trene biniyor olmak gerekiyor. Yani işte shortlamışsın, bugün patlamışsın, yarın geldiği zaman o short pozisyonu kapatırken yükselişe daha da fazla katkıda bulunacaksın eğer bugünkü haber akışını bozabilecek herhangi bir şey gelmediği takdirde. Ki şu anda baktığım zaman hani petrol fiyatındaki düşüşe 18-10'daki fiyatından daha aşağı seviyelerde şu anda petrol. Yani iyimserlik devam ediyor. İnce ince daha artarak da devam eden bir iyimserlik var. Onun için hani fingers crossed, ümit ediyoruz ki bu bir barışla sonuçlanır. Önce tabii bu yani bir ateşkesle sonuçlanacak. Ateşkesle sonuçlandıktan sonra nükleer anlaşma için daha böyle detaylı karşılıklı konuşmalar olacak vesaire. Yani aslında uzun bir sürecin ilk adımı diyebiliriz buna.
2: Peki. Şimdi bakıyorum S&P 500'de 7350'nin üzerindeyiz. Kuvvetli bir yukarı yönlü hareket gördük. Bu 30 Mart'tan bu yana baktığımızda %16'lık bir artışa işaret ediyor. Aslında savaşın hani 28 Şubat o arada olduğunu, başlangıcından bu yana dediğimizde 9.4 trilyonluk bir market cap'i var. Yine 30 Mart'tan bu yana baktığımızda. Yani o taraf özden baktığın zaman sadece bu bugünkü mutabakat konularında gelen pozitif haber akışı değil, aynı zamanda bilançolarla da çok zaten desteklendi. Yani zaten bir tür aldırmazlığı var o tarafta piyasaların savaşa, ama bugün bir de bunun üzerine bu haberler gelince iyice ağzının tadı yerine geldi yatırımcının o tarafta gibi görünüyor. Ama sen ne diyorsun? Mete de haklı. Trump'a güven olmaz. Kesinlikle. Bir cümlenin içerisinde iki farklı görüş sunabiliyor. Başlarken başka bir şey, bitirirken başka bir şey. O yüzden garantisi yok ama sence de barışa en yaklaştığımız nokta denilebilir mi? Bu noktaya nasıl değerlendiriyorsun bugünkü fiyatlamaları?
1: Öyle görünüyor. Barışa en yakın olduğumuz nokta, en azından haber akışına bakacak olursak, bir algı yönetimi yok ise öyle görünüyor. Dolayısıyla da hani piyasadaki şey de tabii bu algıyı besliyor. Yani piyasada zaten yukarı gitme isteği vardı. İşte bilanço dönemiyle birleşti. Teknoloji şirketleriyle ilgili çok büyük şüpheler vardı. İşte data center yatırımları veya işte CapEx yatırımları çok ciddi bir yük oluşturacak mı diye. Halen daha aslında şüpheler var ama en azından bilanço gerçekleşmeleri şu anda henüz bu noktada olmadıklarını gösterdiği için ikisi birleşince biraz algıyı da pozitif yönde etkiliyor, belki de bozuyor da diyebiliriz. Yani aşırı iyimserlik aşılıyor da diyebiliriz, her an her şey olabileceğini unutturuyor da diyebiliriz. Ama Mete'nin dediğine çok katılıyorum. Yani bu kadar kuvvetli bir hareket varsa kimse dışarıda kalmak istemeyecektir elbette. Riskini alıp olası sert yine aşağı yönlü hareketin riskini alıp devam edecektir. Dalga boyu yukarı doğru olunca, yani dalga boyu çok yüksek de hareket yukarı doğru olunca hep böyle olacakmış algısı çok daha kuvvetli oluyor. Ama unutmayalım, yani ayın 6'sındayız. Dördünde, üçünde işte 120 dolar petrol fiyatından bugün 105 dolara geldik. Yani

0: yani aralık çok büyük. Ve bu hareketleri biz geçtiğimiz işte 2 ay boyunca hani farklı farklı zamanlarda 105 değil 101 görüyorum şu anda, hatta en son baktığımda 105'ti. Dolayısıyla da bu hareketleri birkaç sefer yaşamıştık biliyorsunuz. O anlamda yeniden her şeyin tersine dönüp birden agresif hareketlere dönme riski hiç yok artık, ortadan kalktı artık, öyle şey olmaz falan diyemiyoruz. Ama sanki biraz daha ılımlı yaklaşıyor gibi her iki tarafta. Bu anlamda hani bir tahterevalli veya bir ibre gibi düşünecek olursak zannediyorum sanki olumlu tarafa birazcık daha yaklaşmış gibi görünüyor. Hem piyasalar hem de reel ekonomiler, yani reel ekonomi etkileyecek barış haberi diyelim.
1: Peki, X hesabımda da paylaştım bu akşamın anonsunu yaparken. Sevgili izleyicilerimiz ufak ufak oylamaya başlamışlar. Geçici mi kalıcı mı diye, yani hissiyatı anlamaya çalışıyorum. Hali hazırda herkes geçici diyor. Yani o kadar bu konuyla ilgili dediğin gibi, yani bugüne kadar on and off birçok kereler bu noktalara geldik. Belki bugün en yakın noktadayız ama hala hiç kimse tamam budur diyebilecek bir yerde değil. Yani önümüzde hala senaryolara göre hareket edeceğimiz, belirsizliğin olduğu bir konjonktür var olmaya devam ediyor. Trump Fox News'da galiba sormuşlar ne kadar süre içerisinde, ne kadar süre tanıyorsunuz diye, bir hafta demiş. Bayağı da geniş kullanmış. Hemen bugünden yarına karar verin dememiş anladığım kadarıyla. O da önemli. Hande Demirel TV X'teki adresim, oraya siz de oyunuzu kullanın. Bakalım nedir genel hissiyat? Herkes geçici mi olacağını düşünüyor bu anlaşmanın. Şimdi sorular da gelmeye başlamış. Mete, şu ana kadar alınan birinci çeyrek bilançolarına göre olumlu bulduğun sektörler neler? Endeksin ivmelenmesinde nasıl bir ne demiş? BlackRock etkisi devam eder mi demiş, gülerek de söylemiş. Doğan Bey ne dersin?
2: Evet, yani o işte BlackRock CEO'sunun gelmesi itibariyle olan
1: Evet.
2: bir etki vardı. Yani şöyle bir şey var. Birinci çeyrek başka bir çeyrek. Çünkü savaş Şubat sonunda başladı. Mart ayına dokundu birazcık. Ama çok da fazla dokunamadı. Mesela bankacılık sektörü için baktığımız zaman, tamam yani Mart başı itibariyle belki mevduat fiyatları artmıştır ama onun işte bankanın toplam mali tablosunu da etkileyecek boyutta yukarı doğru fiyatlanması mevduatların falan hani birinci çeyreğe yetişmedi. Onun için hani birinci çeyrekte gördüğümüz parlak mali tablolar ikinci çeyrekte de devam edecek diye bir taahhüt altına girmiyor olmamız lazım. Çok da fazla trade edilisi bir çeyrek değil. Çünkü esas savaşsal etkileri biz şirketler üstünde ikinci çeyrekte görüyor olacağız. Eğer öylesine fazla etki var ki, yani bu işte havacılık şirketlerinde artmış olan yakıt fiyatlarının etkisi birinci çeyreğe değil mi? Daha ikinci çeyreğe gelecek ya da düşen yolcu adedinin etkisi ikinci çeyreğe. Gübre fiyatları artıyor. Eğer ki sen uzun vadeli anlaşma yapmadıysan ve tarım şirketiysen bununla ilgili bazı yüzleşmeleri ikinci çeyrekte yapacaksın. Birinci çeyrekte değil gibi, ama hani baktığımız zaman ortaya karışık diyebiliriz. Genel olarak hani beklentilere oldukça paralel, çünkü bir önceki çeyreğe baktığımızda dördüncü çeyrekte beklentilerin çok ciddi altında gelmişti. Yani %50'den daha fazlası beklentilerden daha düşük gelmişti karların, özellikle Pabuk olarak bakıyoruz, operasyonel kar olarak bakıyoruz. Şimdi öyle değil, daha beklentilere paralel bir çeyrek olarak görüyoruz. En çok hani iskontolu gıda perakendeciliği. İskontolu gıda perakendeciliği, işte yağmur yağsa da, dolu yağsa da, güneş açsa da her türlü alım yapman gereken bir taraf. Yani temel ihtiyaç maddesi satıyor en nihayetinde. Müthiş yani, hem hacim olarak büyütmüşler, hacim olarak büyütürken de kar marjından feragat etmemişler. İşte cirolarını da arttırmışlar. Yani talep elastikiyeti düşük olan sektörler birinci çeyrekte iyi para kazanmışlar diyebiliriz kabaca. Ama endikatif değil işte. Yani bazı sektörlerde olacak, işte ikinci çeyrekte, birinci çeyrekte gösterdikleri performansın neredeyse tam tersini gösterecekler. Önce birinci çeyrek için heyecanlanmaktansa o şirketlerin yatırımcı toplantılarına katılıp hali hazırda zaten ikinci çeyreğin derin bir şekilde içindeyiz. Yani işte bir ay 6 gün geçirmişiz. Endikasyon veriyor şirketler. O analiz toplantılarına katılmak lazım ki hani bireysel yatırımcılar da telekonferansların parçası olabiliyor ya da çıktılarını işte haber portallarından edinebiliyorlar. O tarafı takip etmek daha önemli bence.
1: Peki bir sonraki bilanço sezonuna

0: Hangileri sağ kalabilir sence? Nasıl bugüne kadar izlediklerine baktığın zaman hangi sektörler ya da şirketler tarafında potansiyel görüyorsun Mete?
1: Şunu net bir şekilde görebiliyoruz ki yani petrol fiyatının yükselişinden istifade eden bazı şirketler var. Bundan dayak yiyen de bazı şirketler var. İşte bu temayı mali tablolara yansıma olarak biz birinci çeyrekte çok küçük bir kısmını gördük. Yani hiçini gördük. Ama ikinci çeyrekte esas babasını göreceğiz. Ve burada işte petrokimya, rafinaj gibi sektörlerde yani rafineri marjlarının ne kadar müthiş bir şekilde arttığını bütün dünyada takip ediyorlar. Yani Neste.com'a giren herkes de oradaki dizel marjlarını ki bizim en büyük rafinerimizin en çok etkilendiği kısım oradaki dizel marjlarıdır, gazolin marjları değil. Ne kadar hızlı arttığını göreceklerdir. Bunun mali tablo yansımalarını biz ikinci çeyrekte göreceğiz. Onun dışındaki petrokimya sektöründeki şirketler de işte maliyetlerini kontrol altına aldılar. Satış fiyatlarını ama yükselmiş olan işte nihai mamul fiyatına göre arttırmayı başardılar. Ondan dolayı marjlarının birinci çeyrekte yükseldiğini gördük. Yani en kötünün geride kalmış olduğu birinci çeyrekte açıkladığını gördük. İkinci çeyrekte çok çok daha da müthiş gelecek. Yani petrokimya, rafinaj bunların hepsi bundan olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Fakat enerji kullanan şirketler var. İşte doğal gaz kullanan, daha fazla elektrik kullanan şirketler. Camdır, çimentodur, seramiktir. İşte veya inşaat kimyasallarının tamamı diyebiliriz. Çok yoğun bir şekilde enerji kullanıyor bunlar. Yükselen enerji maliyetlerinden olumsuz etkilenecekler. Nihai müşteriye yansıtamıyorlar. Adam diyor ki ben inşaatı şimdi yapmayabilirim. Ertelerim, iki çeyrek sonra başlarım. Niye yüksek maliyetlerle şey alayım ki diyor, ihtiyacım olan materyali alayım ki diyor. Bunlar hem üretmen gerekiyor, durdurup giremiyorsun ağır sanayide. Sürekli işlemen gerekiyor. Demir, çelik, cam, onlar bu şekilde sektörler. Adam üretmek zorunda ama alıcısı yok. Fiyatı yansıtamıyor ama ham madde maliyetleri artmış. Bu tarz şirketler maalesef ikinci çeyrekte zayıf mali tablolar açıklayacaklar. Bunun hiçbir kaçarı yoktur. Demin söylediğimiz bu hani gıda perakendecileri, telekomları bunun yanına koyabiliriz. Sağlık sektörünü bunun yanına koyabiliriz. Düşük talep elastikleri. Onlar zaten çok fazla salınmıyor onların karlılıkları. Şeyi korurlar, çeyreksel olarak performanslarını korurlar. Yüksek faizlerden para kazanan şirketler var. Bunların karlarının düşmesini öngörebilirdik ileriki çeyreklerde. Eğer ki faiz indirimi süreci devam etseydi. Fakat enflasyonist baskılardan dolayı faiz indirimi olmayacak. Bilakis faizler yükseldi. Yüksek faizlerden, finansal gelirlerden para kazanan yani nakdi çok olan şirketler. Yine gıda perakendeciliği bunlardan bir tanesidir. Sigorta sektörü bir diğeridir. Bundan istifade edecekler. Bankacılık sektörü de maalesef birinci çeyrekte gösterdiği performanstan çok daha zayıf bir performans gösterecek ikinci çeyrekte operasyonel olarak.
0: Peki çok teşekkür ederim Mete. Çok aydınlatıcı oldu. Yatırımcının artık ikinci çeyreğe bakması, bugünkü iyi bilançoların üzerinden daha kuvvetli bir analizle oraya doğru uzanması gerekiyor. Özetle bunu anladım. Şimdi faizler yükseldi dedi Mete. Yani daha da mı yükselecek acaba? Nisan ayı enflasyon verisi özlem hayli yüksek geldi.
2: Evet.
0: Ve baktığımızda mevsimsellikten arındırılmış veri de keza öyle. Enerji maliyetlerinin çok arttığını görüyoruz. Bütün bunlar bizi nereye götürecek acaba? Hem para politikası açısından hem de tabii enflasyonun yönü açısından.
2: Yani enflasyonun yönü açısından baktığımız zaman Hande daha önce de bu veri açıklanmadan önce de hani çok belirgin kısa vadeli de baksak, orta uzun vadeli de baksak enflasyon görünümü bozuldu diyorduk çok açık ve net bir şekilde. Ve buna istinaden de hani Merkez Bankası'nın birazcık daha proaktif olması gerekirdi yorumunu görüyorduk. Yorumunda bulunuyorduk. Dolayısıyla da aslında onu teyit eder bir gerçekleşme oldu. Neden hani böyle bir yorumda bulunuyorduk? Riskler var. Her an kendini gösterebilir. Görünüm dediğimiz zaman Merkez Bankası bazen politik aksiyonu alırken de bazen mevcut enflasyonu gerçekleşmeyi dikkate alarak hareket ediyor. Bazen de gelecekteki enflasyonu göz önüne alarak hareket ediyor. Burada hani neye baktığı ile ilgili bir muğlaklık vardı ama dediğim gibi yani şu data teyit ediyor ki mevcuta da baksanız işte orta vadeli görünüme de bak.

0: bırakırsanız her türlü beklentileri de bozacak nitelikte ciddi bir artış var. Şu yorum muhtemelen gelecektir. Yani ben artık Merkez Bankası'nın iyimserliğine bakarak yorum yapmaya çalışıyorum. İşte geçici. Hani geçici etkiler, ikincil etkiler olup olmayacağına bakacağız gibi. Ama benim korkum o ki %30'un altına gelememe, yıl sonunda %30'un altına gelememe riski çok artmış durumda. Ben değiştirmedim tahminimi. %28 şu anda halen tahminim. Ama patikanın şeyi zorlaşıyor, gidişatı çok zorlaşıyor. Birçok olumlu faktörün aynı anda olması gerekiyor. Savaş tamamen ortadan kalkıp her şey normale girdiğinde belki biraz daha önümüzü görebileceğiz. Yılın ikinci yarısını belki de kaybetmeme durumumuz olur. Ama her halükarda 5-6 puanlık bir gecikme diyelim oluşmuş durumda. Yani artık kimse 25'in altı herhangi bir enflasyon seviyesini beklemiyor. Ben de 23-24'teydim. 28'e yükselttim beklentimi. Halen 30'un altında dediğim gibi ama altında kalmama diyeyim. Riski oldukça yüksek. Önümüzdeki yani bir de mesela şöyle de bir şey oldu. Hani Mayıs ayı Nisan ayı geçici gibi değerlendirecektik. Birden hava koşulları öyle garipleşti ki işte güney bölgelerde hani tarımsal üretimi etkileyen olumsuz koşullar söz konusu oldu. Dolayısıyla yeni yeni yani sadece gıda veya sadece petrol fiyatı artışı kaynaklı da değil. Onun dışındaki faktörler de olumsuz şekilde etkiliyor gidişatı. Hepsini birleştirdiğimiz zaman ikincil etkilerin de ortaya çıkması ihtimali çok yüksek olduğu için ben Merkez Bankası'nın hani dediğim gibi biraz daha sıkı durmasını beklerdim. 14 Mayıs'ta enflasyon raporu var. Çok çok kritik olacak. Hem soru cevap kısmı kritik olacak hem de yukarı revize edecek tabii şeyi, beklentisini. %16'yı değiştirmeyeceğini söylemişti. İlk çeyrekte açıkladığı şeyi bütün sene koruyacak hedefi diyelim. Ama 15-21 bandı tabii gerçekçi olmaktan çok uzak bir band. Belki hani 4-5 puanlık bir yukarı şeyi olabilir, revizyonu olabilir Merkez Bankası'nın. Beklentileri çıpalamaya yetecek midir? Bence yetmeyecektir. Ama yine de merak ediyoruz yani çok kritik olacak toplantı.
1: Peki. Evet, oylarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hala %75 oranında bu iyimserliğin geçici olduğuna inananlar var. Ama sevgili Bader Aslan mesaj atmış. Bader Bey selamlar. O diyor ki herkes geçici diye düşünürken kalıcı olarak olacağını düşünüyorum Hande Hanım. Ama bu sefer mi yoksa bir sonrakine mi ondan çok emin değilim diyor. Hadi ha gayret yani oralara doğru gidiyoruz inşallah. Peki bir reklam arasına gidelim. Bu arada reklam giderken de reklamı izleyelim. Bir haber var sizlerle paylaşmak istediğim. Hadi onu da gireyim. Karar veremedim bir türlü. Axios'un haberine göre tarafların anlaşması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması ve yaptırımların kademeli kaldırılması için 30 günlük bir müzakere süreci başlayacak. Detayları var. Biraz önce Mete demişti uzun bir yolun ilk adımı diye. Ona istinaden bu haberi de izleyelim reklamla birlikte.
2: ABD tarafındaki asıl rahatsızlık bu anlaşmanın Avrupa tarafında hayata geçirilmesinin çok uzun sürmesi. Bu otomobil tehdidinin sebebi bu mu? Sadece bununla mı ilgili? Şansölye, Merz'den duyduğumuz bazı yorumlar nedeniyle Almanlara bir misilleme mi söz konusu? Bu neyle ilgili?
3: Başkanın otomobillere yönelik gümrük vergisi artışını duyurduğu Truth Social paylaşımına bakarsanız sorunun gecikme olduğunu açıkça belirtiyor. 9 aydır Avrupalı otomobil üreticileri bu ticaret anlaşmasından faydalanıyor. ABD'nin ticari gümrük vergilerini %15'e indirmesini sağladılar. Amerika Birleşik Devletleri ise hiçbir şeyde gümrük vergisi indirimi almadı. Biliyorsunuz bu 9 aylık süre zarfında kesinlikle hiçbir fayda görmedik. Süreç başlangıçta oldukça hızlı ilerliyordu. Komisyon anlaşmayı onayladı, konsey onayladı, ilerleyecekmişiz gibi görünüyordu ama sonra parlamento ayak diremeye başladı. Oturumları iptal etti ve iş uzadıkça uzadı. Ve nihayet oylama aşamasına gelindiğinde anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorlar. Anlaşmayı değiştiren 4 veya 5 madde eklediler. Bence başkanın demek istediği şuydu. Bakın, bu yeterince uzun sürdü. Tartışma bitti. Biz müzakere ediyoruz. Bir anlaşmaya vardık. Başkan von der Leyen ile Temmuz'da anlaştık. Temsilcilerimiz Ağustos'ta bunu yazıya döktü. Otomobillerde gümrük vergilerini 1 Ağustos'tan itibaren indirdik. Siz ise 9 aydır hiçbir şey yapmadınız.
2: Bu görüşmelerin mevcut takvimini açıklar mısınız? Avrupa Birliği süreci hızlandırıp Temmuz'a kadar bitirmek istiyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri için yeterince hızlı mı? Bu %25'lik gümrük vergilerinden kaçınmak için yeterli bir adım olur mu?
3: Temmuz ayının

0: Kanada anlaşmasından bu yana bir yıl geçecek. Bu uzun bir süre. Bence başkan daha hızlı, daha çabuk bir sonuç için bastırdığını söylüyor. Parlamento sadece anlaşmayı onaylarsa üçlü görüşmelere gerek kalmaz. Çünkü konsey ve komisyon zaten onayladı. Parlamentonun yapması gereken sadece evet demek, iş bitiyor. Bu yüzden Temmuz'a kadar neden sürecek anlamıyorum.
1: Bildiğiniz gibi bu akşam burada Brüksel'de o görüşmeler yapılacak. Üçlü görüşme, uzlaşma ve ticaret anlaşması hakkındaki tartışmalar. Eğer bu hafta işi bitiremezlerse veya önemli bir ilerleme kaydedemezlerse onlara mesajınız ne olur? ABD'nin bu gümrük vergilerini ne zaman yürürlüğe koymasını bekleyebiliriz? Başkanlık kararnamesi şu aşamada hazır mı?
0: Başkan Trump, Truth Social paylaşımında bir hafta içinde veya sanırım gelecek hafta dedi. Yani otomobiller konusunda önemli bir ilerleme görmezsek sanırım bunları yakında beklemelisiniz. Diğer gümrük vergileriyle ne yapacağı ise, bu arada bu çok sınırlı bir artıştı. Başka bir deyişle sadece otomobilleri hedefliyordu. Bunda otomobil parçalarından bahsetmiyor bile. Yani bu çok spesifik bir artıştı. Bence Avrupa Birliği'ne şunu demek istiyordu. Yeterince hızlı hareket etmiyorsunuz. Anlaşmayı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve bu işe yaramayacak. Düzeltmek için vaktiniz var. Vakit şimdi. Ve bu Temmuz değil. Gelecek yılda değil. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bu anlaşmayı anlaştığımız gibi onaylayacağımıza dair güçlü bir mesaj verilseydi ve değiştirmemek, bunu da hızlıca yapacağız. Biliyorum, o zaman muhtemelen başkanın buna tekrar bakma şansı olur. Yani o anlaşmaları tercih eder.
1: Ve sanırım bu Brüksel'deki herkesten duyduğumuz mesaj. Bununla birlikte eğer işler bir şekilde memnun kalacakları gibi gitmezse her şeyin masada olduğunu söylediler. İş o noktaya gelirse Amerika ticaret anlaşmasından çekilmeye hazır mı?
0: Evet, eğer. Evet, eğer Avrupa Birliği varılan anlaşmaya uymazsa, bilirsiniz, eğer bir anlaşma değilse, o zaman Amerika bence çekilir.

0: RKT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Sevgili Mete ve Özlem'deyiz. Özlem, senin piyasa profesyonelleri anketinin sonuçları taze taze çıkmış. Konuşalım mı biraz? Ne diyor piyasa profesyonelleri?
2: Tabii. Piyasa profesyonelleri bayağı bir hani dur diyor aslında. ve de hisse senedi geçen ay biraz yerini mevduata kaptırmıştı. Geçen ay mevduatta katılımcıların %59'u ağırlığı artır diyordu. Hisse değilse nötr kal diyordu. Şimdi yer değiştirmiş. Katılımcıların %43'ü ağırlığı artır diyor ama %38 gibi ciddi bir oranda nötr kal olarak yer alıyor hissede. Mevduatta ise bu ay Nisan ayında %51'i nötr kal diyor. Bu biraz enteresan. Yani hani TL bazlı varlıklar halen cazibesini korumakla birlikte mevduattan bir parça uzaklaşıyor gibi görünüyor katılımcılar. Biraz daha zannediyorum para piyasası fonlarına doğru bir yönelim varmış gibi anlıyorum çıkan sonuçlardan. Yine TL bazlı varlıklardan devam edecek olursak kısa ve uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde hakim, yine nötr kal hakim, %58 oranında hatta kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde, ama bunun içerisinde tabii yani bu sorunun içerisinde önümüzdeki 3 aya dair beklentilerini soruyoruz. Para piyasası fonları da var. Ve de biraz sonra değineceğim portföy dağılımında aslında kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerine bir parça eğilim de var. Dolayısıyla burada nötr kal görünmesine rağmen aslında yani TL bazı varlıklardan uzaklaşma gibi okumadım ben anket sonuçlarını. Uzun vadeli yurt içi borçlanma senetleri çok anlaşılır bir şekilde nötr kal. Çünkü biliyorsunuz enflasyon görünümü bozuldu. Merkez Bankası bir şey yapmıyor. Dolayısıyla da hani bugün mesela faiz arttırımına dair bir beklenti olsa getiri eğrisinin kısa tarafının yukarı, işte uzun tarafının aşağıya gitmesini, dolayısıyla uzun vadeli tarafa bir parça ilginin artmasını bekleyebilirdik. Ama öyle bir görünüm yok. İki, dediğim gibi hani çok normal karşılamak lazım. Döviz bazlı da enstrümanlara geldiğimizde spot dövizde yine nötr kal hakim. Yani biz geçen ay bir parça önceki aya nazaran, yani Şubat'a nazaran Mart'ta dolarizasyon diyeceğim, yani bu sorduğumuz varlık sınıfları içerisinde TL döviz TL dolar dağılımının biraz bozulduğunu görmüştük. Şimdi sanki biraz geri dönüyor gibi görünüyor. Tehlikeli de bulmuştuk yani, acaba bu devam eder mi, dolarizasyona döner mi diye. Hızlı hareketlere neden olur mu kur tarafında veya vatandaşın hani döviz talebi anlamında. Henüz öyle bir görünüm olmadığı gibi geri dönüş de var. DTH'lar da bunu teyit ediyor. %49 oranında nötr kal tavsiyesi hakim. 108 piyasa profesyoneli ile oluşturuldu bu arada anket. Enteresan bir şekilde yurt dışı hisse senetlerinde, orada da aslında ağırlıklı beklenti nötr kal olmakla birlikte, şimdi biraz sonra portföy dağılımını göreceksiniz. Orada yurt dışı hisse senetlerine bir parça ilgi var ki çok da haklılarmış, yani şu anki hani hareketten gördüğümüz, anladığım kadarıyla daha çok hani barışa yaklaşılabileceği ve yurt dışının hareketlenebileceği gibi bir beklenti vardı. Bu tarafta yani döviz bazlı

0: varlıklara yönelirken spot döviz DTH'tan ziyade yurt dışı hisse senetleri birazcık daha şey olmuş, ön plana çıkmış. Altında halen daha nötr kal var. Altın çünkü çok volatil, yani hem aşağı hem yukarı yönlü çok agresif hareketler gösteriyor biliyorsunuz. Onun yansıması olarak da altında şey gördük, böyle biraz çekimser gördük piyasa profesyonellerini. Yurt dışı borçlanma araçlarında da herhangi bir hareket yok. Aylardır aylardır böyle. Zaman zaman hani fırsat verdiği CDS'lerin düşmesiyle birlikte dönemler oluyor. Ama piyasa profesyonelleri bu tarafta çok öyle aktif diyeyim, pozisyon değişikliği öngörmüyorlar. Portföy dağılımına bakacak olursak da burada asıl bence enteresan şeyler var, değişiklikler var. 5 puan artmış hisse senedine verilen pay. Yani %26,5 şu anda. Geçen ay %21,4'tü. 5,1 puan artış var. Nereden yemiş diyecek olursanız da mevduattan yemiş. Yani 28'den 25,6'ya, mevduatta %25, %28'den %25,6'ya. Bunlar verilen yanıtların ortalamaları. Yüze hani kalibre edilmiş şekilde. Dolayısıyla da farazi bir portföy gibi düşünebilirsiniz piyasa profesyonellerinin yarattığı. Benim TL varlıklardan hala vazgeçmemişler dememin nedeni kısa vadeli borçlanma senetleri, borçlanma enstrümanlarının payı %7,8'den %9,2'ye yükselmiş. Uzun vadeliler düşmüş ama kısa vadeliler yükselmiş. Aynı zamanda hisse senedi de yükselmiş. Dolayısıyla bu yüzden TL'den vazgeçmemişler dedim. Nitekim toplamına baktığımız zaman toplam TL bazlı varlıkların payıyla döviz bazlı varlıkların payını karşılaştırdığımız zaman TL bazlı varlıkların payı %62,3'ten ankette %65,7'ye yükselmiş durumda. 3 puandan fazla bir artış var. Bu yüzden de yine halen şeyde kalıyorlar. TL bazlı varlıklarda kalıyorlar. Döviz bazlı tarafta ise dediğim gibi yurt dışı hisse senetleri enteresan bir şekilde öne çıkmış. %6,3'ten %8,8'e yükseltmiş piyasa profesyonelleri buradaki pozisyonlarını. Diğer döviz bazlı varlıklarda düşüş var. Yani DTH'ta da var, spot dövizde de var, altında da var, Eurobond'da da var. Hepsinde düşüş var. Ama sadece yurt dışı hisse senetlerinde yeni bir pozisyonlanma söz konusu olmuş.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Son derece yönlendirici. Giderek de katılımcı sayısı artıyor. Bu arada benim anketimle oylama da artıyor. Oylarınızı vermeye devam edin. Geçici mi kalıcı mı? Hissiyatı kontrol ediyoruz. Muharrem Bey şöyle yazmış. Trump'ın maşallah dediği artık 40 saati geçmiyor. Yarın sabah Melania Hanım'la kavga etmemiş olursa belki dünya birkaç saat daha rahat eder. Böyle de bir bakış açısı var yani söz konusu Trump olunca. Meteciğim, özellikle altın ve gümüş tarafında değerlendirmelerini merak ediyorlar. Ahmet Baltacı, ilgiyle seyrediyorum sizi. Gümüş altın yorumu alabilir miyim demiş. Ne dersin? Senin düşüncen nasıl? Hem altın hem gümüş için.
2: Brent %8 küsur çakılınca iki tane bunun sonucu oluyor. Bir tanesi işte petrol ve enerji fiyatları düşüyor. O zaman enflasyonlar inecek. Enflasyon inerse faizler de iner. Faiz inerse altının rakibinin cazibesi azalır, altın daha ön plana çıkar. Bir yaklaşım bu. İkincisi de petrol fiyatı düşüyor. Artık işte petrol faturaları cari açık veren bizim gibi petrol ithalatçısı ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini çok da fazla satmaları gerekmeyecek. Ve altın rezervini çok da fazla satmayacaklarsa altın yükselir. Ondan dolayı da işte bugün ons altın %3, ons gümüşte %6 küsur falan da en son baktığımda çok ciddi bir şekilde yükseldi. Orada tabii şu var, yani tamam şu anda bu trade'i yapıyoruz. İşte yine eski halde ne yapıyorduk? Jeopolitik riskler artıyor. Ondan dolayı altına sığınalım, güvenli liman diyorduk. Şimdi tam tersini söylüyoruz. Bir süre sonra bunu da yiyip bitireceğiz. Sonra dönüp dolaşıp eski sisteme geri döneceğiz. Eski sistem neydi? Eğer ki merkez bankaları altın alırsa altının fiyatı yükselir. O tarafa döneceğiz ve Çin Merkez Bankası'nı hep beraber takip ediyor olacağız. Çin Merkez Bankası agresif alım yaparsa altın fiyatı yükselir, yoksa düşer. Bence burada %15'ler civarında portföy içinde bir altın ağırlığını statik olarak korumak lazım. Daha fazla da agresif bir yerlerde pozisyonlarını almıyor olmak lazım.
1: Bir de Tolga Bey'in bir sorusu var Mete, onu da sana yöneltmek istiyorum. Şimdi son dönemde bu teknoloji

0: fonlarına epeyce bilgi var. Performansları da zannediyorum kuvvetli. Tolga Bey diyor ki teknoloji değişken fonlarda olmak bu ara momentum'a oynamak oluyor aslında. Mayıs ayında da bu taraf iyi gider mi? Değişken fonları savaş devam etmesi durumunda mantıklı bulur musunuz? Nedir görüşün?
1: Aynen öyle. Yani momentum'a oynamak bu şekilde yapılıyor. Yani şu anda o partiyi bozacak herhangi bir şey yok. O parti devam ettiği sürece de o trene bineceğiz. Biz de para kazanmaya çalışacağız. Momentum orada. Şirketler de büyüyor yani. Şimdi teknoloji şirketleri, yapay zekasına, Nvidia vesaire baktığımız zaman hem büyüyorlar cirosal olarak hem de kar marjlarından feragat etmeden büyüyorlar. Yani yüksek gördüğünüz çarpanlar 2 sene sonra ucuz çarpanlar diyeceğimiz çarpanlara dönüşecek. Onun için bence orada hakkaniyetli bir şekilde yani temel olarak da gidecek yer var. Momentum da zaten destekliyor. Onun için bir süre daha tutulabilir pozisyonlar.
0: Şimdi Fed'in kararını geçen hafta birlikte takip ettik. Yani bizim oradan çıkardığımız sonuçların arkasından hem veri akışı, kuvvetli bir veri akışı oldu. Hem de tabii değerlendirmeler geliyor. Başlarken de aktarmıştım. Bu Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin yatırımcılar tarafında bir faiz indiriminden ziyade faiz arttırma olasılığı ön plana çıkıyormuş. Yani bu tarafta biz öyle pek bir sinyal almamıştık. Ama en azından Powell'ın açıklamalarından hoş o gider ayak bu açıklamaları yaptı. En dikkat çekici olanı kalıcı demesi, kalacağım burada demesiydi. Ama tabii oyların bölünmesi bu ihtimal üzerinde de düşünmemize galiba sebep oldu. Sen katılıyor musun Özlem? Nasıl değerlendiriyorsun? Gelen verilere de son gelen verilere de bir bakarak genel makro görüntüyü de yorumlayalım isterim.
2: Tabii yani genel makro görünüme aslında baktığımızda daha önce de belirttiğimiz gibi aslında ABD ekonomisinin böyle çok zayıfladığı resesyonvari bir görünüme doğru gittiğine dair aslında işaretler görmüyoruz. Savaşın etkilerini de nispeten Avrupa'ya veya dünyanın geri kalanına bizim gibi ülkelere nazaran daha limitli bir şekilde hissetti. Verilere baktığımız zaman da yani işte bugün ADP verisini gördük. Her zaman hani tutarlı olmayabiliyor tarım dışı istihdamla ilgili ama oldukça yine de hani kuvvetli bir veri geldi diyebiliriz. Geçen aya nazaran kuvvetlenme anlamında söylüyorum. 100 binin üzerine çıktı. Onun dışında gördüğüm işte ISM hani yeni siparişler bir parça zayıf ama diğer endekslerde fena değil. İşte yeni konut satışları -19'lardan +8'lere çıkmış durumda. Göstergeleri şöyle alt alta sıraladığımız zaman hani zayıflayan böyle bir ekonomik görünüm yok. Enflasyona baktığımız zaman da tabii arz yönlü etkileri hissediyor olacağız önümüzdeki dönemde. Yukarı yönlü baskı var. Ama bu bileşim Fed'i hani bir faiz artışına götürür mü derseniz ben biraz hani orada da temkinli olurum. Ben faiz indirme biliyorsunuz hani çok bekleyen tarafta değildim. Çok zor olabileceğini düşünüyordum bu yıl faiz indirimine gitmesinin Fed'in. Üzerine savaş da eklenince daha da işler karıştı, beklenti oluşturma anlamında söylüyorum. Ama geldiğimiz noktada bütün yüklere rağmen, bütün maliyet unsurlarına rağmen, petrol fiyatlarının yarattığı artışa rağmen Fed'i faiz artışına götürecek kadar büyük bir kalıcı enflasyon bozulması, enflasyon görünümü bozulması görür müyüz? Orada hani bir soru işaretim var. Ben böyle bir şey şimdilik en azından beklemiyorum verilere baktığımda. Ama verilerin kuvvetine baktığımız zaman da faiz indirimine de pek öyle fırsat verecek gibi görünmüyor. Ekonomik aktivitenin kuvveti, enflasyon yaratma, enflasyonu kalıcı hale getirme daha doğrusu riski. Bu anlamda çok çok katılmıyorum diyeyim. Herhangi yani duruşunun değişmesini şu an için beklemem Fed'in.
0: Mete sen ne dersin? Senin beklentin nasıl? Böyle bir ihtimal sence var mı?
1: İki tane veri var. Fed'in takip ettiği, bizim de baktığımız. İşte bir tanesi istihdam verisi. İstihdam verisi hiç fena gelmiyor. İşte bugün ADP geldi. Kaç? 108 bin miydi? Bir önceki ay 61 bin iken çok sağlam bir istihdam yaratılmış gibi görünüyor. İstihdam bu kadar sağlamken hani faiz indirme ihtiyacı zaten yok. Onu bu tarafa koyalım. Faiz indirmesine gerekiyor. Zaten haftalardır konuşuyoruz. İşte Aralık 2027'ye kadar öyle faiz indirimi falan görünmüyor diye konuşuyorduk zaten. Öteki taraftan enflasyona baktığımız zaman

0: Çekirdek fiziği yüksek arkadaş, 3.2 nedir? Yani bunların artı sonsuz vadeli ulaşmak istedikleri nokta 2, 2 ile alakası olmayan bir yerde 3.2. Şimdi hani o tarafa baktığım zaman da hani bir sıcaklık var orada, düşünülmesi gereken bir şey var. Bir şey yapılacaksa faiz arttırılması lazım. Yani katılırım, faiz indirmekten öte faiz arttırmak için bir yer var. Ama dönüp CME FedWatch'a bakıyorum. Yani %50'nin üzerinde falan hiçbir noktada faiz arttırımı görünmüyor orada. Yani. Ve Aralık 2027'ye baktım mesela %45 en yüksek ihtimali orada, o da %45 ihtimal. Yani %55 ihtimal faiz indirimi fiyatlanıyor, öyle düşün. %45 ihtimalle faiz arttırımı fiyatlanıyor gibi böyle tartabiliriz. %45 çok büyük bir oran değil. Onun için faiz arttırımı fiyatlanmıyor ama bir ihtimal olarak %45, %45 de fena bir oran değildir diyebiliriz.
1: Evet, yani şimdi çekirdek PC'yi söyledin ama Fed'in baktığı gösterge, yeni başkan farklı yöntemler üzerinde duruyor biliyorsun. Yani medyan çekirdek, işte bilmem ne bilmem ne çekirdeğin çekirdeği filan. Yani orayı böyle yüksek görmemek için.
0: Ve ortalamalara bakmaya çalışıyor bir de, evet tabii.
1: Evet, dolayısıyla borçla birlikte bu ihtimal daha da düşük olabilir mi? Yani her ne kadar az olmasa da bugün yatırımcı tarafında beklenti. Hani yeni başkanın faiz indirimi yapmasını beklerken bir faiz arttırımı için hamle yapması şaşırtıcı olmaz mı?
0: Olur, yani yapmayacaktır zaten. Hiçbir şekilde böyle bir şey öngörmemek lazım.
1: Sen ne diyorsun Walsh için Özlem? Yani aklındakileri yaparsa başka bir dünya bizi bekler ama zannediyorum o kadar da kolay olmayacak. En azından Fed'in yapısına baktığımız zaman her ne kadar baskı altında kalsalar da bağımsız duruşlarını koruyacakları, hele içerisinde bir de Powell'ın olduğu bir Fed'de çok kolay olmayacak galiba işler bundan sonraki dönemde. Ha, savaş biter ise ve bu arada Trump başka bir yangın çıkarmaz ise belki daha farklı olur. Ne dersin?
2: Yani savaş biterse ve işte yansımaları da biraz sönerse hepimiz için, Fed için de dahil, Fed de dahil olmak üzere tabii, öngörülebilirlik çok artacak. O zaman biz göreceğiz yani hakikaten bu işin maliyeti kalıcı mı, geçici mi? Enflasyon acaba buralara sıçradı, böyle bir ani savaş hali buraya getirdi ama normalleşme geliyor filan gibi bir görünüm mü olacak? Yoksa bu maliyet artışları, talep de kuvvetliydi, ekonomi de kuvvetliydi, işte başka bir platoya çıkarttı enflasyonu, artık 3'ün üzeri enflasyon söz konusu, dolayısıyla da hani buna göre mi hareket edecek? Ben senaryolar arasında, yani önünde olacak, Walsh'un önünde olacak senaryolar arasında rahatlıkla faiz indirebileceği senaryonun en düşük olasılıklı, yani her halükarda her şey normale girse dahi en düşük olasılıklı senaryo olacağını düşünüyorum. Evet, eğilimi belki faiz indirim yönünde olabilir ama gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin pek öyle rahat rahat faiz indirimine tüm Fed komiteyi yani ikna edecek düzeyde oluşacağını tahayyül etmiyorum. O yüzden de evet, kafasında bir şeyler olabilir. Verilere bir sürü yerden bakabilirsiniz. Yani veri şeyi, analizi diyelim, çok eğilip bükülebilir bir alan. Ama orada da böyle hani kül yutacak şeyler oturmuyor, üyeler oturmuyor. Onun için çok kolay olmayacak işi.
1: Şimdi dolar tarafına da bakalım. Hem bizde içeride bu carry trade cazibesini koruyor gibi görünüyor TL için Mete. Reel efektif döviz kurunu da aldık bu hafta içerisinde. Bir o tarafta değerlendirmen ne doğrultuda onu sorayım. Bir de onunla birlikte tabii ki euro dolar çaprazını her hafta şöyle bir üzerinden geçiyoruz ama özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında bir faiz indirimi, yanlış söyledim.
0: Arttırımı
1: pardon, özür diliyorum, yapacağını da bekliyorsak eğer, ki çok yüksek ihtimallerdeyiz, euro dolar çaprazında nereye gideriz?
0: Yani tabii tek fonksiyonumuz Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapma fonksiyonu değil. Yani
1: Evet,
0: Avrupa'nın resesyona
1: tabii.
0: girme ihtimali falan gibi dengeleyici faktörler de var. Onun için benim için her zaman bir trade'dir. Euro dolar işte 1.15'lere indiği zaman alırım. İşte 1.18'e 1.19'a çıktığı zaman satarım. Bunu da yani defalarca yaptık bugüne kadar. Yapmaya da devam edeceğim. 1.17'de üst sınıra yakın bir seviyelerde tekrardan şortlama yeri geliyor gibi. İşte yani euronun değer kazandığı, işte faiz arttırımı yaptığı zaman euronun değeri birazcık yükselir. Yani güncel gelişme olarak baktığımız zaman kısa vadeli onu görme ihtimalimiz daha yüksek. Onun için hani 1.18'lere doğru gider. 1.18'in biraz önce çıktıktan sonra orada şortlama fırsatlarına bakıyor olmamız lazım. Bizim tarafla ilgili sordun reel efektif kur endeksi. Yani TL'nin ne kadar süper ekstra değerli olduğunu görebiliyoruz. İşte en son Hakan Kara Hoca'nın da bu Big Mac Endeksini tekrar gündeme getirdiğini takip ettik. Evet yani TL'nin alım gücü çok yüksek. Yurt dışına gitmeyi arzu edenler, ithal malı almayı arzu edenler, işte internet ihracat dengesine baktığımız zaman o taraftaki bir takım handikaplar, bunlar zaten hepsi bize bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Baktığın zaman 4.2 enflasyon görüyorsun. 4.2 enflasyon görürken yine hani aylık run rate'in bir tık üzerinde 1.4 dolar TL'nin yukarıya gittiğini görüyorsun. Hani en azından enflasyonu birazcık daha yakın bir seviyede olsa tansiyon azalacak ama kırılganlık artıyor. Bizim eskiden ne kadar güzel işte serbestçe dalgalanan bir kambiyo rejimimiz vardı, kırılganlıkları düşüren. Şimdi en ufak bir kırılganlık durumunda rezerve başvuruyorsun. Bu da hani biraz sıkıntıya sokuyor bizi.
1: Evet, gerçekten hani vatandaşın da yatırımcının da üzerinde o stres gitmiyor ne olursa olsun. Yani çok uzun zamandır değerli TL'yi görüyoruz. Bununla ilgili bunun arkasında duran bir ekonomi yönetimi, para politikası da görüyoruz. Ama ona rağmen özellikle şimdilerde bu savaş dönemi petrol fiyatları yükseldi, dolar endeksi yükseldi. Öyle bir evham hali var her türlü. Her ne kadar senin anketinde de çok uzun zamandır TL varlıklar ön plana çıksa da ama zannediyorum kur politikası ile ilgili kısa vadede bir değişiklik öngörüsü yok. Sen ne diyorsun? Burada ne kadar kırılganız? Yani Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda da yönetimin açıklamaları var. Gerçekten de kayıplar yerine konuyor ama tabii sürekli bir stres, Mete'nin de söylediği gibi bu stresin boyutu sence ne durumda şu anda sevgili Özlem?
2: Kesinlikle yani kırılganlık ortadan kalktı diyebileceğimiz noktada değiliz maalesef ki. Çünkü yani yönetilen kur her zaman sabit kur rejimi değilsek bile yönetilen kur her zaman güçlü rezerv gerektirecektir. Ve bugün bu rejimden çıkıyoruz deme lüksümüz de yok. Artık yani girmek belki hataydı ama çıkmak da hata olur. Bu noktada çıkmak da hata olur. Sürdürmek zorundayız ve sürdürebilmek için de cazip olmak zorundayız. Yani sermaye girişi, ihracat artışı ve diğer kanallardan rezervlerimizi kuvvetlendirmek zorundayız. Bu şeyin döngünün diyelim. Çarkın devam etmesinin tek yolu bu. Yani rezerv kaynaklarının, döviz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde veya sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesi, devamlı surette birikmesi. Kırılganlık da tam da burada. Yani bunun garantisi yok. İhracat diyoruz senelerdir. Ha bu sene toparlanacak, bu sene çifthaneli büyüme yakalayacağız diyoruz. Her sene bir şey çıkıyor. Küresel pazarlar her geçen gün güçleşiyor küresel pazarlarda yer almak. Sermaye girişi keza gelişmekte olan ülkeyiz sonuçta sürdürülebilir sermaye kazancı elde etmek çok güç. Dolayısıyla da kırılganlık işte tam da burada yani devamlı surette rezerv biriktirecek ortamı yakalayamayabiliriz. O anlamda evet kur şoklarını aslında açık noktadayız. Bugüne kadar iyi yönetildi çünkü işte zamanında iyi biriktirildi. harcanmaktan çekinilmedi şok zamanlarında. Ama bir tane daha şok olduğunu varsayalım diyelim. Şu an beklentimiz dahilinde değil ama bir kara kuğu bir şey oldu. O zaman işte hani dayanacak cephanesi var mıdır tartışılır. Merkez Bankası'nın çeşitli araçlarıyla müdahale etmesine rağmen ne yapacağız peki diyecek olursanız yine aynı yöntemi devam ettireceğiz.

0: Rezerv biriktirmeye devam ettireceğiz. Olumlu koşulları her şekilde değerlendireceğiz. Ve bu politikadan da kademeli bir şekilde, bugünden yarınayı kastetmiyorum, yıllara yayılacak belki şeyde, hızda, yavaş yavaş, yavaş yavaş serbest kur rejimine doğru gideceğiz. Geçmemiz gerekiyor normalleşmemiz için. Onun için de ilk önce işte ilk adım enflasyonun daha kontrol edilebilir seviyelere düşmesi, en azından %20'nin altına gelmesini beklememiz gerekecek. O yüzden yıllara yayılacak diyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de arkadaşlar, sevgili Özlem, sevgili Mete, ve böylelikle küresel piyasaların sonuna yaklaşıyoruz. Rakamlara hızlıca bir bakalım. ABD hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. S&P 500'de 7.364 seviyesindeyiz. %1,46'lık yukarı yönlü bir hareket var. Nasdaq'ta %2'nin üzerine çıkmış primler. Dow Jones'ta da %1,24'lük bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Viyop'ta kapanış pozitif bölgede, %2,88'lik bir primde 18.023'ten tamamlıyor Viyop 30'da seansı. Yarın Almanya'dan fabrika siparişleri, Euro bölgesinde perakende satışlar verisi bizde içeride. Merkez Bankası'nın rezervleri, Amerika'da ise işsizlik başvurularıyla inşaat harcamaları verisi gelecek. Efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir röportajla bitiriyoruz yine yeniden. Yarın akşam buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Denizcilik sektörü üzerindeki etkileri daha detaylı konuşmak için Marisk CEO'su Dimitris Maniatis şu an yanımda. Programımızda sizi ağırlamak gerçekten çok güzel. Başkan Trump, bazı gemileri Hürmüz Boğazı'ndan zorla geçirmeyi planlayan özgürlük projesini durdurdu. En başından beri bunun işe yarayacağını düşündünüz mü? Yoksa bu sadece Boğaz'da bir provokasyon muydu?
3: Bunu provokasyon olarak nitelendirmezdim. Genel olarak konuşmak gerekirse sektör, yani denizcilik sektörü bir tür gelişme bekliyordu. Gemilerin güvenli geçişini garanti altına alacak bir gelişme. Güvenli geçiş garantisi almak için doğrudan İran'la veya başka bir tarafla muhatap olmalarına gerek kalmadan, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk duyurusu. Rehberlik mi yoksa eskortluk mu edeceği belirsiz olan operasyon. Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi sözü memnuniyetle karşılandı. Ancak buna benzer pek çok duyuru ve vaat yapıldı. Ateşkes ile Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğu söylendi. İranlılar ise hayır, değil diyorlar. Yani her şeye ihtiyatla ve büyük bir şüpheyle yaklaşılıyor. Sektör harekete geçmiyor.
2: Biliyor musunuz, dünkü basın toplantısında dikkatimi çeken bir şey oldu. Manşet haber değildi ama yine de önemliydi. Amerika, Basra Körfezi'nde 1550 geminin ve 22 bin denizcinin mahsur kaldığını belirtti. 2 aydan fazla süredir orada bekleyen o denizciler için hayat nasıl? Sahada ya da bu durumda suyun üzerinde neler duyuyorsunuz?
3: Son zamanlarda kimsenin pek bahsetmediği bir başka ilginç rakam da, çatışmaların başlangıcından bu yana 12'den fazla denizcinin öldürülmüş olması. Bunlar sadece işlerini yapan ve savaşan tarafların eylemleri sonucu hayatını kaybeden masum insanlar. Basra Körfezi'ndeki denizciler için hayat o kadar da umutsuz değil ama yine de bu bulundukları gemiye, o geminin sahibine ve işletmecisine çok bağlı. Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilerde mürettebat değişimlerinin yapıldığından haberdarım. Genel olarak denizcilerin bir çatışma bölgesinde olmanın ve ne olacağını bilmemenin getirdiği aşırı psikolojik stres dışında ciddi bir fiziksel zorlukla karşılaştığını görmüyorum. Onlar için gerçekten zor bir durum.
2: Evet,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg ET ekranlarından bir kez daha merhaba tüm değerli izleyicilerimize. İyi geceler dileyerek başlamak istiyorum. Her salı olduğu gibi saatler 23.10'u gösteriyor. Dört Kadın Bir Dünya programıyla yine dopdolu bir masada karşınızdayız. Baharın enerjisini fazlasıyla hissettiğimiz üzerimizde bir haftayı geride bıraktık. Umarım sizler için de çok keyifli, çok renkli geçmiştir. Bu hafta yine birbirinden dikkat çekici başlıklarımız var masada. Pırıltılı müzayede salonlarına gideceğiz. Oradan İstanbul'un saklı kalmış sanat rotalarına hep birlikte bakacağız. Bir ikonun Diane Keaton'ın gardırobuna göz atacağız hep birlikte. Aynı zamanda İMÇ'nin sanat dolu koridorlarında da bir yolculuğa çıkacağız. Malum yaz kapıda, yaz tatili diyeceğiz ama yaz tatili rotalarına sanatı nasıl ekleyebiliriz diye konuşup aynı zamanda da o yaz tatiline giderken bavulumuzu nasıl en pratik şekilde hazırlarız. Onu da işin uzmanından, Ceylan'dan dinleyeceğiz. Önce müsaade ederseniz değerli partnerlerime merhaba diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz kızlar.
1: Hoş bulduk.
0: İyi misiniz? Keyifler yerinde mi?
2: Güzel bir program hazırladık.
0: Çok başlık var bu hafta. O yüzden bu nasılsınız kısmını hızlıca geçip müsaade ederseniz hemen ilk başlığımızla başlamak istiyorum. Ceylan, sen varsın ilk sırada. Zira moda dünyasından iki tane müzayede haberi geldi. Evet. Onları detaylarıyla konuşmak istiyorum ama ilk sırada Yves Saint Laurent'in meşhur aynaları var galiba, değil mi? Rekor bir fiyat deniyor. Bu rekor fiyat denildiğine benim ilgimi çekiyor. Ne acaba rekor diye?
1: Kim
0: ne
1: aldı?
0: Olabilir?
1: Rekor ne?
0: Kim aldı? Rekor an. Ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Favorili sorularım bunlar benim. Senden dinleyelim. Sonra diğer müzayedeyi de o birazcık daha Hollywood'la alakalı detaylarıyla anlatacaksın.
2: Tamam. Şimdi bu müzayedeyi ben biraz başlayayım ama kızlar da konuşsun. Çünkü müzayede onların işi.
1: Estağfurullah. Evet.
2: Aslında Yves Saint Laurent çok renkli bir kişilik. Hep bahsediyoruz, hep konuşuyoruz. Ve evini de daha önce inceledik. Oradaki sanat eserlerini, çalışma odasını, işte Marrakeş'teki evini derken çok rekor fiyata satılan ayna koleksiyonu geçtiğimiz hafta haber oldu. Sotheby's'de 33.5 milyon dolara satılan bu ayna koleksiyonu bugüne kadar satılan en yüksek obje fiyatı olarak açıklandı. Burada görüyorsunuz. Hatta evinde de aslında görmüştük böyle. Evin üst tarafında bu şu anda müze olan Paris'teki Rue de Babylon'daki evinde tavana yakın asılmıştı bu aynalar. Bronzlar var, işte pirinçler var. Çok güzel bir işçilik aslında. Yani bir sadece ayna değil, bir sanat eseri
1: tasarımı,
2: gibi.
1: Evet, tasarımı buluştuğu yer, aynen.
2: Tasarımı muhteşem. 15 parçadan oluşuyor Gözde'cim. Bu ayna serisi. Ben almak isterdim. Stüdyomuza koymak isterdim. Yani güzel de bir müzayede olmuş gibi duruyor. Bayağı da büyük eserler değil mi kızlar?
1: Evet. Her boyut var galiba. Çok güzel, çok güzel. İnce işçilik.
2: Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ben bayıldım. Çok, mumlar. Çok güzel. Bir de evi de bilince işte geçen haftalarda incelemiştik bayağı. O derinlik katmanın ötesinde gerçekten mekanı büyütmüyor. Orada ekstra bir sanki bir güzel bir katman daha ekliyor gibi işte bu işlemeleriyle beraber. Şeye de şaşırıyorum. Son zamanda hep böyle daha çok müzayedeler üzerinden bir heyecan, değil mi? Sanat,
2: evet,
3: ortamında,
2: evet,
3: konuşuyoruz. Biennallerde ya da daha kültüre odaklı etkinliklerde büyük bir sakinlik, evet, gözlemliyoruz. Ben de kendi adıma bunun bir an önce bozulmasını ve daha böyle kültür alanından heyecanlı etkinlikler konuşulmasını,
2: peki,
3: istiyorum müzayededen ziyade.
2: Bir şey soracağım. Bu müze yapılan evinde kalsa daha iyi değil miydi?
3: Daha iyiydi. Daha iyi. Bana sorsan
1: yani
3: daha
1: tam
3: iyiydi.
1: Evet. O zaman dediğin gibi müze, evet, olarak, evet, devam edecekti. Evet. Şu an satışa çıktı.
2: Ya, kim karar veriyor bu satışa?
3: Bu Design Masters yazan, oradaki bir koleksiyonun, hı, bir parçası tabii ki. Jean Terry yazan. Hı hı. Onların bünyesindeki bir satış zaten bu. Dolayısıyla çoktan Yves Saint Laurent'dan alınmış bu. Ya, hı hı, zaten bir başka bir yerde bir aidiyeti varmış diye anlıyorum ben. Tabii ki yani orijinalinde kalsa çok keyifli olurmuş da, yani asıl sahipliği.
2: Gidip görseydik sürekli.
3: Ya da işte olur. Zaten vakfı vardır Yves Saint Laurent'in. O vakıfta kalsaymış bir şekilde.
1: Ben de onu diyecektim. Hani bir aileden ziyade belki vakıfta, evet, kalsaydı, evet, ama zaten gitmiş değil, evet, mi? Satılmış.
3: Evet.
1: Biz de ona güle güle diyelim.
2: Güzel iş, evet. Çok güzel aynalar.
1: Ya gerçekten yerleşimi de değil mi, birbirine iç içe.
2: Yani nereye koyacak 15 tanesini birden?
1: Evet.
3: Doğru, haklısın. Evet. Şey de güzel ya, çokça böyle farklı obje görüyorduk ama ben kendi adıma söylüyorum, aynayı ne zamandır, yani bayağıdır ayna görmemiştim mesela. Bu farklı da bir müzayedede farklı bir yaklaşım da olmuş. Hani obje çok görüyoruz,
1: evet,
3: kişisel, böyle biraz daha kostümler, kıyafetler falan ama ev dekorasyonunda aynayı çok görmemiştim.
1: Doğru, çok evet. Doğru bir noktaya değindin. Evet. Çünkü bir tamamen yani. Nesne yani. Evet. Ayna, evet. Sayamam dedi küratörüm.
3: Yapamam. Yapamam.
0: Bu hafta moda dünyasından bir müzayede haberi daha vardı. Oscar ödüllü efsanevi bir oyuncu Diane Keaton yaklaşık 6 ay önce, çok öyleymiş, yakın bir zaman kadar önce 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hakikaten birçok başarısıyla, hem oyunculuğuyla hem sanata olan yatkınlığıyla ama aynı zamanda stiliyle de böyle herkesin kalbinde yer etmiş isimlerden bir tanesidir. Şimdi onun kendi koleksiyonu açık arttırmayla satışa sunulacak. Neler var bu koleksiyonda? Bir kere onu çok merak ediyorum. Çünkü bazı filmlerindeki canlandırdığı karakterler ve onların stil kodları gerçekten o döneme, hatta bugüne de ilham olmuş bir isim. O yüzden kendi gardırobundan o unutulmaz işte yelekler, şapkalar, bunları görecek miyiz Ceylan? Nasıl bir koleksiyondan bahsediyoruz?
2: Evet, Diane Keaton'ın kendi gardırobundan parçalar ve hatta bazıları da kombin olarak full look satışa çıktı. 3 bölümden oluşuyor bu müzayede. Online olarak aslında katılıp bazılarını da şu anda alabilirsiniz. Hmm. Almak değil de daha doğrusu teklif verebilirsiniz. Hmm. Biz sevgili Gülşah'la editörümüzle bakarken parçaları gördük. Hmm. Şu anda verilmiş satış fiyatlarını gördük mesela bu botlar gibi. Dolayısıyla aslında herkesin ulaşabileceği bir müzayede ve elde edebileceği ürünler. Şimdi Diane Keaton'a biraz bakacak olursak öncelikle hani nasıl bir ikondu? Sinemada bir ikon ama moda tarafında nasıl? Çok kendi gibi giyinen, yani sadece kendi özel hayatında değil filmlerde de kendi gardırobunu kullanan bir sanatçı. İlginç bir tarzı var, böyle maskülen bir tarzı var. Onu tatlı bir şekilde feminen tarafa çekiyor. Ki hatta onun zamanında, o zamanlarda aslında bu şu anda çok gördüğümüz işte kravatlar, yelekler, hı-hı, kadınlarda da bu kadar kullanılmazmış. Diane Keaton bunu başlatan, evet, ve bunu filmlerde hayatımıza sokan kadın. Oscar ödülü aldığı Annie Hall filminde de, hı-hı, bir kostüm tasarımcısı ile çalışmamış. Tamamen kendi gardırobunu kullanmış. Hı-hı. Zaten çok ikonik bir tarzı var, hatırlarsınız bunlarda da. İşte Oscar'a, kırmızı halılara hep daha böyle maskülen, hep şapkalar, kravatlar, hı-hı, ve çok fularlar. Çok,
0: filmden görüntüler,
2: evet,
0: şu
2: filmden
0: anda ekranda. Bu Annie Hall tarzı olarak hatta, değil mi? Biliniyor.
2: Tabii biliniyor. Bu ikonikleşmiş bir nasıl diyeyim, boyish biraz böyle işte hani genç erkek tarzı. Ama kendisine de çok yakışıyor. Çünkü böyle çok şirin bir suratı da var ve zaten kendi tarzı olduğu için filmde de bence mükemmel cuk oturmuş. Burada Woody Allen zamanı mesela, orada da yine çok uyumlu giyinmişler. Ve tabii Godfather'daki halini de hatırlıyoruz. Oscar ödül töreninde mesela giydiği Ralph Lauren Oscar'da giydiği look da satılık. Çok ünlü filmde taktığı puantiyeli kravat da satılık. Yani aslında Diane Keaton'ın gardırobundan epey bir parçayı buna bir senaryo defteri de dahil olmak üzere bu müzayede de açık arttırmada görebilirsiniz.
0: 200'den fazla kıyafet ve aksesuar var.
1: Ben de 550 eser diye görmüştüm.
0: Belki
1: eser
0: kıyafet diyorum, de
1: Komple müzayede de 550 parça yer alıyor.
0: Muhtemelen diye. Kıyafet ve aksesuarın herhalde dışında belki başka ona ait, evet, eşyalar da vardır. Bir 31 Mayıs online. 9 Haziran, çok özür diliyorum, evet, Ceylan, onu paylaşmış olalım. Ne arasında sergilenecek 9 Haziran'a kadar.
2: 9 Haziran'a kadar. Bir şeye mesela o melon şapka çok onun tarzı. Yani ben bir buradan bir parçaya
1: ben gözlüklerini isterdim.
2: Gözlük de öyle.
1: Çünkü
2: teklif
1: ayakkabıları olmaz. Kafası çok küçük olabilir. Yani onlardan
2: olsun, takacak mısın ki?
1: Aa, doğru söylüyorsun. Yani, evet, takmam.
2: Gerçi,
1: evet,
2: takılı da bilir.
1: Gerçekten çok efsanevi bir kadındı. Modayı takip değil, moda da tavrını yaratmış bir kadın, değil mi? Ve duruşuyla, hı-hı, da. Ben filmlerini de hatırlıyorum da, saç modeli olsun. Yani o küçük kahkülleri, her şeyiyle tarzı olan bir kadındı.
2: Mesela hep çok az makyaj.
1: Değil mi?
2: Ama aynı zamanda kendi güzelliğinin ön plana çıkması. Hı hı. Bilmiyorum, çok kendine has bir kadın ve hatta son dönemlerinde de gayet iyi görünüyordu. Ben hep işte hala Diane Keaton çok iyi ve çok tarz,
0: evet,
2: derken, hı, bir anda maalesef kaybettik. Erken bir kayıp diye düşünüyorum. Bir de şunu da eklemek isterim. Aslında sanat tarafında oyunculuğu haricinde iç mimariye ve dekorasyona çok meraklıymış. Zaten bu serginin ve müzayedenin adı da The Architecture of an Icon, bir ikonun mimarisi.
1: Kesinlikle. O zaman burada ben de girmek isterim müsaade edersen. Çünkü kitap koleksiyonu ve pardon, mimariyle ilgili bir kitaplar çıkartıyormuş. Ama aynı zamanda kişisel bazı filmlerinin de geçtiği görsel ve aynı zamanda editoryal ağırlıklı kitaplar da varmış kitap koleksiyonu bünyesinde.
0: Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk Hollywood starlarının ne kadar çok yönlü olabileceğinden. Aslında Diane Keaton da buna en iyi örneklerden bir tanesi. Çünkü oyuncu olarak değil, senin söylediğin gibi tasarımcı ve koleksiyoner olarak da çok ön plana çıkan bir isim. Ayça, sen değerlendirmek ister misin?
3: Ben de şeyi keşfettim. Özellikle kavramsal odaklı işler toplamış hep bugüne kadar. Ve işte Amerikalı sanatçılardan oluşan güçlü bir koleksiyonu var. Ed Ruscha gibi, Anne Leibovitz gibi ve yine koleksiyonun içerisinde Robert Rauschenberg gibi çok kavramsal isimler var. Bunların hepsine de baktığımızda aslında Diane böyle estetik alandan çok uzak bir yerde. Biraz daha işin kavramını tartışıyor. Yapılan işin arkasındaki fikir üzerinde çok fazla duran birisi. Özellikle işte renkle, malzemeyle ilgili dikkatini çok fazla şey çekmiş olacak ki buradaki sanatçıların bazıları işte kolaj yapan sanatçılar, tekstili ve boyayı, işte farklı malzemeleri aynı tuvalde kullanan sanatçılar. Baktığımda burada bile çok yönlü birisini görüyorum ve mimaride de yine aynı şekilde bir şeyi var, tutkusu var mimariye. Sadece işte o kitapları derleyip kendine iç mekan alanları yaratmanın ötesinde mimariyle ilgili fotoğraf da çok fazla toplamış. Bu da zaten o mekan insan ilişkisini tartışan bir aslında oyuncu olduğunu gösteriyor.
1: Evet, kitabını da derlerken aynen Ayça'nın dediği gibi önce beğendiği mimari projeleri fotoğraflandırıp daha sonrasında editör ve küratör gibi kitaba geçirilmiş ve biliyor musunuz gerçek ismi Diana Hall. Öyleymiş. Keaton kızlık, annesinin kızlık soy ismiymiş. Ben de size hep böyle derin bilgilerle geliyorum ama öyle bakınca o çıktı.
0: Yok, duraksadım, hani Annie Hall filmi tesadüf mi diye düşünüyordum o sırada. Belki hani stiline bu kadar yön verdiyse acaba karakterin ismine de bir yön vermiş olabilir diye düşündüm.
3: Acaba senaryoda mı vardı süreçte? Nasıl? Senaryo sürecinde de mi vardı acaba, olabilir?
1: Olabilir.
3: Yazmış da olabilir bir bölümünü.
0: Tekrar tekrar masaya yatırabileceğimiz büyüklükte
1: konu geliyor gözde bize, yeni konu başlıkları.
0: Ben notumu alıyorum. Evet. Hakikaten çok değerli bir ikondu. Saygıyla anıyoruz biz de buradan bir kez daha. Şimdi İstanbul'un böyle çok gizemli köşelerinden birine sizi götürmek istiyorum. Başlarken de söyledim. Aslında bir dönem böyle Anadolu'dan İstanbul'a gelip şöhret olmak isteyenlerin durağı olan, hani birçoğumuzun hafızasında da, muhtemelen kişisel hafızasında da bu şekilde yer etmiş bir yer. Herhalde herkes anlamıştır neden bahsettiğimi. İMÇ'den bahsediyorum, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı. Şimdi bazen kentlerde, özellikle yurt dışından Ayça zaman zaman örnek veriyor, böyle unutulan kent mirasları olabiliyor. Ama yanı başımızda, hani bizde de bu miras söz konusu. Böyle sessiz bir açık hava müzesi gibi, muhtemelen önünden geçtiğimizde çoğu zaman farkında bile olmadığımız hikayeler var orada. Onları bugün biraz derinlemesine Yasemen seninle beraber konuşacağız. Hakikaten saklı sanat eserleri var. Ben bu başlığı gördükten sonra biraz daha derinlemesine araştırdığımda, hani bunun nereden geldiğini öğrendiğimde hikayesi de çok heyecanlandırdı beni. Hem neden orada bu açık hava müzesi var, nasıl başladı bu proje, hem de hangi eserlerle. Aslında biz her gün haşır neşir oluyoruz.
1: Evet. Şöyle ki, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, yani İMÇ, evet, müzik endüstrisinin kalbiymiş vakti zamanında ve şu anda da gittiğinizde o ruhu hala yaşıyorsunuz. O bazı yerlerde işte Ferdi Tayfur'un vesairenin böyle görsellerini görüyorsunuz. Hani vaktiyle yaşanmış bir müzik ruhunu alırken aynı zamanda geleneksel bir pasaj, o bloklar arasında 1960 yılının o modern Türk sanatının üstadlarıyla karşılaşıyorsunuz. Mesela bir bloğa giriyorsunuz ki önünüze Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun o çok büyük büyük mozaikli, şu an görselde gördüğümüz İstanbullu kuşları, balıkları, folklorik figürleriyle mozaik pano haline getirdiği eseri duruyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İMÇ'de iki tane panosu yer alıyor. Gene böyle Anadolu motifleriyle aslında İstanbul'u manzarasını sunduğu. Akabinde tabii eşi Eren Eyüboğlu'nu da görüyoruz başka bir blokta ve başka bir koridorda. Eren Eyüboğlu da zaten eserlerinde bir bölümde anlatmıştım hatırlarsanız sergisini. Anadolu yaşantısını ve Anadolu kadınlarını figürlerini alırken bu mozaikte de gene o güçlü Anadolu referansını izleyiciye birebir veriyor. Daha sonrasında geliyoruz ki Türkiye Çağdaş Sanat, Seramik Sanatı'nın üstadlarından diyebilirim. Füreyya Koral'ın o Süleymaniye'nin manevi atmosferinden etkilenerek yaptığı figüratif panosu. Bunun üzerinde bir reklam, şu an ismini söyleyemem, afişi var ve bence o çok bütünleşiyor oradaki pasajla.
2: Sen burada sildin mi peki? Yoksa
1: bu şimdi eski marka olmasın ha. diye ama bu yediğimiz bir gıda, hani gündelik markası.
3: Onlar sipariş mi etmiş eseri, onu tam anlayamadım. Yoksa bu
1: hayır,
3: zaten
1: o orada duruyor, o sonradan eklenmiş anladım, olsa gerek. Çünkü bunu 60'tan beri var. Tabii, olduğunu tabii. zannetmiyorum ama o kadar komik bir içerik olmuş ki gerçekten de nasıl yurt dışında keza birçoğumuz gittiğimizde o hani Soho dediğimiz şehrin diğer ucundaki merkezlere indiğimizde böyle hani yaşarız ya içli dışlı her kültürü. İMÇ'de de bu duyguyu yaşıyorsunuz. Sonra size o köftecinin de tarifini vereceğim. Yolunu adresini söyleyeceğim. Gittiğinizde muhakkak oralara da gidin semtin içine. Daha sonrasında ise heykel sanatına geçiyoruz ki deneysel malzemeler kullanarak üretimler yapan Kuzgun Acar'ın bu sefer metal, o sivri, sert, keskin formlu metalden kuşlarını görüyoruz. Bu beni çok etkiliyordu orada. Çünkü mimariyi, eseri çıkarıp mimariyle bütünleştirmiş adeta. Bir de güneşin vurduğu o gölgeyle, değil mi? İster istemez bir küratöryel etki yaratmışlar İMÇ'nin içinde ve geliyoruz başka bir blokta Cumhuriyet dönemi heykeltıraşlarından hatta ilk kuşaklarından diyebiliriz. Yavuz Göre'nin o havuz çeşme formlu heykeli. Bu da Türkiye'de kamusal alanda bir nesne figürünün heykel olarak ilk sergilendiği işlerden diyebiliriz. Hani ne bir figür çok ne bir soyut güzel. Daha çok nesne ya. O yüzden bu eser de orada izleyicileri bekliyor. Daha sonrasında başka bir bloğa geçiyoruz gene. Kime geçiyoruz? Ali Teoman Germener'in o İMÇ'deki soyut rölyeflerine. Bakın bakar mısınız o soyut ne kadar duvarla bütünleşmiş, arkadaki o elektrik hatları bile sizi bozmadan o bütünlüğü vermiş. Bu da soyut heykelde gerçekten önemli isimlerden biri. Ve geçiyoruz Anadolu referansı seramik sanatçısı Sadi Dire'nin geçmiş ile bugünü birleştiren o seramik panosuna. Biraz Bedri Rahmi'yi anımsatmış olabilir sizlere. Bilmiyorum bana anımsatıyordu değil mi?
3: Evet. Evet,
1: evet ama değil. çok etkiliyor beni. Galiba o reklam bunun üzerinde miydi? Karıştırmış da olabilirim. Çünkü bir pano görüyorum ya da onda da var. Bilmiyorum burası İMÇ. Daha sonrasında kime geçiyoruz? Evet, Atlar Mozaiği ile Nedim Günsür. Zaten eserlerinde genellikle toplumsal temalara da değinir ya da böyle figürlere de. Burada da figüratif anlamını anlatımıyla ve çok disipliniyle Nedim Günsür ile kapatıyoruz bu açık hava müzemizi. Sanatın yaşayan hafızası diyoruz İMÇ içinde herhalde.
2: Ben burada iki defa çekim yaptım.
1: Öyle mi?
2: Bunların hiçbirini gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Aa, çünkü insan kaçırıyor.
2: Acaba farklı bir yerine mi? Tabii ben çarşının içindeydim.
1: Yok önünden geçiyorsun.
2: Önünden geçiyorsun.
1: Neden biliyor musun? Çok güzel bir şey değindin. Belli etmiyorlar. Yani oraya bir pano koyabilir, bir künye koyabilir. Önünden geçmişsinizdir. Aynı

0: inisiyatif galerinin ya da atölyenin bulunduğu Eczacıbaşı'nın desteklediği genç galeriler var. Bunu da bence bir konu başlığında anlatalım çünkü harika bir yer. Yani bir gün sizi turu yapalım, oraya gidelim.
1: Ya buradaki bu kültürel miras mesela çağdaş ve işte daha böyle güncel sanat odaklı inisiyatifleri, kolektifleri tetikledi ve onlar hem de tabii ki bir takım kira artışlarının da verdiği bir itici güçle diyelim. İMÇ içerisinden atölyeler kiraladılar. Bunların en önemlisi de Saha Derneği'ne ait olan işte Türkiye'de çağdaş yaşamı, çağdaş sanatı desteklemek üzere 11 yıl önce kurulmuş olan çok önemli bir inisiyatif. Onun da işte yani başında Hüsnü Eczacıbaşı var. Ve işte pek çok koleksiyonerini de desteklediği ve bugün Türkiye'den yurt dışına giden tüm sanatçıları neredeyse burslarını veren, işte çeşitli yabancı koleksiyonlara bu sanatçıların katılmasını sağlayan çok önemli bir inisiyatif. Ve onların da burada olması yine o mekanı yeniden hatırlatma, yeniden destekleme üzerine.
2: İstanbul Moda Haftası varken ki artık yok, bu da ayrı bir konu. Lütfen konuşalım.
3: Aldım, ben yazılımı alıyorum.
2: Orada defile de izlemiştim. Sudi Etuz'un Şansım'ın defilesi yapılmıştı.
0: Ne kadar güzel.
2: O ikonik merdivenlerden bilirsiniz. Evet. Oradan indi modeller ve yürüdü.
1: Muhteşem.
2: Muhteşem bir açık hava podyumuydu. Ya bu tarz mekanların değerlendirilmesi işte sanatta, modada, belki Biennale'de aslında gidip daha çok görmek ve daha çok izlemek gerekiyor belki buraları.
0: Evet, bir de o kadar güzel bir atmosferde başka bir ruh yaşıyorsun.
2: Evet.
0: Oradaki o küçük bünyeli galerileri de gördüğün zaman çok farklı kavramsal işler de görüyorsun. Hakikaten genç galericilerimiz çoğunu da tanıyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar. Atölyeler de var. Dilerseniz buna daha detaylı da gireriz ama bir gün hep beraber sizi orada ağırlamak isteriz.
3: Önce bir İMÇ'yi gezelim. Evet. Ondan sonrasında da daha detaylı konuşalım. Hem İstanbul'u hem ticareti aslına bakarsanız ilgilendiren eserler vardı. Evet, çok etkileyici gerçekten. Çok. Uzun zaman oldu benim için de. Bir dahaki sefere beraber diyorum.
0: Tamam.
3: Ama mekanlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Çünkü şimdi mesela aslında İMÇ buna çok güzel bir örnekti. O yüzden oradan bağlamak istedim. Böyle yeni olanın daha çağdaş olduğuna dair bir algımız var. Bende de var muhtemelen bu algı. Ama biraz yüzeysel kalıyor sanırım böyle dinledikçe, öğrendikçe bu kafadaki tanımlama. Çünkü takvim meselesinden yahut ne zamana ait olduğundan öte bir kavram aslına bakarsan. Ayça, sen anlat bize yani bu çağdaş ve yeni kavramlarının kafamızda nasıl bir çağrışım yaptığını.
1: Bu çok sıklıkla yapılan bir hata ve çok olası. Hani kimsenin kendine bir şekilde kötü hissetmemesi gerekir. Fakat modernlik daha çok formu değiştirmek üzerine olan bir bakış açısı, yaklaşım. Çağdaşlık ise düşünceyle ilgili, düşünce üzerine, kavram üzerine kafa yoran, bu meseleler etrafında dönen hem işte eserler üretimi, hem gastronomi, hem mimaride çok disiplinler arası bakabileceğimiz bir alan. Fakat ben böyle bir görsel üzerinden, bizim hepimizin çok aşina olduğu bir eser üzerinden bir minik soru yöneltmek istedim. Şimdi Marcel Duchamp'ın 1917 tarihinde üretmiş olduğu bir pisuarı göreceğiz biz hazır nesneden.
0: Evet.
1: Ve aslında bu işte modernden çağdaşa geçen tüm o sürecin kırılma noktası diyebiliriz. Bu eserle beraber tüm her şey değişti. Sizce bu eser modern midir, çağdaş mıdır diye sorayım mesela. Var mı böyle bir yorumunuz?
0: Çağdaş.
1: Modern mi, çağdaş mı?
2: Modern mi, çağdaş mı? Evet. Modern.
0: Çağdaş.
1: Gözdeciğim.
3: Hem modern hem çağdaş.
1: Evet. Ya şöyle, çok güzel yaklaşımlar. Bu aslında hem modern hem çağdaşa daha yakın bir yerdeyiz. Onu söyleyeyim. Masada bir konsensus var. Fair
2: tamam,
1: play harika.
2: Güzel.
1: Neden? Çünkü dönem olarak, tarihi olarak 1917 modern dönem içerisinde üretilmiş bir eser. Fakat yaklaşım olarak çok daha çağdaş bir eser. Çünkü geleneksel sanatın düşünce, fikirle ilgili olan tarafını çok zorluyor. Yani bir sanat eseri nedir, nasıl olmalıdır gibi tüm o gelenek normlarına karşı çıkan bir eser. Bu sebeple çağdaş. Biz tabii bugün hem mimaride, hem gastronomide, hem de sanat tarafında bir takım örneklerine de bakacağız. Ama genel olarak toparlarsak çağdaş düşünceyle ilgili, modern ise daha çok formla ilgili diye düşünebiliriz.
2: O zaman ikisine de hitap ediyor.
1: Evet, ikisine aslında evet işte ortada tam bir ortada yerde, fakat biz bunu grupla yani bir dönemin parçası yapacaksak tabii ki çağdaş sanat dönemine dahil ediyoruz. Çağdaş sanatı da şöyle düşünebiliriz. Soğuk Savaş bittikten sonra 1989'da duvarın yıkılmasıyla beraber başlayan dönem aslında çağdaş sanat. Yani bu dönemde üretilmiş olan tüm eserler çağdaş eserler olarak biz

0: düşünmeliyiz. Şimdi güzel bir örneğe bakacağız. Mimaride modern dönem mimarisine bakacağız. Geçen haftalarda da konuştuğumuz form follows function, yani form fonksiyonu takip eder estetiğiyle yapılmış olan Le Corbusier'in bir binasını görüyoruz. Burada işte baktığımızda işte camlar hep güneş ışığını alacak açıda, pencereler yine aynı şekilde taşıyıcıları binanın tamamen fonksiyona hitap eden, belki işte estetik düşünceden uzak bir biçimde yerleşmiş, tasarlanmış bir binaya bakıyoruz. Devam ediyoruz, gastronomiye geçiyoruz çünkü geleneksel Fransız mutfağındaki bildiğimiz bizim bütün mutfak kurallarını, mutfak disiplininin dışında modern dönem gastronomisinde üreten bir restoran olan New York'ta yer alan Le Bernardin'e bakıyoruz. Le Bernardin'in tabakları aslında tam bir modern dönem örneği, gastronomi örneği diyebiliriz.
1: Not alsana Gözde, gidelim.
0: Bu, evet, bu arada çok da tatlı bir şefi var. Hep Anthony Bourdain'le beraber böyle program yaparlardı. Çok da şey tatlı bir şefi olan bir yer.
1: Sunumlara bak zaten.
0: Evet, sunumlar son derece işte teknik, disiplin hepsi var. Fakat bunu modernize ediyor. Yani yenilik arayışında. Her şey çok geleneksel fakat yeni bir şekilde yorumlanmış. Modern şeyine
1: bakacak.
0: Nasıl yani,
1: atıyorum olursa mantıyı daha modernize ediyor. Ravioli yapıyor.
0: Biz bunu evet daha önce de
1: söylemiyorum ama duyurmuyor.
0: Devam ediyoruz. Sanatta da tabii ki modern dönem dediğimizde aklımıza bizim işte gerçekten old masters, büyük ustalar geliyor. İşte Guernica gibi eserlere bakıyoruz. Bu çok büyük bir başyapıt zaten. Neden? Modern dönemde 2. Dünya Savaşı ile de beraber insanlık şunu da sorguluyor onunla. Hani bilim varsa, medeniyet varsa niçin savaşlar oluyor? Böyle bir parçalanmanın üstesinden biz insanlar olarak nasıl gelebiliriz diyerek bugüne kadar bizim denediğimiz, bugüne kadar bizim yaptığımız her şey demek ki yanlışmış. Demek ki iyi bir yere varmadı diyerek oradaki o anlayışı, bakış açısını tamamen yıkmak üzerine, hatta deforme etmek üzerine bir yaklaşımla sanatta, müzikte, mimaride eserler üretiyorlar. Bu da inanılmaz güzel bir sanat eseri Picasso'nun, şu anda da işte Madrid'de sergileniyor.
1: Evet.
0: Çağdaşa geçiyoruz işte. Bu 89 sonrası dediğimiz ve tamamen artık düşünce kırılımlarıyla, meselelerle dünyaya bir noktada daha gelecek nesillere düşünerek bakmak üzerine bir yaklaşımla hareket eden döneme bakıyoruz. Çağdaş mimaride buradan yola çıkarak da ne diyebiliriz? İşte sürdürülebilirlik çok önemli değil mi? Hani binaların sürdürülebilir olması, enerji kaynaklarını kullanmaları, kimlik aidiyetini hissetmeliyiz. Biz tabii ki işte herhangi bir şehrin içerisinde o kimlikten kopuk bir mimariden bahsedemeyiz artık çağdaşlıkta. Kesinlikle ilişkili olmalı oranın kültürüyle. Kamusal ilişki çok önemli çünkü herkes, şehrin asıl sahipleri, yaşayanlar o binayı sahiplenebiliyor olmalılar. Ve gastronomiye geçiyoruz. Gastronomide çağdaş dediğimizde de tıpkı buradaki gibi çok benzer bir şekilde biz Kopenhag'da yer alan Noma restorana bakacağız. Belki deneyimleyeniniz olmuştur, ziyaret ediniz. Noma tamamen sürdürülebilir bir mutfak disipliniyle hareket ediyor. Noma'daki tüm yemekler neredeyse çok deneysel. İşte bu moleküler gastronomi dediğimiz gerçekten laboratuvar gibi işleyen yemekleri, bunun üzerine çalışan işte yenilebilir çiçekler, farklı malzemeler koyarak tabaklar.
1: Gözlerin bakışa bakıyorum da çok affedersin. Yani çiçek falan diye Gözde gitti.
2: Ben geçen ay bu restorana da gittim.
0: Nasıl buldun? Nasıl yer buldun?
2: Ya.
1: Bir pardon.
0: Bir dakika, yani, bir yıl önce.
2: Ben dersimi çok iyi çalışıyorum. Çok iyi bir tatil arkadaşıyımdır.
1: Bence de. Hep nokta atışı yapıyorlar.
2: Ablamla beraber gittim. Onlar da çok etkilendi.
0: Harika.
2: Çok güzeldi ama yani.
1: Çıkışta?
2: Tenzih ederek çıkışta ben hamburger yedim. Özür dilerim.
1: Ama tatile gitmek lazım.
0: Ama deneyime varım.
1: Hep nokta atışı. Bak nereyeden bahsetsek Gözde ben gittim diyor.
2: Ben veririm sana listeleri.
0: Tamam. Kopenhag'a o kadar gittim, yer bulamadım. Gerçekten süper. İyi denk gelmiş. Bu iyi bir örnek.
3: Tok gidin. Tok.
1: Evet, o zaman tadını da
3: tadını çıkarıyorsun.
0: Mesela. Bu çok güzel bir örnek. Deneyimleriniz de olmuş hep. Şimdi sanata geçtiğimizde de aslında işte 89 sonrasında bugüne kadar hala devam eden dönemde farklı eserler görüyoruz. Bu, fakat hani ben bugün Olaf Realized'ın bu işinden bahsetmek istedim. Tate Modern'in biz Turbine Hall'unu görüyoruz burada. Bu büyük, özellikle İşte çok büyük ölçekli eserlerin yerleştirildiği bir mekan burası. The

0: Together Project diye bir proje yaptı Olaf Realized. Kendisi zaten ekoloji, doğa, sürdürülebilirlik ve insan ilişkisiyle ilgili çalışan ve yeni medyayı çokça kullanan bir sanatçı. Ben ona ya kendim böyle bir çağdaş dönemin sanki Da Vinci'si diyorum çünkü çok disiplinler arası birisi. Weather Project'te de tamamen bu küresel ısınmayı iç mekanda ziyaretçilere deneyimletebilmek üzere ortamı bir yapay bir güneşle ısıtmıştı. Fakat bu sıcaklık tahmin edersiniz ki insanın dayanabileceğinin çok ötesinde ve bir gelecek tahayyülü içeriyor. Yani küresel ısınma ile ilgili önlem almadığımız takdirde neyin başımıza geleceği ile ilgili güzel bir projeksiyon. Bu da yine çağdaş dönem eserlerinden diyebiliriz.
1: Ama o eserde hissediyorsun resmen baktığında o sıcaklığı.
2: Bunalıyorsun.
1: Evet, bunaldım evet, yani. Evet, evet, müthiş bir iş. Ağzına sağlık, çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim. Gerçekten yeni ve çağdaşı olan bakış açımız biraz daha netleşti en azından sayende. Şimdi mekanlar özelinde bakacak olursak, Ceylan başlarken de konuştuk işte Yves Saint Laurent'in meşhur aynalarının rekor fiyata satıldığını söylerken. İşte biz bunu nereden anımsıyoruz daha önceki programlarımızda. Aslında evini çünkü mercek altına almıştık. Bu bir seri haline müsaade ederseniz gelmek üzere şu anda. Moda tasarımcılarının adeta müzeye benzeyen yaşam alanlarından bahsediyorum. Yves Saint Laurent'den bahsettik, Michael Kors'tan bahsettik.
1: Calvin Klein.
3: Calvin Klein'dan bahsettik. Şimdi üçüncü bir isim var. Senden dinleyelim kim olduğunu. Ondan sonrasında onun tasarımlarına, o yaşam alanı nasıl yansımış yahut yaşam alanı tasarımlara nasıl yansımış onu da dinleyeceğiz.
1: Bugünkü ismimiz Dries Van Noten. Belçikalı, benim çok sevdiğim tasarımcı. Aslında stilistlerin genel olarak çok sevdiği bir tasarımcı. Çünkü kendi stylingini yaparak başlıyor. Yani kendi tasarımlarının stylingini yaparak başlıyor. Bu ne demek? Bütün parçaların, bütün koleksiyonun çok giyilebilir olması demek. Ama aynı zamanda sıkıcı olmaması demek. Ki biz stylist olarak bunu çok severiz. Yani o kombini giydirdiğimiz zaman sıkıcı olmaması ama gündelik halde de giydirilebilir olması açıkçası benim için çok önemli. O yüzden gittiğim her defilesinde kendisi ayrılana kadar diyeyim. Muazzam keyif almışımdır. Özellikle Paris'teki mağazasını her gittiğimde ziyaret etmeyi çok severim. Birkaç yıl önce bıraktı, yani tasarımcı olarak bıraktı. Yerini yine bir Belçikalı tasarımcıya devretti. Orada biraz soru işaretleri oldu ama bu gördüğümüz defileler kendi koleksiyonu tasarladığı zamanlardan. Tanışma fırsatı da buldum. Çok genç aslında, hala böyle nasıl diyeyim, devam etse edebilir gibi hissettiren bir tasarımcı. Şimdi Dries Van Noten şöyle, Belçika aslında biz hep işte Londra, Paris, Milano ve New York dörtlüsünü konuşuyoruz ya. Burada bir tane gizli oyuncu var, o da Belçika. Çünkü 1980'lerde özellikle Belçika'da Royal Academy of Fine Arts çok iyi tasarımcılar çıkarıyor. Ve oyunu biraz değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Daha düşük bütçeye daha freestyle işler yapan tasarımcılar çıkıyor ki biz bunlara Antwerp Six diyoruz moda tarihinde.
0: Aa, çok havalı.
1: Evet.
0: Altı kişiler.
1: Evet, mesela daha önce konuştuğumuz En de Mölleries'te. Onlardan bir tanesi. Biraz daha böyle daha düşük bütçeye, daha nasıl diyeyim, daha güncel, daha stylish, daha giyilebilir ama aynı zamanda da çok özgün tarzlar yaratabilen bir altılı bunlar. Benim en çok sevdiklerimden biri de Dries Van Noten. Evi de Antwerp'te. Ben çok görmek istiyorum bu şehri bu arada. Hala
3: Belçika'da değil
1: evet,
3: mi?
1: Evet, Belçika'da bu ev. Ve çevresi parkmış. Oradan bir takipçim bana yazdı. Ben her sabah yürüyüş yapıyorum ve işte görüyorum evi de, göleti de. Çok bahçesi çok bakımlı. Zaten bahçeyle çok ilgileniyor. Bu kendisi, tasarımcı. Bahçeye ve botaniğe çok düşkün. Bunu desenlerinde de çok sık görüyoruz. Ailesi zaten kumaş ve tekstil tarafından geldiği için o anlamda çok beslenen bir sanatçı. Ben her ne kadar çok böyle desen sevmesem de kendi giyimim dediğim. Dries Van Noten'ın o hani neredeyse döşemelik tarzı alıp kıyafet yapmasını hep çok muazzam bulmuşumdur. Ve çok dengeli kullandığını düşünmüşümdür. Şimdi buradan sonra da Venedik Bienali'nde bir sergisi var. Bunu çok merakla bekliyorum. Ayça gidecek. Sürekli birbirimize atıyoruz. Orada ne göreceğimizi de bence Ayça anlatsın.
0: Ay evet, çok heyecan verici. Çünkü tamamen güzellik algısıyla ilgili bir sergi olacakmış. Ve güzelliğin aslında yüklediği çeşitli işte bu normlar diyelim yine. Çünkü Venedik Bienali'nin de temasıyla da ilişkili minör tonlarla bir güzellik eleştirisi göreceğiz.

0: Çok çeşitli objeler oluyormuş serginin içerisinde. Çok fazla da yine eser var. Ama şeye de katılıyorum. Neden işte Venedik'te böyle bir palazzo'da bu sergiyi yapma gereği duymuş? Yine dün de bahsettiğimiz gibi geçen hafta çok pardon. Bu kâr amacı gütmeyen moda devlerinin yaptığı sanat ve kültürle ilgili inisiyatifler alanların orada kamuya bir mesaj vermek için, kamuyla beraber buluşabilmek için yaptığı yine bir etkinlik gibi düşünebiliriz. Biz...
1: Ayça çok özür dilerim. Bu görüntüler Venedik'teki sergiden değil mi?
0: Evet, Venedik'teki tamam. sergiden. Şu anda aktif ama karışık ya. Biz hem evinden bir takım görüntüler gördük hem sergiden görüyoruz. Burası işte o palazzo'nun içerisi Venedik'teki. Bir de şeyden bahsedebilirim. Belçika'da evet kesinlikle katılıyorum. Çok iyi kolektörler de var. Orası inanılmaz iyi bir ekonomi. Özellikle çağdaş sanat ve işte modern dönem toplayanlar için. Çok güzel zevki olan bir bölge diyebilirim. İyi de sanatçılar çıkarıyor. Benim en çok heyecan duyduğum Dries Van Noten'a bakarken senin heyecanlandığın o botanik aslında benim çok sevdiğim bir çağdaş sanatçı botanikle çalışan Pia Udolf'un yaptığı bir sanat eseri. Yani az önce bahçesinde gördüğümüz o tüm botanik düzenleme daha önce sanatçı misafir sanatçı programlarında da bakıp gördüğümüz botanik işleri yapan sanatçının ikisi çok iyi çalışmışlar. Yaşlı birisi Pia Udolf hep böyle floralar yaratıyor. Birbiriyle belki yaşamayacak olan bir takım bitkileri, çiçekleri bir araya getiriyor ve işte zaman zaman görsel bir şey olan zaman zaman da çok distopik manzaralar oluşturuyor. Tabii ki Dries Van Noten da tam tersi olmuş. Böyle bir coşku, bir gerçekten bir esrime hali diyebilirim. Harika bir görüntü var. Belki de işte bu tasarımdaki o desen de böyle bir bütüncül bir şey. Yani Pia Udolf, Dries Van Noten ve en son çıktı da tasarımlar gibi bir yolculuk bile olabilir.
1: Doğru,
0: gerçekten.
1: Ben de ona bağlayacaktım. Çünkü gerçekten de modadaki o kıyafetlerinde olan desenlerin o katmanlığı bence bahçesinden evinin içine kadar yansımış. Çünkü evinin içindeki görsellere baktığımızda da Doğu ile Batı'yı, bazen yer yer Osmanlı ile Asya referansını Doğru. bile görüyoruz. Bence tamamen tarzı dünyasına yansımış o katmanlı ve geniş dili diyeyim.
2: Evet, mağazalarında da öyledir. Öyle mesela mi? Çok güzel yine böyle hafif karanlık ama sanatsal duvar kağıtları mesela ki bana normalde basar öyle şeyler.
1: Olmuyor. Evet. Ben sevdim onu.
2: Ama çok rafine kullanmış. Evi zaten baktığımız zaman
1: ev
2: dediğin
1: ağır
2: gibi.
1: Bir ev. Evet.
2: Ama o katman köşesi, rahatlatıyor evet. bir taraftan da insanı.
1: Dediğin
2: çok
1: doğru,
2: aydınlık
1: ağır
2: tabii.
1: Bir ev
0: eklektikliği doğru anlamış birisi herhalde çok, değil mi? Evet. Üst üste bir şeyleri koyarken çok düşünerek demek yapıyor yani.
2: Evet.
0: Şey güzel.
1: Çok
3: benim
1: güzel.
3: Tasarımcıların evlerinde kendi adıma en çok beğendiğim oldu masalsı. Yani çok, çok bu dünyaya ait değilmiş gibiydi.
1: Çok güzel yorumladın.
3: Görüntü.
1: Evet. Yüzden... Bir kurgu gibi değil mi? Evet. Bende her odayı sanki başka bir dünyaya sokuyor bizi gibi düşünülmüş. Kendi herhalde tasarladığı evde diye düşünüyorum.
0: Herhalde.
1: Evet çünkü çok kendini gördük
3: baksana
1: evde.
3: Baksana şuna.
1: O başka çok, bir dünya çok, tabii rüya.
0: Bu yatak odası. Evet şey, çok yemek güzel odası. Yemek odası. İşte bakar kumaşlar, mısınız? Dokular hepsi bir arada ve hiç... Günün sonunda dediğin gibi rahatsız etmiyor. Çok
1: evet,
0: son derece
1: evet.
0: rahatlatıcı.
3: Biraz önce söylediği yoğun duvar kağıtları da vardı. Evet. Ama dışarısıyla evet. içerisi çok güzel bir uyum içerisinde.
0: O bahçe Pia Udolf'tu mesela.
3: Öyle mi?
0: Evet, çok güzel. İşte bütün bu mesela bitkiler belki bir, işte dünyanın farklı yerlerinden orada bir arada belki yaşaması mümkün değil bu iklim koşullarında ama sanatçı onu sağlayarak çok önemli bir Ar-Ge ile beraber tabii
1: yaşatıyor.
0: Ki. Yaşatıyor ve işte çok güzel bir görsellik sunuyor en sonunda.
3: Çok güzel gerçekten. Bakalım bir sonraki sefer işte moda tasarımcılarından kimin evine daha
1: evet,
3: böyle
1: bakalım.
3: Yakından bakacağız. Şunu bir paylaşmış olalım. 25 Nisan'da Venedik'te kapılarını açtı sergi ve 4 Ekim'e kadar da ziyareti açık olacak. Şimdi kısacık bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Bu bir tekrar programdır.
3: Bloomberg HT ekranlarında 4 kadın bir dünya kaldığı yerden devam ediyor. En son Venedik'teydik ama şimdi Venedik'ten alıp sizi... bir stil ikonunun stilinin detaylarını konuşmaya davet edeceğim. Biz bu masada fazlasıyla aslında konuştuğumuz isimlerden bir tanesi. Dua Lipa'dan bahsediyorum değerli izleyiciler. Şimdi geçtiğimiz hafta Ceylan böyle eski starlardan bahsettik, yıldızlardan bahsettik. Bunların en ikonik örneklerinden biri olarak Michael Jackson'ın altını çizdik elbette. Ve bugün günümüzün dünyasında, günümüzün kodlarıyla, işte sosyal medyanın hayatımızda olmasıyla, her şeyi daha hızlı tüketmemizle beraber benzer starlar çıkmıyor mu? Yahut bugün starı da bu mu diye de birbirimize sormuştuk, konuşmuştuk. Sen çok detaylarıyla anlatmıştın. Dua Lipa buna iyi örneklerden bir tanesi. Çünkü kendi jenerasyonunda çok ön plana çıkan bir isim. Stilinde de bir evrim söz konusu değil mi? Olumlu anlamda ciddi bir gelişim var. Çok ciddi bir etkisi var kendi kitlesi üzerinde. Ve bunun da paralelinde bir şarkıcılık kariyerinin yanı sıra zaman zaman da masada konuştuğumuz gibi sanatın, estetiğin farklı dallarında da rol oynamaya ve kendini geliştirmeye çalışan bir isim. Dua Lipa, şimdi sana bırakacağım sözü. Stilini konuşalım ama istiyorum öncelikle.
2: Evet, geçen hafta konuşurken dedik ki işte Michael Jackson gibi, Madonna gibi efsanevi starlar çıkmıyor mu? Çıkıyorsa da biz acaba bunları daha mı az star görüyoruz? Bunu araştırırken Dua Lipa aslında buraya en doğru örneklerden biri olduğunu fark ettim. Ve bugün masaya yatıralım bakalım nereden nereye gelmiş diye düşündüm. Çünkü Britney Spears ile ilgili bir şey izlerken şöyle bir karşılaştırma yapmışlar. Britney Spears özellikle kariyerinin başlangıcından sonuna kadar koreografilerini kendi yapmış ve bütün o dans kliplerini yöneten, dansçıları yöneten ana karaktermiş. Dua Lipa da dans etmeye çalışıyor ama olmuyor gibi bir yorum okudum. Biraz acımasız geliyor bana bu arada. Ama mesela son albümünün Grammy almaması, işte Coachella gibi bir yerde headline olarak çağrılmaması, buna rağmen bu kadının çok çalışması hem stili üstünde hem sahnesi üzerinde bana ilginç geliyor. Kendisini çok şey buluyorum, nasıl diyeyim, çok çalışkan. O yüzden de şöyle bir bakalım istedim. Bir kere Dua Lipa'nın ilk dönemlerinde çok farklı başladı. Yani dikkat çekmesinin sebebi şuydu. Bizim o zamanlar star dediğimiz daha böyle diva tarzı takılan işte Beyoncé, Rihanna ya da Adele gibi kadınların yanında çok daha sade bir stille çıktı. Burada gördüğümüz gibi işte sporcu sütyenleri, altına şortlar, spor ayakkabılar, kısa saç, sneakerlar ve baggy pantolonlar. Yani böyle sanki bir sporcunun, bir tenisçinin ya da belki de bir provada alınan görüntünün sahneye uyarlanması gibiydi. Bir kere gençler bunu çok sevdiler. Çünkü o işte mayolarla şıkır şıkır sahneye çıkan Jennifer Lopez tarzından bence gençler, çocuklar diyelim hatta, sıkılmışlardı. Dua Lipa'yı biraz kendileri gibi gördüler. Ve daha sonra bu tatlı kız biraz stil evrimine doğru yürüdü. Şimdi ben bu dönemlerini aslında çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha genç buluyorum. Olması gerektiği gibi buluyorum. Ama sonra bir geçiş dönemi var. Bir rüküş dönemi var. Onu görelim. Ama tabii bu çok normal. Aslında herkesin karakterinde ve kariyer yolculuğunda denediği, işte bu elbiseler gibi, nereden nereye, sarı saç gibi. Bak bu mesela hiç olmamıştı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Kırmızı saç gibi. Böyle biraz deneysel takıldığı da bir dönem var ki oralarda aslında bu genç kadının tamam geliyor, deniyor diye benim kendi açımdan biraz daha böyle sakin baktığım.
1: Modernden çağdaşa geçiyor.
2: Evet, modernden çağdaşa geçerken. Evet. Hem kendi güzellik kadınsı bedenini de keşfettiği, dediğim gibi ben biraz böyle şey baktım, nasıl diyeyim, tamam olacak ama daha zamanı var gibi. Tabii ki bu deneme yanılmalar oldu ama 2020'de Future Nostalgia albümüyle beraber, ki belki biraz klibini görürüz, artık orada güçlü bir kadın imajı, markaların dikkatini çeken, daha kadınsı dansını düzelttiği, bütün bu eleştirileri dikkate alıp klipleri üzerinde, dansı üzerinde, stili üzerinde ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Bir Dua Lipa'ya dönüştü. Ve tabii ki ne oldu? Hemen markaların dikkatini çekmeye başladı. Spor tarafında böyle bir sneaker markasıyla anlaşması varken koskocaman bir lüks markaya geçiş yaptı. Önce Versace ile, Donatella Versace ile yaptığı bir kendi koleksiyonu var. Bakın bu gördüğünüz. Kendi ismi var etikette ki bu çok fazla şarkıcıya, sanatçıya ya da oyuncuya nasip olan bir şey değil. Defilede beraber de yürüdüler.
1: Aristokrasiye çıktık.
2: Aristokrasiye çıktık buradan.
1: Wow.

0: Ama güzel bir koleksiyondu. Platformlar işte böyle 1980'lerin Madonna'sını görmeye başladık Dua Lipa'da. Ve tabii ki o genç kız büyüdü. Daha moda markalarına yakışır bir seksapele dönüştü. Versace'den kim onu kaptı?
1: Kim?
0: Chanel.
1: Gittikçe
0: Tabii
1: büyüyordu.
0: ki. Ve şimdi de çok yeni, hatta burada da konuşmuştuk. Çok yeni olarak da İtalyan mücevher markası Bulgari'nin yüzü olarak ve YSL'in yüzü olarak ve bir kahve markasının yüzü olarak, daha gerisini ben bilmiyorum, belki vardır. Pek çok farklı markayla çalışmaya başladı. Bu tabii onun artık bir moda ikonu da olma yolunda hızlı bir şekilde koştuğunu söylüyor bize.
1: Ne güzel, zirveye doğru adım adım dedikleri bu olsa gerek. Ben çok beğeniyorum kendisini bu arada.
2: Ben de bu arada çok
1: Dansını
2: beğeniyorum.
1: çok merak ettim, bakacağım.
0: Dansıyla ilgili çok komik
1: Öyle
0: mimler
1: mi?
0: var. Bir de bir Balkan kızı biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yani
1: Güzel
0: Sırp,
1: kadın, evet.
0: evet, Türkiye'ye geldi. Türkleri çok sevdiğini her seferinde söylüyor. Bu da bence şu anda kariyerinin zirvesi.
2: Bu
0: Royal Albert, bu
2: inanılmaz.
0: çok iyi. Ben defalarca izledim. Royal Albert Hall'da tek bir kıyafetle 50 kişilik bir filarmoni orkestrayla canlı söyledi. Bence burada rüştünü ispat etti. Ama geçenlerde yine Coachella için sormuşlar. Dedi ki headline olarak hazır değilim. Bu
1: Aa,
0: nasıl bir
1: mütevazı,
0: mütevazilik?
1: evet. Aa, güzel,
0: Bunlar da
1: evet.
0: hoşuma gidiyor benim.
1: Evet,
0: Daha
1: evet.
0: çalışacağım diyor yani.
1: Bravo, dediğin
0: Çok
1: gibi
0: güzel.
1: demek hırslı ve geldiği yeri hak eden diyelim.
0: Evet.
2: Adım adım inşa ediyor. Kosovalı bu arada, değil mi? Dua
0: Evet,
2: Lipa.
0: evet.
1: Ondan bu boy poz falan. Çözdükmüş.
0: Bu arada şey, benim oğlum çok beğeniyordu küçükken. Böyle utanarak, anne ne güzel değil mi bu?
1: Ay canım. Kim
0: ama
1: daha
0: o
1: çok
0: tam...
1: utanacak Ceylan annesini izleyince?
0: Yok, şimdi bu kim falan diyordur.
1: Aa, okey,
0: Evet, şu an
1: tamam.
0: onu dinlediğini zannetmiyorum. Ama mesela burada styling olarak ve genel havayı eğer ben değerlendirecek olursam, burada gerçek güçlü ve kendini bulmuş özgüvenli Dua Lipa'yı görüyoruz. Böyle 1950'lerin, 60'ların Hollywood glamini ki tam yaraştığı yer. Çok güzel bir çekim, çok güzel bir konser.
1: Atmosfer.
0: Bunun üstüne ne katarım diye düşünmesi de bence daha bu starlık ve moda ikonluğu yolunda da kat edeceği yol var diye düşünüyorum.
2: Bakalım seneye Coachella'yı konuşurken
0: Aa, hadi
2: bu yine
0: bakalım.
2: atıfta bulunuruz
0: Evet,
2: belki de.
0: evet.
2: Şimdi sahne ışıklarından biraz uzaklaşacağız. Tekrar birazcık daha sanat piyasasına rotayı çevireceğiz. Orada da benim hikayeyi merak ettiğim bir ismi Yasemen, sen bize detaylarıyla anlatacaksın. Şimdi
1: Tabii.
2: sanat dünyasında da bazı isimlerin ikonlaşma süresince işte onun değerinin yükselmesi yolculuğunda Dua Lipa'da da olduğu gibi birilerinin eli dokunuyor. Benzer bir durum aslına bakarsan sizin piyasanızda da sizin ekosisteminizde de geçerli değil mi? Thomas Amman. Şimdi bir galerici ama onu eser satan kişi konumundan uzaklaştırıp çok daha farklı bir yere konumlandıran işte sanatçının hayatını değiştirip hayatına
1: Gizli güç bile
2: dokunabilecek
1: diyebilirsin.
2: gizli bir güç haline getiren şey ne bu isim özelinde? Bir de bu yaygın bir durum mu?
1: Yani kendisinin bilinirliği mi yoksa
2: Yok.
1: galericilerin bu...
2: Galericilerin
1: Evet.
2: bu gücü eserler
1: Yani
2: üzerindeki.
1: kesinlikle yaygın diyebilirim. Çünkü Thomas Amman tabii ki bunun duayenleri, ama daha sonraki bölümde Gagosian'ı da anlatacağım ve birçok böyle önemli galerilerin sahiplerini dilersen anlatmaya başlayayım.
2: Tabii.
1: Önemini oradan anlayacaksın. Çünkü 20. yüzyıl sanat piyasasının en önemli sanat simsarlarından biri diyebiliriz. İsviçreli bir beyefendi. Aslında hep anlattığımızda sanatın içine doğmuş ailelerden geliyor ya genelde bu tip sanat sevdalıları ya da sanata baş vermiş insanlar, ama Thomas için bu geçerli değil. Kendisi hiç öyle bir aileden çıkmamasına rağmen küçük yaşta böyle şey okuduğum makalelerde gördüm. Van Gogh eserleri çizerek böyle sanatın içine giriyor ve daha sonrasında küçük çaplı bir koleksiyon toplamaya başlıyor. Akabinde kız kardeşi Doris Aman'la birlikte galeri kuruyor, ama tabii ondan evvel Zürih'te de bir başka büyük galeride çalışıp aslında sanat piyasasına o şekilde giriş yapıyor. Daha sonrasında modern sanat dünyasıyla tanışması neden bu kadar önemli? Çünkü Thomas Aman'ı diğer sanat simsarlarından farklı yapan hem genç sanatçılara çok büyük bir destek olmuş. Akabinde zaten vefat ettikten sonra büyük bir vakıf bırakıyor arkasında, ama hem de yaptığı işlerin, satışların büyük bir kısmını perde arkasında satış.

0: gerçekleştirip oradan da o işlerin birçoğunun müzeye girişine el veren galericilerden biri diyebiliriz ki bu bahsedeceğim isimler Rothko, Koenig, Pablo Picasso gibi hani başyapıtlardan bahsetmem gerekiyor ve gene Andy Warhol karşımıza çıkıyor. Çünkü Andy Warhol için de çok kıymetli bir şey yapmış ki o da Warhol'un sistematik olarak belgelenmesini sağlayan bir katalog Rezoni diye bir seri çıkartmış. Bu bir sanatçı için çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Çünkü düşünebiliyor musunuz sanatçının bütün üretimlerini A'dan Z'ye bulabileceğin belgeler ki o dönemde düşünün. Bunu Andy Warhol için gerçekleştirmiş. Demin de bahsettiğimiz gibi neden gizli güç diyoruz? Çünkü Thomas Amon sadece eser alıp satan bir galerici değil, aynı zamanda sanat ekosisteminin yönünü de belirleyen bir aktörmüş. Nasıl diyeyim, şu anda da neredeydi? Thomas Amon Fine Art Gallery devam ediyor. Ama mesela büyük işbirlikleri, müzeler ya da Christie's gibi müzayedelerin yaptığı özel sergilerle hala o platform üst segment koleksiyonlarla diyeyim daha doğrusu devam ediyor. Daha sonrasında neyi anlatayım? Şöyle ki çok erken yaşta 43 yaşındayken hayatını kaybediyor ama Doris Aman kız kardeşi bu mirasa devam ediyor ve Georg Fay adında önemli bir sanat tarihçisiyle bu oluşumu devam ediyor. Daha sonrasında Doris hayatını kaybettikten sonra ise Georg Fay bu vakıfı hala devam ettirmeye devam ediyor ve elde edilen gelirlerin birçoğu da çocukların ihtiyaçlarına, sağlık kurumlarına devrediliyor.
1: Şimdi o zaman ilerleyen bölümlerde de yine galericilerin gücünü
0: evet, öyle
1: anlatmaya devam edelim. İlgi çekici çünkü.
0: Çünkü hep sanatçılardan bahsederken
1: evet.
0: Aslında onlara el veren, yol veren, yön veren önemli galericiler var ve onları da atlamamak gerek. Dilersen sen de küratörlerden, tarihçilerden bahsedersin.
1: Türkiye'den de eminim çok,
0: çok
1: birkaç
0: var.
1: Çekici başlıklar,
0: tabii,
1: örnekler
0: tabii.
1: Vardır.
0: Evet, bizim duayen ismimiz Yaşı Baraz yani.
2: Var,
0: selamlar
2: evet,
0: olsun hepsine. Ondan da tabii ülkemizden de bahsedelim.
1: Ne güzel aynı anda aynı ismini
0: yapmış. Ama öyle, ülkemize dokunmuştur kendisi yani.
1: Ne kadar güzel, tamam.
0: Evet.
1: Bunu ben yine notuma aldım
0: lütfen
1: ilerleyen haftalar için. Başlarken söyledim artık. Yaz kapıda diyebiliriz
0: geldi
1: diye düşünüyorum.
0: Mesela,
1: biraz
0: evet.
1: Geç gelse de geç gidecektir herhalde. Hal böyle olunca böyle yavaş yavaş artık yaza da tatil planları da. Ben henüz başlamadım ama yapmaya başlayanlar olmuştur
0: ben
1: diye
0: bu bölümden sonra çünkü Ceylan'ı dinlemem lazım.
1: Doğru. Ama Ceylan'a gelmeden önce şimdi Ceylan'la birlikte hani bavulu oluşturmanın belki pratik yollarını konuşacağız. Biraz da yaza dair moda ile ilgili yine konuşmuştuk ama birkaç ipucu da paylaşırsın eminim bizimle. Ama dur şimdi bavulu hazırlamadan önce nereye gideceğiz?
0: Nereye gideceğiz?
1: Önce rotamızı konuşacağız. Biraz artık tatil anlayışımız da sadece böyle bir şezlongda uzanmaktan çıkıp biraz deneyimi de içine kattığımız versiyonlara döndü sanki. Bilmiyorum paylaşır mısınız bu fikri?
0: Doğru,
1: o noktada
0: kesinlikle.
1: Da şimdi tatile gideceğiniz rotayı belirlerken hani bunu nasıl sanatla beslersin sorusu da ön plana çıkıyor. Ayça,
0: hemen
1: hangi
0: dönüyorum.
1: Rotaları tercih edelim ki hem yiyelim içelim
2: hem de
1: gözümüz gönlümüz sanata doysun.
2: Şimdi ben henüz hala kışlık ve yazlık değiştirmemiş birisi olarak bu konuda biraz böyle şeyim ama güzel bir liste çıkarttım. Yaz döneminde çeşitli rotalarda gerçekten keyifli bir tatil yaparken beraberinde çok güzel sanatla ilgili inisiyatifleri görebileceğiniz, koleksiyonları deneyimleyebileceğiniz de yerler var. Özellikle Ege ve çevresinde, Güney Fransa'da fırsatı olanın gidebileceği çok çeşitli yerlerde birkaç örnekten bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda da Gate 27'ye değinmiştik. Özellikle sürdürülebilirlik odaklı misafir sanatçı programları yapan çok önemli bir mekan. Yeniköy'de İstanbul'da yeri var fakat bir de yazlık mekan olarak Ayvalık'ta bir misafir sanatçı programı var. Burada davet edilen ve çeşitli projeleri olan sanatçıların üretimlerini gidip deneyimleyebiliriz, görebiliriz. Ve işte tabii ki orada Ayvalık'la kurulan da bir ilişki var. Orası bizim çok hep bildiğimiz tatil destinasyonlarının dışında irili ufaklı pek çok sanat inisiyatifinin de bulunduğu bir yer. Hem Gate 27'yi gezebilirler, orada konaklayan sanatçılarla sohbet edebilirler. O sanatçıların meseleleriyle ilgili fikir edinebilirler tatilciler diyelim. Hem de yine Ayvalık'ta çok farklı koleksiyonerlerin de mekanları var. Onları da gidip görebilirler. İkincisi de...

0: Vakfı'nın İdra Adası'nda. Burası çok güzel bir ada. Sadece işte eşeklerle gezilebilen, malum işte arabaların olmadığı.
1: Eşeklerle.
0: Evet, İdra'daki bu eşekler çok meşhurdur. Bir mekan. Hem Atina ve İdra arasında, adalar ve Anakara arasındaki o sanat ekosistemini yöneten, orada çok önemli bir varlık gösteren ve Jeff Koons'un da meşhur bu kinetik güneş heykelinin, güneş formundaki
1: onu
0: heykelinin.
1: Onu çekmeden dönmüyorsun.
0: Evet, onu çekmeden asla dönmüyorsun, yoksa sayılmıyor seyahati. Evet. Burası da yine çok önemli bir mekan. Aynı zamanda da işte burası Dakis, koleksiyonerin soyadını unuttum, çok özür diliyorum. Kurucusu Dakis Janu, pardon. Dakis Janu'nun koleksiyonunun da yer aldığı ve o hattaki seyahat edenlerin çokça uğradığı bir mekan. Eski bir endüstriyel mekan olmasıyla da ön plana çıkıyor. Devam ediyorum. Chateau Lacoste'a geçiyorum. Burası benim de çok sevdiğim, deneyimlediğim mükemmel Güney Fransa'da, Aix-en-Provence'daki bir kocaman bir alan diyebilirim. Gerçekten tüm bir gününüzü alıyor gezmek. Neden? Çünkü 35 ila 45 arasında kalıcı büyük ölçekli sanat eseri var. Ve yaklaşık 5 tane ana pavilyon bulunuyor. Dünyaca ünlü bizim Starkitect dediğimiz çok meşhur mimarların yaptığı pavilyonlar, tasarladığı pavilyonlar bulunuyor. Elinize böyle küçük bir harita alıyorsunuz.
1: Sıcakta çok zor oluyor bu.
0: Sıcakta çok zor. Ve tabii muhteşem bir bağ yolu rotası. Yani bağ yolunu nasıl çağdaş sanatla birleştirebilirim, çağdaş mimariyle birleştirebilirim ve bu peyzajla bir işte doğa ve peyzajın sanat üretiminin can bulmuş hali belki de. İnanılmaz bir mekan burası. Her bir mimarın ve her bir sanatçının da bu mekanı özel üretimi söz konusu. Tabii ki işte sahipleri Lacoste'un buna çok büyük bir bütçe ayırıyorlar. Burası özel bir yer. Fakat işte sanıyorum ben geçen yaz gittiğimde 20 euro gibi bir giriş ücreti vardı. Oraya kadar gittikten sonra zaten diyorsun ki ben bunu göreyim bir şekilde. Bu Louis Bourgeois eseri. Çok muhteşem bir yer. Mutlaka işte Güney Fransa'da gidildiğinde deneyimlenmeli. Yine Foundation Might var. Burası da çok özel bir mekan. Güney Fransa'da yine modern sanatın en güçlü mekanlarından birisi. 1964 yılında sanat tacirleri Margaret Might tarafından kurulan bir mekan burası. Bunu da çokça yine Giacometti'nin mesela bir eserini görüyoruz. Çokça böyle yine Instagram'dan gördüğümüz, deneyimlediğimiz ama en çok da Miro bahçesiyle bildiğimiz evet. Çokça güzel Miro eserinin yer aldığı önemli bir vakıf, önemli bir sanat alanı gezilmesi, görülmesi gereken. Tüm bunlara baktığımızda işte yaz tatilimizi şekillendirebiliriz. Bir tane de çok yeni, aslında geçen yıldan beri çok keyifli bir destinasyon haline gelen Göcek'te bir yerden bahsedeceğim. Göcek'te Bedri Rahmi Koyu çok meşhur biliyorsunuz. İşte evet, Bedri Rahmi'nin güzel bir hikayesi de olan, kendisinin balığının da bir balık çizdiği koya da isminin verildiği bir koy. Bedri Rahmi aslında işte bir şeyle balık almak istiyor. Orada o mavi yolculuk esnasında balık almak istediğine kaptanlar olumlu yanıt vermiyorlar ve daha sonra biraz böyle bu duruma kızıp teknenin dışına çıkıp o balığı çizip tekrardan dönüyor. Böyle tatlı da bir hikayesi var arka planında. Bedri Rahmi Koyu'nda geçen yıl açılmış olan Miori isimli gastronomi ve sanatı buluşturan bir mekandan bahsediyoruz. Geçen yıl burada 4 tane çağdaş sanatçının eserleri vardı. Bu yıl 7 ila 8 arasında dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini gördüğümüz bir karma sergi olacak. Onun da ipuçlarını şimdi buradan vermeyeyim ama çok keyifli.
1: Ama Mertek'e köseyi görüyoruz işte.
0: Göcek'te de bir destinasyon böylelikle var.
1: Şimdi ne giyeceğiz oralara giderken? Var mı siz yaptınız mı yaz tatili için planlar?
0: Valla çokça var.
2: Aslında şey ekleyebilirim. Bizim Assos tarafında bir evimiz var. Hı hı. Ve orada da Troy Museum, Truva Müzesi.
0: Çok güzel. Ödüllü bir müze.
2: Evet, çok güzel bir müze. Yaz boyunca da böyle mesela çocuklar için vesaire de
0: programları var.
2: Evet, program ipucu olarak mutlaka aklınızda tutun. Aldığınız her parçayı en az 3 kombinle kombinlenebilir halde olmasını tercih ediyoruz. Yoksa o bavula girmesin. Yani tek başına kalacaksa ya da ben bunu aldım ama sanırım giymeyeceğim ama dursun dediğiniz bir şey mutlaka fazlalık oluyor. Evet. Bir artı

0: Bir ya da iki yedek almak, evet. Bir de katman yapmak. Mesela işte gömleği aldınız üzerinize, belki öğleden sonra daha soğuk olacak ya da sıcak olacak, üstündekini çıkarmak, bir parça olarak hırka, sweatshirt ya da önü fermuarlı ince bir ceket, üstüne bir trench coat gibi. Böyle biraz daha katmanlara ayırabileceğimiz ve farklı kombine içinde de kullanabileceğimiz parçalar almak.
1: Çok güzel anlattı. Ben nerede karıştım
0: Bavulun
1: anlattı.
0: en kritik kararı ayakkabı arkadaşlar.
1: Evet
0: Biraz
1: ya.
0: zorlandığımız
1: Ve
0: taraf.
1: origami'de uymuyor işte yani
0: Evet,
1: yaparken de
0: işte
1: zor.
0: uymuyor.
1: Evet uymuyor.
0: Onu seçtiğimiz zaman şöyle ben söylüyorum. %70 giyilebilir, %30 da karakter katacak ayakkabılar seçmek aslında. Yani bir aynı kombini bir spor ayakkabıyla da giyebilmek ama daha karakterli bir ayakkabıyla da daha az yürünecek bir yerde mesela. Bir loafer gibi, bir babet gibi, bir küçük topuklu, arkası açık bir ayakkabı gibi kombinleyebilmek. Belki kendinizi daha şık hissetmek isteyeceksiniz. Yani evet Güney İtalya'ya gidiyorum ya da Bodrum'a gidiyorum ama o kadar da sandığım kadar çok yürümeyeceğim. O yüzden bu ayakkabı da beni hem daha şık gösterecek hem de ruhuma daha iyi hitap edecek dediğiniz bir şeyi de bavula katın derim.
1: Ben aldım notlarımı.
0: Aldın mı?
1: Tabii canım. Çok teşekkür
0: Süper.
1: ederim. Ağzına sağlık. Olmazsa olmaz bir şey var mı bu yaz için? Ya da çok
0: Çok
1: göreceğimiz ve
0: aksesuar var.
1: hazır hani vaktimiz de varken
0: Evet, yani
1: atarsak
0: çok aksesuar
1: radyomuza
0: var.
1: iyi
0: Mesela sen
1: olacağımız.
0: çok takı takıyorsun
1: Ben
0: ve
1: çok
0: çok
1: severim.
0: seviyorsun. Bu sene onun
1: İnşallah
0: senesi.
1: yakışıyordur diye yakışıyor.
0: Yani
1: Öyle demedir farkındaysan aslında. Sen çok
0: hayır. Hayır. Bu sene onun
1: takıyorsun.
0: senesi
1: Çok.
0: için söylüyorum. Yani
1: Kolyeler de çok
0: iki
1: büyük.
0: kolu da
1: Daha
0: doldurmak,
1: seviyorum.
0: boynu doldurmak, geçen hafta senin
1: Evet,
0: taktığın
1: evet,
0: gibi
1: evet.
0: kulakları doldurmak ve bunları hep beraber kullanmak. Bu sene bavula bunları katabilirsin bolca.
1: Çok
0: Sen öyle
1: güzel.
0: bir kadın mısın?
1: Hayır. Evet, ben de
0: Hayır.
1: çok değilim ama yani takamıyorum ama takanı çok şu
0: Ben de
1: an
0: çok seviyorum.
1: şey
0: Takan
1: yakıştırıyorum.
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Ben teker teker. Ama gittiğim yerden almayı da çok severim. Hani bir şey almayı
1: Evet.
0: ya da mesela o kombinime uyacak bir şeyi oradan katabiliyorsam onu katmayı çok severim. Ama hafif gidip hafif dönmek tercihim tabii ki
1: Evet.
0: de.
1: Yo, bu masa şaşırtıcıydı o anlamda. Dört kadının dördü de çok hafif
0: Evet,
1: seyahat ederim
0: harika.
1: dedi. Ayça ile konuştuk, Ceylan ile konuştuk. Yasemen ben sana da soracağım. Yani
0: Tabii ki.
1: sanata dair bu rotaları biraz daha çeşitlendirelim istiyorum. Şimdi artık bavulumuz da hazır.
2: Ben hala bavulu düşünüyorum. Bazen çünkü bir ayakkabı hep hiç giyilmeyen oluyor
1: Yattı mı
2: ya.
1: aklına peki yani bu
2: Yattı
1: öneriler?
2: yattı. Nerede hata yaptığımı öğrendim. Renk skalasında yapıyormuşum. Ben hep böyle farklı farklı renkleri koyuyordum. Bak tek renkten git diyordu. Notlarımı aldım. Evet.
1: Tamamdır. Şimdi onları da giydikten sonra
2: Evet.
1: artık yeni nesil tasarım galerileri de var. Şimdi
2: Evet.
1: bu farklı bir destinasyon Ayça'nın anlattıklarından.
2: Hı.
1: Hani o anlamda bir rota oluşturacak olsak
2: Evet.
1: haritada neler ön plana çıkıyor?
2: Şöyle diyeyim size, Londra'dan Miami'ye, Oslo'dan Kopenhag'a kadar gidebilirsiniz. Bu yeni nesil genç galeri, tasarım galerileri. Hani bahsetmiştim ya size ne zaman sanat eseri bir tasarıma dönüşür, bir ifade biçimi. Bu galeriler daha çok o yönleriyle şu an mimari ve tarih ve hikayeyi barındırıyor. Çünkü kimisinde evet çok çağdaş bir galerinin içine giriyorsun ama mimari 1926'dan kalma neoklasik bir bina ile karşılaşıyorsun. O yüzden bu ikilemin içinde olmak bambaşka bir duygu yaratıyor. Öncelikle nereden başlayalım? Londra'daki Woodward Henry'den başlayabiliriz. Burası klasik bir sergi alanından ziyade izleyiciye adeta kurgusal bir deneyim sunuyor.
1: Görüntüdeki mi?
2: Görüntüdekiler biraz aynen o tek tek çıkıyor. Böyle hepsi bir odacık halinde seni kurgusal bir mekanın parçası haline getiriyor. Yani orada gidip de sanki eserlere bakmıyorsun da o kurgunun içinde kayboluyorsun gibi hissettiriyor. Londra'dan sizi hemencik alıyorum. Miami'ye gidiyoruz ve The Future Perfects'in yeni şubesi diye geçiyor. David Alhadeff'in kurduğu bu galeri Miami'nin Art Weeks kapsamında gün yüzüne çıkıyormuş ve daha sonrasında da o demin bahsettiğim o neoklasik eski binada o eski bina mimarinin içinde yapısını sürdürüyor. Burada da içerideki çağdaş demin bahsettiğimiz aynaları görüyorsunuz. İşte çağdaşla klasiğin o müthiş bir araya gelişini izliyoruz ve aynı zamanda New York, Los Angeles, San Francisco'da da farklı şubeleri varmış. Eğer gidenler olursa o şehirlerde de bu galeriyle karşılaşabilirler. Ve tekrar rotamızı Londra'ya çeviriyoruz. Sizi bir oradan bir oraya 6 saat işirtiyorum. Ve Cheek Studio.

0: Buraya geldik. Bu Jack Studio'da çok farklı bir tasarım sunuyormuş Londra'da. Çünkü Soho'da ve nasıl diyeyim Brezilya tasarımını Londra'ya taşımış. Tamamen içerisi daha çok böyle Brazilian tasarımlara ait. Ve burada da neyi görüyoruz? Sanatın sadece yerel değil, uluslararası böyle her kültürü her yerde platformda konumlandırabileceğine. Buradan geçiyoruz Kopenhag'a ve Innenkreis adını doğru söyleyeyim. Burada Türk küratör Zeynep Rekkali, belki biliyorsundur. Ben de kendisini araştırırken tanışma şansım oldu. Birebir değil ama hoşuma gitti yaptı. Çağdaş tasarımı dekoratifle bir araya getiriyor bu modern galerisinde. Ve doğrudan geçmişte bugüne diyalog oluyor diyebiliriz. İçeriği de gördüğünüzde çok etkileyici aslında. Şimdi görsellerde tam o duyguyu sezemiyorsunuz. Videolarını izlerseniz şayet gerçekten çok güzel. Şimdi son olarak nereye gidiyoruz? Oslo D142 galerinin adı. Bunu da İranlı fotoğrafçı ve stilist Neşat'ın kurduğu bir mekanmış. Buradaki en güzel özellik genç ve yükselen genç sanatçılara daha çok destek veriyorlar. Sadece sergi alanı değilmiş, aynı zamanda üretim odaklı da bir yermiş. Yani workshopların da devam ettiği bir tasarım yeri. Gidenler olursa
1: el kaldırsın.
0: El kaldırsın.
2: Yaz sonunda yoklama alacağız. Sen şimdi workshop dedin ya, workshoplara evet. Katılıyor musunuz kızlar?
3: Ben çok sıkıldım.
0: Ben eskiden katıldım oldu da.
3: Ben de eskiden katıldım.
2: Ben de. Aynen. Evet. Ben şu an 7 yaş workshopundayım.
0: Doğru sizin.
2: Ama kendim de çok büyük hayranı değilim. Hani çok bana göre değil, öyle ifade edeyim, ama çok popüler. Hani sizin de eminim yakın çevrenizde, etrafınızda. Tabii. Hem çeşitliliğin çok arttığını gözlemliyorsunuzdur, hem de çok fazla katılan insanlar vardır. Ayça, seninle biraz konuşalım bu workshop kısmını. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın, ama hani benim gözlemlediğim kadarıyla son dönemde seramiğin mesela çok popüler olduğunu görüyorum. Buralarda, bu platformlarda üretilen şey sanat mı? Orada biz yoksa bir tüketim ekonomisinin bir parçası mı oluyoruz daha fazla?
3: Mesela seni workshop'a ilk çeken neydi?
2: Ablam.
3: Girevden geldi. Olarak anlayıcı olamadığın ya da istemediğin tarafı neydi diyelim?
2: Ya çok büyük bir kelime olur söylemek. Yanlış ifade etmeyeyim kendimi. Ben yapı olarak da biraz telaşlı, tezcanlı ve aceleci bir insanım. O beni... gel dedi, seramik sana çok iyi gelecek. Ya bak şimdi o ana gitti. O dokunacaksın dedi, saatlerce dedi. Biz dedi hiçbir şey düşünmeyeceğiz.
3: Sen o sırada overthinking.
2: Ya benim, yani elim durdu da benim kafam durmadı. Evet. Benim hani kendimi rahatlatma alanım. Mesela spor yapsaydım ben ondan çok daha fazla içime dönmüş olurdum. Bir açık havada mesela koşsaydım. O yüzden hani herkese göre değil.
3: Göreceli.
2: Ama ona bakıyorum mesela, o bir şey yaşıyor. Böyle yavaş saatlerce.
0: Belki de seramik seni çekmedi.
2: Tabii doğru. Doğru alan değildi.
0: Belki fotoğrafa gitsin,
2: ama şimdi popüler olana çok fazla bir ilgi oluyor mu ya? Belki doğru söylüyorsun, hani workshop deneyimi genel olarak değil, doğru workshop'u bulmak belki. O da bir iş ama.
3: Doğru, çok haklısın, ama tam da ablanın dediği gibi aslında işte orada o geçen vakit, o deneyimin parçası olmak herkes için çok kıymetli hale gelmiş. Özellikle bizim şu anki yaşadığımız dönemde daha çok deneyim odaklıyız ister istemez. Ve baktığımızda da işte bugün envai çeşit workshop görüyoruz. İşte bunlar bir takım sürelerle kısıtlanabiliyorlar, malzemeyle, medyumla kısıtlanabiliyorlar ve her zaman da seni yönlendiren tabii ki bir lider eşliğinde yapıyorsun, bir öğretmen eşliğinde yapıyorsun aslında bu deneyimi. Fakat tabii ki o deneyimden almak istediğin şey, yani başladığındaki seni o itici gücün neydi oraya gittiğinde? Gerçekten işte bir sanat eseri üretimi beklentisiyle gitmek doğru olmaz. Oradaki o yaklaşım da, bunun tanıtımında kullanılan strateji de yine aynı şekilde baktığımızda doğru değil. Ama neyi yapıyor workshoplar? Evet, sanatla haşır neşir olmayı, o ilk kıvılcımı demokratik hale getiriyor. Gerçekten erişilebilir hale getiriyor. Ve mesafesizleştiriyor. Yani o bir seramiği belki pişirme... Sen de boyayabilecek olmak bile kısa sürede ya da işte bir ne bileyim bir resim yapabiliyor olmak çok daha yönlendirme de olsa insanı rahatlatan, mutlu eden ve meditatif belki de bir uygulama. Biz bugün baktığımızda workshopların işte bu az önce spektrumun iki ucu var. Birisi çok daha böyle ulaşılabilir, erişilebilir, herkesin parçası olabileceği tarzda workshoplar. Bir de gerçekten lüks markaların yaptığı bir takım düzenlediği workshoplar var. Bunların hangi tarafındayız, hangisi bize daha iyi geliyor aslında öğrenerek, biraz da deneyimleyerek bakıyor olacağız. Mesela Noma dedik ya, Noma'da aynı zamanda şeyler yapılıyor. Fermentasyon workshopları yapılıyor. Hmm. Fakat Noma zaten
1: turşu
3: çok...
1: Turşu mu
3: kuruyor? Kombuça yapıyorsun, turşu kuruyorsun. Burası tabii dünyanın en önemli Michelin yıldızlı ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları olan mutfağı gerçekten. Kopenhag'da da böyle hafif şehrin dışında işte daha böyle yani yetiştirilen şeyler hep teknelerde yetişiyor falan. Öyle büyük bir söylemi var. O çatının altında yaptığın workshopta elbette ona göre o bir deneyim içeriyor. Fakat bu pahalı bir workshop. Şimdi biz burada bu deneyimi alırken...
1: Ben sana turşu asosta yaptıracağım.
3: Mesela varım diyorum o zaman. Turşu kuracağım yani.
1: Evet. Tamam. Turşunu
3: kuracağım. Mesela burada aslında o ekonominin parçası olmuş oluyoruz ister istemez. Evet. O tabii ki o stratejiyi, o kavramı benimsiyoruz. Fikrimiz oluyor sürdürülebilirlikle ilgili ama ciddi de bir ekonomik bir şey veriyoruz. Hermes bunu çok yapıyor. Onların Making of diye yaptıkları, o başlıkla yaptıkları workshop serisi. Baktığın zaman markayla ilgili evet güzel bir tanıtım alanı böyle kamusal alanda. Fakat neredeyse ulaşılamaz bir markanın çok yani belirlediği standartlar içerisinde orada o tüketici deneyiminin tam olarak ne kattığı aslında tartışılır. Dolayısıyla ikiye ayrılıyor workshoplar. Ya biz deneyimin parçası oluyoruz ya da o tüketim ekonomisine dediğin gibi katkıda bulunuyoruz.
1: Şeydi, markalar dediğin gibi bunun içine çok giriyor. Hı hı. Hatta işte bir sanatçıyla çalışıp bir marka tanıtımında işte workshop yapma şu anda çok popüler.
3: Çok popüler, evet.
2: Hepsini birleştirmiş.
0: İsimler bile gözümün önüne geldi.
1: Kesinlikle benim de. Yani biraz böyle fazla üst üste de geldi
3: sanki. Tüketilmiş bir alan. Yani şey nasıl yorgun bir kelimeyse sürdürülebilirlik. Bu da bence deneyim, yani workshop da çok yoruldu ve neye hizmet ettiği, neye yaradığı çok iyi düşünülmeli.
0: Bir
3: gerçekten.
0: De bizim günümüzde şu an çok iştahlı insanlar var bazı konularda. Şimdi bir görüyorlar heykeltıraşı ve ticari döngüsünün çok hızlı olduğunu da duyuyorlar. Hemen ben bir heykel workshopuna gideyim, öğreneyim, ben de öğretmeye başlayayım. Hani keşke sanat bu kadar kolay olabilse, tekniği de, biçimi de, ruhu da. O yüzden de kullanmamaları gerekiyor. Yani sen şey turşuyu da deneyebilirsin.
4: İyi, bana daha iyi gelebilir.
0: Gelebilir bak.
4: Yani çünkü ben rasyonel bir insanım, turşuyu da çok severim. Hani ben bak orada benim için bir hedef var, bir motivasyon var.
3: Son çıktı diye çok alakalı demek ki. Gerçekten bu otellerde falan da görüyoruz ya, misafirler geliyor, evlerine dönerken bir hediyelik eşya götürmek istiyorlar. O hediyelik eşyayı da kendileri ürettiği takdirde bir workshop'un paralelinde onlar için çok daha kişisel bir deneyim oluyor. Ben yaptım, işte Türkiye'de yaptım, şuranın motifini kullandım falan gibi kişisel bir hikaye dönüşüyor.
0: Ama güzel olmuyor mu? Çok da gösterirler. Bak nasıl yaptım, evet, nasıl güzel mi?
1: Güzelse tabii. Benim geçen gün yeni evlenen bir arkadaşım şey yazmış bana, yemek kursunun adı ne zaman workshop oldu?
0: çok
1: yemek kursu arıyordu
3: çok,
1: kendini.
3: Çok doğru.
0: Çok akıllıca. Evet, yemek çok kursu. Doğru.
4: Şimdi sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş ama son bir başlığımız var. Ben hepimizin çok keyif alacağını düşünüyorum ama detaylarıyla Yasemen senden dinleyeceğiz hikayesini. Evet. Çünkü muhtemelen sizin zaten aşina olduğunuz da izleyicilerimizin çoğunun da aşina olduğu Yıldızlı Gece tablosundan Yıldızlı bahsedeceğiz. Gece. Şimdi baktığınızda en ünlü tablolardan biri.
0: Van Gogh'un başyapıtlarından
4: biri. Başyapıtı. Evet. Ama Batı kültüründe de değil mi? Çok yani, büyük bir yeri olan bir eser. Benim her sene böyle bir not defterim vardır onun kafanda. O vardır. O yüzden bende böyle kişisel olarak da güzel duyguları uyandıran bir görseldir. Hem görsel ekranlara gelsin ama sanırım en dikkat çekici olan şey neyin manzarası olduğu. Öyle değil mi? Neyin resmedildiği burada Yasemen.
0: Evet, aslında çok güzel bir şeyle başladın. Çünkü hani başyapıt dedik ya ya da bu kadar ikonik bir eser. Van Gogh bu eseri yaparken... kulak trajedisi vardı Van Gogh'un, kulağını kesme. O olaydan sonra kendi isteği üzerine Saint Paul de Mozol'da hastaneye yatıyor, akıl hastanesine. Ve orada kardeşi Theo'yla sürekli mektuplaşıyorlar ve bu hastanede bir yıl kadar kalıyor ve 150'ye yakın eser üretmiş. Ama bu eserinden Starry Night, yani Yıldızlı Geceler'den vasat, başarısız diye bahsediyor. Kim bilir ki, düşünebiliyor musunuz? Yıllar sonra New York'taki müzede başyapıt olarak izleyicilerle buluşacak. Eserin hikayesi de şöyle. Van Gogh'un aslında bulunduğu odada muhtemelen parmaklıklar olduğu düşünülüyor. Çünkü bir akıl hastanesi. Ama resime baktığınızda bir parmaklık yok. Hatta esere baktığınızda muhteşem bir rüya gibi gece görüyorsunuz, değil mi? Ama gece ne barındırır? Siyahla karanlık. Bu eserde tam tersi. Siyahı karanlığı olmayan, yıldızları ve ayıyla esere ışığı veren, hatta ben o gökyüzünü alev gibi dalgalara, denizin o büyük büyük köpüklerine benzetiyorum ki Van Gogh'un o hızlı fırça darbeleriyle o gökyüzü bize bambaşka bir medyatif bir etki veriyor. Arkadaki kasabaya baktığımızda, değil mi, köy evleri görüyoruz ve ucu uzun bir minareli dini bir ev görüyoruz. Oysa ki Van Gogh'un baktığı manzarada böyle bir görsel yokmuş. Hmm. Araştırmalar sonucunda onun kendi ülkesi Hollanda'da ki görselin, yani evlerin bu şekilde bir yerleşimde olduğunu söylüyorlar ki biz de şu çağrışımı çıkartabiliriz herhalde. Parmaklıklar yok, belki özgürlüğe hasret kalıyor ve belki de kendi ülkesini eserinde beyan etmek istiyor. Daha sonrasında eserdeki asıl odak noktası o servi ağacı. Baktığınızda o simsiyah çıkan servi ağacına baktığınızda mitolojik olarak ya da tarihte ya da nerede yazıyorsa hep bir ölümle bağdaştırılıyor. Ama kimine göre de bazı yerlerde ölümsüzlük. Hmm. Ama birkaç sene sonra Van Gogh'un hayatından vazgeçeceğini düşünürsek intiharla bağdaştığını düşürebiliriz diye düşünüyorum. Eserdeki o maviler, sarılar psikolojide de zaten iç sıkıntıyı dile getirdiğini söylüyorlar. Daha sonrasında ne oluyor? Ha, bir de bir eseri var ki bundan bir sene önce yaptığı. O eserle de bunu çok benzetirler. O da aslında farkları Starry Night, Rhone adlı eseriyle

0: bu eserinde yani Starry Night'ta aslında hayal gücüyle yani dünyevi hayatla ruhani hayatı birleştiriyor diyebiliriz. O da bir sene önce yaptığı eser.
1: Çok etkileyici gerçekten. Ağzına sağlık. Sağ bambaşka bir gözle bakmamızı yani, sağladın bu andan itibaren. En azından kendi adıma hepinize çok teşekkür ederim. Hem başlıklar çok keyifliydi hem sizin enerjiniz çok güzeldi. Noktalıyoruz bu haftalıkta. Bloomberg ET ekranlarında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

yükselendi yüreğim. Eksik edik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

0: 6 ok metin dünyanın sefasını kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım
1: Bloomberg HT Radyo.